Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük, sarhoş musun?

Friends. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Anahtar, teslim, mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar, teslim,
2: mutluluk. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
3: sigortam net. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 25 Ağustos Salı ve biz azıcık salıları olduğu gibi doçent doktor Caner Özdurak ile birlikteyiz. Günaydın hocam.
1: Günaydın.
0: İyi yayınlarımız olsun diyelim, hızla başlayalım. Biz bu sabaha nasıl uyandık? Altın rallisiyle uyandık enteresan bir şekilde. Altın ralli yapıyor, bununla uyanmış olduk. Diğer taraftan çarşı pazar biraz daha karışıyor gibi, neyi kastediyorum? Bir yandan Çin, ABD liderleri bir araya gelecekler. ABD ve Çin bir araya gelecek ama onun öncesinde ben size acaba tarife mi koysam dedi Trump. Bunu tartışıyorlar. Diğer taraftan malum doomsday dedikleri, artık ne var ne yoksa işte yerle bir edeceğiz, kül edeceğiz, öyle yıkacağız, ekonominizi bitireceğiz demişti Trump. Ve Besant'ın da bu minvalde açıklamaları var açıkçası. Anzio çıkartmasına göndermede bulundu hatta konuşmasında. Çok seviyorlar ya onlar böyle Hollywood işlerini, böyle son dakikada kurtardık ettik. İşte bakın buna döner meseleye getirdi. Ve Çin de bunun dışında değil dedi. Yani hiçbir şekilde.

İran'ın imdadına yetişemezsiniz diyorlar. Bu ortam içerisindeyiz. Tahvilleri konuşmaya devam ediyoruz. Altını konuşmaya devam ediyoruz. Doları konuşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan efendim biliyorsunuz.

0: sektör döviz açığı rekor seviyeye yakın. Hocamızla yine konuşacaklarımız arasında bunlar da var. Sizler de efendim sorularınızla, yorumlarınızla yönlendirebilirsiniz bendenizi. Doçent Doktor Caner Özdur'a 536 266 81 81 536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazılı yolla. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Bizim yayınımızı da, canlı yayınımızı izleyebiliyorsunuz, radyo yayınımızı. Yine bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Hocam gelin isterseniz Amerikan tarafıyla başlayalım bu saatler itibariyle. Brent petrolün varili hala 90'ın üzerinde tutunmaya devam ediyor. 92 dolar 48 sentten işlem görüyor. Ama o tabela fiyatı, yani ne kadardan alınıyor, ne kadardan satılıyor, onu çok bilemiyoruz açıkçası. Altın dediğimiz gibi rallisini sürdürüyor. 3 haftadır yükselişe devam ediyor. Hız kesmiyor. Dolar endeksinde yine aynı şekilde 100 seviyesinin altındaki seyrinin sürdüğünü görüyoruz. Dolar endeksinde de böyle bir durum var. Tam rakamı söyleyeceğim size efendim. Gelmesini bekliyorum rakamın önüne. 98 midir? 99. Hafif böyle yüze doğru ilerlemeye başlamış hocam. 99'a. Durum bu. Nasıl görüyorsunuz siz tabloyu?
1: Doların, petrolün böyle yüksek olması iyi. Tutmayacak bütün hedeflerimiz için en azından bir kılıfımız var sene sonuna kadar. bunu bir kenara ayıralım.
0: Tamam,
1: ama diğer konularla alakalı da çok orijinal bir şey yok sanki. Yani sürekli konuştuğumuz konular aynı şekilde yine sıralanmış gibi. Yani bir işte tarihin NATO zirvesi falan filan diye hikayelerle girdik. Böyle anlatlar onu bize. Şöyle önemli, böyle bilmem ne, işte zamanında şöyle olmuştu, şimdi Ankara'da yapılıyor, böyle sonuçlar çıkacak falan. Baktık bir sonuç da çıkmadı, yani bir barış da çıkmadı. Öyle bir anlamlı bir şey de çıkmadı. Hani ülke için bir şey çıktı mı? O da muamma. Geldik şimdi tekrar işte Amerika İran'ı şöyle kül ederiz, böyle bilmem ne yaparız. İşte Çin şöyle yapar, böyle yapar. Zaten kurgu bu. Hatta işte Osman Pamukoğlu'nun 3. Dünya Savaşı kitabı var. Baya baya bu kurguları 5-6 sene önceden anlatmış yani. Tam yayın tarihini hatırlamıyorum ama o tarz bir dönem. Yani bir 5-6 sene öncesi falan kitabın yazıldığı zaman. İşte Çin uzakta bir yerde, alt tarafta Tayvan, Tayland, bilmem ne, Avustralya falan filan. Amerika onları o köşeye sıkıştıracaklar. Sıcak savaş orada olacak falan gibi. Ve bu kaçınılmaz falan şeklinde bir argümanla anlatılıyor. Dolayısıyla bir noktada bunun olma olasılığı hala var. Ama diğer tarafta da şunu hala gözlemliyoruz. Zaten konu belli bir noktada bir yerde bir denge oturtmamak üzerine. Ve bu geçen hafta diğer yayında da konuştuğumuz gibi Daron Acemoğlu konusundan da ayrı düşünülmemesi gereken bir konu. Yani bayram değil, seyran değil. Ekonomist niye Daron Acemoğlu'yu
0: karalıyor? Tam tabiri o. Gerçekten de karaladılar hocam.
1: Yani neden? Yani işte demokrasinin fikirleri beğenilir, beğenilmez veya işte karşı görüşünüz vardır, yoktur. Teknik anlamda, ideolojik anlamda. Farklı farklı şeyler olabilir. Hani sizin ilintilendirme mekanizmanıza göre oturmuyor da olabilir fikirler kafada ama ortada şöyle bir şey var. İşte demokrasinin önemi, kurumların önemi ve hani ekonomi için, refah için, insanların toplum refahı için önemi ve yapay zekanın da buralarda etkileri vesaire gibi. Şimdi ben bu okumaları yapıp güncel hayattaki karşılığına baktığım zaman çok da oturmayan bir şey görmüyorum. Yani evet bir teknoloji devrimi var. Warren Fokus'un dediği gibi bir teknofeodal bir ortam kuruluyor. Teknoloji üreticileri, buradaki inventörler işte Elon Musk olsun, OpenAI tarafı, işte Nvidia'lar bilmem neler. Burası var. Bunların altında bir private equity ve bunları finanse eden bir yatırım bankaları kesimi var. Onun da altında diğer politika yapıcıları var ve bütün dünyanın özellikle Amerika'nın otokrat bir sisteme doğru evrildiği ve otokrasi içerisinde ne yapmak istiyorsa yapmaya çalıştığı bir durum var. Bu Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle zaten ve hani böyle bir

0: eğilim var. Bu yüzden işte demokrasiler, liberal demokrasi ve hani sanayinin buralardaki önemi, ekonomik kompozisyon içindeki önemi diye konuşuyoruz. Konuşmamızın nedeni o. Konuşmadığımız zaman otokrat bir sisteme gittiğimiz zaman işte bu Amerika-İran savaşı konusu uzuyor. Rusya-Ukrayna'yı hiç konuşmuyoruz. Sanki orada hiçbir şey olmamış gibi.
1: Olmaz olur mu
0: Filistin
1: hocam? Hepsini
0: tarafını
1: konuşacağız.
0: zaten unuttuk. Hani orada da yani maalesef biraz böyle ironiyle söyleyeceğim. Ölecek insan kalmadığı için konuşuyoruz artık herhalde. Öyle bir noktaya geldi oradaki durum. Dolayısıyla hani sadece Amerika-İran savaşı değil. Bu sahanda yukarıdan aşağı baktığımız zaman her yerde problem var ve bunlar devam ediyor. Yani sanki bir sıcak savaş yokmuş gibi, sanki dünyada savaş olmuyormuş gibi de biraz konuşuyor gibi oluyoruz bu konuları böyle konuştuğumuzda. İşte Amerika İran anlaştı mı anlaşmadı mı? İşte otomotiv parçalarına tarife getirdi Trump. Ne kadar sempatik geliyor. Hani sempatik derken yani bu savaş
1: Yardım olur canım.
0: konularının arasında ne kadar sempatik geliyor.
1: Ha, tüm bunların içerisinde
0: Yine
1: yani.
0: merakları için hemen Netflix'te Seal Team dizisi tekrar başladı. Oradan bir bakın operasyonlar nasıl oluyor, neler yaşanıyor orada. İşte en son Amerikan askerlerinin psikolojisi bozulduğu için dönme hikayeleri falan konuşuluyordu yine medyada. Zaten Amerika'da, Irak'ta olanlar çok da yakın bir geçmişte. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu kadar hikaye anlattın hocam. Yani ne sabah sabah bizi geriyorsun diye soranlar olursa zaten bu altının 4.000-5.000 arasında gidip gelmesini bekliyorduk biz onz başına. Oralarda da gidiyor geliyor. Merkez bankalarından toplu bir alım gelmediği sürece de buralarda gidip gelmeye devam eder. Yani sizin benim Ayşe teyzenin aldığı altın, o altın 5.000'i geçen seneki gibi kırıp da 6.000 lira tekrar 6.000 liranın üzerine gitmez gidemez. Burada merkez bankalarının tekrar bir rezerv tutma sahikiyle dolara karşı bir alternatif bulma sahikiyle alımlar yapmaları lazım. Biz de fena altın bozmadık zaten Merkez Bankası olarak. Dolayısıyla bir altın şeyi de verdik piyasaya. Böyle bir durumda işte örtülü faiz indirimi yaptık. Hemen tam şu anda mı yapılmalıydı? Başka bir konu. Bunun şuradan bağlayacağım. İşte dövize kaçma olur mu faiz düştükçe falan gibi biraz erken endişeler başladı. Zaten bu tarz şeyler yapılacağı zaman illa dövize kaçacaksanız dövize de kaçmazsınız. Gram altın alırsınız oturursunuz bir kenara. Zaten döviz yükselirse gram altın gidecek yukarı. Altın bu stresli konjonktürde zaten onz altın yukarıya gitme meyili var. Aynı Covid zamanında yaşadığımız gibi ikili bir yukarı gitme olabilir. En kötü ihtimalle birbirine nötrlerler. Gerçi burada TL'nin değerlenmesi ve hala daha reel değerlendiğine bakıp hani dolar tarafından gelen artışla eğer ons tarafındaki altında bir düşüş varsa muhtemelen bunların birbirini offset edebileceği düşünülmeli. İki ayaklı bir sentetik ürün günün sonunda gram altın. Ama genel hikayeye baktığımızda böyle bir durum var. Şimdi buradan da işte Walsh onu mu dedi, Besant tahvili mi ayarladı. Zaten Besant tahvili ayarlıyordu. Yani şeyin neydi? Adam gider gitmez adını unuttum. Bir önceki merkezi. Paul'un altına oyanlardan biri de Besant'ı. Çünkü işte o dönem işte, Rubini ile şeyin Mira'nın yazdığı makaleler var. Daha önce konuşmuştuk. İşte kısa vadeli tahville uzun vadeli tahvil ihraçlarını ayarlayıp aslında bir nevi bir aktivist bir hani tahvil ihracı sistemi kurup bir nevi bir quantitative easing veya tam tersi bir squeezing şeyi içerisinde nasıl diyeyim bir alet seti içerisinde gidip geldikleri bir dönem vardı. Hani burada Merkez Bankası Fed'in politikalarını biraz dilute ettiği, sulandırdığı Besent'in ve hazinenin gibi şeyler tartışıldı. Yani bunlar da yeni tartışmalardı. Şimdi geldiği noktada yine tahvil piyasaları üzerinden bir şekilde piyasaya müdahale etme durumu var. Walsh'un zaten böyle bir havalı geldi. Benim de hoşuma gitti geliş şekli ama henüz daha ne anlattığını anlamadığımız bir kompozisyon içerisindeyiz.
1: Biri o kadar hava civayla geliyorsa hocam, ben arkasının çok geldiğini görmedim şimdiye kadar. Buyurun.
0: Yani gene bir zaman verelim kendisine ama hani orada da hayır şu taraftan önemli. Yani bu metni buraya yazıyoruz. Metin mühendisliği, metin fetişliği yapıyorsunuz. Ama hani buradaki veriler ve geçmiş dönemden gelen veriler, çok geniş frekanslarda olan aylık, 3 aylık veriler. Bunlara bakıp da ileriye dönük aktif, dinamik karar alma şansımız olmuyor. İşte task force'larımızı kurduk. Sahaya göndereceğiz oradan aldığımız veriyle ileriye dönük planlama yapacağız gibi bir yaklaşım. Çok da yanlış bir yaklaşım değil, doğru bir yaklaşım. Biz bununla alakalı özellikle enflasyonla ilgili anlık enflasyon, now casting çalışmaları çok fazla işte akademide yer alıyor. Hatta işte yakın zamanda bizim akademisyenlerimiz de yayınladığı yayınlar var buralarda, Türkiye ile ilgili, yurt dışı ile ilgili. Dolayısıyla hani literatürde de bununla ilgili bir eğilim var. Hani Walsh'un bu tarafta yaptıkları anlamsız değil ama ne konuştuğunu biraz tam anlayamadık. Tam diline hakim olamadık. Hani Greenspan'e ilk geldiği zaman benzetiyorduk. Hiç
1: Yok
0: benzemeyerek
1: hocam,
0: benziyordu.
1: hiç.
0: Hiç benzemeyerek benzemiyordu bu arada. Yani bir tanesi işte daha farklı bir ton üzerinden piyasada bir belirsizlik yaratıyordu. Bu başka bir ton üzerinden belirsizlik yaratıyor. Hani o piyasaya pahalı gibi bakış şöyle yapacağız. Sonra da böyle yapacağız. Ondan sonra da böyle yapacağız demeyen, başka bir yön vermeye çalışan, başka bir orada hani nasıl diyeyim, puslu bir hava yaratmaya çalışan bir profil. Bakalım hani şimdi yeni yapacağı konuşmalarda, kararlarda neler söyleyecek, hani piyasaların bir takım beklentileri var ama zaten ortalık karışık. Bu kadar karışık bir ortamda da gelip de aslında datlatların bilmem nelerin şunu yapacağız, bunu yapacağız demeleri de sıkıntılı. Çünkü zaten ellerindeki bütün krediyi de kullandılar bence. 3 tane faiz indirimi yaptılar geçen sene. Niye yaptıkları belli değil. Yani belli değil derken tabii ki de belli. Hani borcun maliyetini düşürmek için yaptılar ama hani istihdam dediler değil. Enflasyon dendi ki değil. Şu anda da o yüksek enflasyonla bu petrol fiyatları üzerinden ve faiz artışta muhtemelen ben öyle hemen cart diye bir faiz artışı yapmalarını da beklemiyorum. Çünkü o borcun maliyetini neyle finanse edecekler? Bir taraftan Japonya sıkıntılı gittiler. Japonya ne müdahale ettiler? Yani çok uzun zaman sonra ilk defa bir merkez bankası gidip başka bir ülkenin parasına müdahale etti.
1: Etmek
0: Neden?
1: zorunda
0: Ellerindeki
1: kaldı.
0: tahvilleri satmasın diye bayan vatana bela. Orada bir müdahale yaptılar. Çünkü o tahviller satıldığı zaman da işte fiyatlar düşecek, getiri yükselecek, borcun maliyeti gene yükselecek. Borcun maliyetinin sıkıntılı ve öncelendiği bir ortamda enflasyon, bu enflasyon bizi öldürmez, bununla yaşanabilir dedikleri noktada ki bu bizde de böyle. Yani enflasyon %30 da bitse bu sene, hani kim ben öldüm, hani bu sene de şöyle oldu böyle oldu diye. Yani bir şekilde yani bunun böyle makul olduğunu düşündüğüm için ya da buralarda olduğunu düşündüğüm için değil ama tepkilere baktığınız zaman, toplumdaki algıya ve kabule baktığınız zaman zaten %30'luk enflasyon hani sene sonu itibariyle eyvallah bir durumda çok da böyle karşılığı da yok. Yani %30'un da üzerinde bir enflasyon yaşıyoruz zaten algısı var. Ki madde sepetinize göre bu da doğrudur aslında. Yani %50 enflasyon oluşturan bir madde sepetiniz varsa sizin enflasyonunuz %50'dir. Yani oradaki yüzlerce kalem ürünü zaten tüketmiyor olabilirsiniz. Asgari ücretle yaşayan bir aile olarak zaten konut kiranızı ödüyorsanız, geçiminizi hani barınmanın yanında bir de doyma ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız, bir de üzerine eğitim, çoluk çocuk için devlet okulu olsa bile bunun enflasyonu zaten açıklanan enflasyonun üzerinde çıkar. Yani dolayısıyla sizin yaşadığınız enflasyon da onun üzerindedir. Bu nedenle işte örtülü faiz indirimi. Hani indirilmese çok mu süper bir etkisi olurdu enflasyon üzerine? Olmazdı. Zaten faizin enflasyon üzerine etkisinin marjinal anlamda düşük olduğu dönemlerdeyiz. Yani buradaki katılığı, buradaki şeyi de sadece talep tarafından düşünmemek lazım. Enflasyonla alakalı. Evet, gelir dağılım bozuk. En yüksek %20'yi alan kesim %50'sini yapıyor tüketimin. Bunun daha küçük bir kısmını işte %10'a kadar küçültürsek daha da büyük bir harcama yapıyor. Harcama kabiliyetleri hala yüksek. Mevduat üzerinde bir 5 milyon TL paranız olsa hiçbir şey yapmadan İstanbul'da bile yaşayabileceğiniz bir dönem geçirdik. Şimdi bunlara baktığımız zaman evet faiz yükünün düşmesi lazım. maliyetleri anlamında da hani reel sektör anlamında da düşmesi lazım. Ama bunlar düşmeye başladığı noktada hemen bir yatırım da beklememek lazım. Çok uzun bir dönem yaşadık çünkü. Bilançolar eridi, bilançolar aşındı, eldeki kaynaklar oldukça tükendi. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman arz tarafından gelecek bir sıkıntı var. Talep tarafında hani enflasyonu körükleyen hala bir mekanizma var. Burada sadece zamanlama konuşulabilir. Yani çok mu acil bir durum vardı da PPK öncesi böyle bir karar alındı örtülü bir şekilde. Şimdi örtülü faiz indirimi değil çünkü şöyle şöyle şöyle diye açıklamalar yapılıyor da bunun öncesi de örtülü faiz artışıydı zaten. Örtülü arttırdıysam örtülü indirdim yani. Hani düz mantık. Teknik anlamda tabii ki altında başka hikayeler var. Ama gördüğümüz %37'ler seviyesinden bir şey oldu. Hani bir pratik oluştu piyasada dün itibariyle. Çünkü bunun 40'larda gene olması, %37'lerde çok küçük bir proporsiyonun gerçekleşmesi gibi çekinceler vardı. En azından dün itibariyle öyle bir şey görünmedi. Hatta şöyle de söyleyeyim, yani enflasyon %25 bile olsa sene sonunda çok bir şey bizim hayatımızda bu kurguda değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü ekonomi programı dediğimiz program bunun üzerine kurulu. Yani faiz düştü mü, yükseltildi mi, örtülü mü düştü, örtüsüz mü düştü, işte Merkez Bankası'nın metninde acaba ileriye dönük bir şey ararsam bulur muyum daha da bir ileriye dönük. Bir açıklama yapıyor Merkez Bankası, canımızın istediği gibi bir açıklama değilse ona bir kulp takalım falan gibi. Ama konu Merkez Bankası'nın konusu değil, uzunca bir süredir değil. Yani Merkez Bankası bir şekilde kendi sınırları içerisinde yapabileceğini yapıyor. Oyunda da oynaması gereken rolü oynuyor. Bunun üzerine ne yapılıyor, nasıl bir kompozisyon kuruluyor, oralara bakmak lazım.
1: Bir de hocam yani faiz inecekse eğer zaten şurada ne kadar kaldı ki Merkez Bankası toplantısına? Yani orada bir faiz kararı verilemez miydi? Yani 2 hafta bile yok herhalde değil mi? Yani süre olarak baktığımızda faiz kararına. Yani indirilse ne olacak mesela? Bir de şöyle bir durum var. İşte enflasyon seviyesiyle kıyaslandığında zaten neyin peşindesin ki diyebilirsiniz bana. Ama kredi faizleriyle bakıyorsunuz. Mevduat faizlerinin arasındaki makas daha da açıldı. Ve diğer taraftan öyle bir ortam içerisindeyiz ki sterilizasyon süreci içerisinde yani TL'ye olan rağbet de diğer taraftan kalsın istiyoruz. Yani carry trade'de hem başka ülkelerle rekabet ediyorsunuz, aman diğer ülkelere gitme bana gel diyorsunuz. Diğer taraftan yatırımı dışarı çıkarmak istemiyorsunuz ki geçen konuştuk içimizdeki Hollandalılar yaklaşık 5 milyar dolar gömmüşler dışarıya. Sadece şey bazlı bir bireyseller ki en yükseği zaten gitmiş oradan hisse almış. Yani böyle bir doğrudan yatırım bak orada bir istihdam yaratayım falan gibi şeyden de bahsetmiyoruz. Yani hadi bir yere hayrı dokunsun dediniz almış parayı dışarı çıkarmış yani özetle. Diğer taraftan işte o sıcak paraya faiz gelirine çok alıştı o yatırımcı. Ama o faizin yükünü de vatandaş topluca hep beraber ödüyoruz o faturayı. Yani böyle örtülü ya da örtüsüz olması, yekten faizi indirse ne denge bozulur ki? Bizim göremediğimiz ne var hocam orada? Bozulacak denge nedir?
0: Yani bir şey de bozulmayabilir. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bu faizin etkisi yatırım tarafında, mesela borsa etkisi daha fazla kısa vadede olur. Ya da yatırımcıya mevduat veya para piyasası fonları yatırımcılarına etkisi daha önemli. Yani daha etkili, daha doğrusu önemli değil de etkisi daha fazla enflasyondan ziyade. Enflasyonda da zaten %28'e revize ettik. Şimdi OVP gelecek. Orada da bir şey söylenecek. Sene sonuna doğru en kötü ihtimalle 30'lar seviyesine park edilse yine bir şey denecek. Bu 2 sene önce de böyleydi. Bir Aralık ayında falan konuşuluyor. 30-30-30, %30 enflasyon, 30 civarı bir faiz, 30 civarı bir asgari ücret artışı. Buna toplum memnuniyetsiz bir şekilde hani şey olur, okey olur, hani buradan böyle devam eder muhtemelen. Bu da yürdürülebilir bir politika olduğu için muhtemelen böyle gidilecektir, enflasyon düşmez daha fazla dediğimiz yerde öyle de oldu. Hani bu bir hurafe değilmiş demek ki. Enflasyon 30'larda sıkıntılanmamış, onun altına düşüp orada kalmakta. Ama diğer kur, ya yani Hollanda vesaire, zaten oralar hani işte bu girişim sermayeleri, startuplar vesaire, hani o yollarla da oralarda yapılan yatırımlar, işte vergi avantajları vesaire, hani bunlar hani uzunca süre olan şeyler. Şimdi bir de bir şeyleri de görmeye başlarız. Eğer bu Amerika-İran hikayesi uzarsa ve bazı sanksiyonlar gelirse İran'a, işimizin net hata noksanımıza ve altın ithalatımıza da bakmaya başlarız. 2010'larda olduğu gibi. O zamanlarda da çok vardı çünkü. Ya bu net hata noksan nereden geliyor acaba? Bu altın ithalatı nereden çıktı falan gibi. Hani farklı ödeme metotlarıyla. Bunların da tartışıldığı bir döneme doğru gidebiliriz. O yüzden hani anlattığımız konjonktür ve hikaye çok da farklı bir hikaye değil, geçmiş hikayelere baktığımız zaman. Yani başka bir şeyimiz yok çünkü. Bir kurgumuz yok. Hani hizmetin üzerine yaslanmış bir ekonomi. Biraz bir savunma sanayi var. Biraz derken önemli atılımların olduğu falan vesaire. Tamam da bu periferiye yayılmayan bir sektör olmasından öte bahsediyorum. Yani birazdan şey mi o? Hani bütün ülkeyi kalkındıran bir sektör değil. Çok stratejik bir sektör, niş bir alan ve kendi alanında ciddi kazanımlar sağladığımız, ciddi ilerleme kaydettiğimiz bir alan. Şimdi bunun yanına niye bir sağlık olmasın? Hani niye tarım tarafında olmasın? Bu teknolojik gelişimlerle bu konvansiyonel sektörler niye bir araya gelip de orada hızlı hareketler olmasın? Var. Hani münferit şirketler var, ilaç yapanlar var. İşte giyilebilir teknoloji tarafında var. Sağlık cihazlarını yapan, zaten Aselsan vesaire, onun yan kuruluşlarının yaptığı şeyler var. Ama bütün bir strateji bunun üzerine kurulu değil. OVP'ye baktığınız zaman biyoteknoloji şirketleri diyor mesela. Ama hani ülke satında öyle bir şey olduğunu görmüyoruz. Birkaç tane girişim sermayesi fonunun altında böyle şeyler olduğunu görüyoruz.
1: Araya gireyim mi hocam? Buradaki ölçek farkını size sormak istiyorum. Şimdi ilk 20'ye bakıyorsunuz mesela, herhangi bir şeyde bu saydığınız sektörlerin tamamında. İster siz toplam bunda üretim deyin, ister ihracat deyin. Türkiye bir şekilde daima her birinde ilk 20'de, hatta pek çoğunda ilk 10'da. Ama aradaki fark ölçek fark. Yani ABD Çin liste başı olmayı kimseye bırakmıyor. Bazen çok şaşırtıcı şeyler de görebiliyoruz. Mesela ilk 5 sırada farklı ülkeler de görebiliyoruz. Ama daima arada bir ölçek farkı var. Yani o işin sonunda trilyonla bitiriyorsa biz ancak işte milyarla bitirebiliyoruz. Yani kimseye burada payı, pastayı bırakmak istemiyorlar. Trump'ın zaten karakteri bu. Daha gelmezden önce konuşuyorduk. Başımıza bir tacir geliyor. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken en önemli, ağırlık vermemiz gereken şey bizim ticari ateşelerimiz. Yani en iyilerini bulmak, hatta devşirmek zorundayız gerekirse. Bunu yapacak insan lazım bize. Ticari ateşelerin ağırlığını artırmamız lazım diye konuşuyorduk hocam. Bu önemliydi. Ya yani biz yapmıyor değiliz, yapıyoruz ama yetmiyor, bize yetmiyor. Yani durma düşersin, gelişmekte olan ülkesin, sürekli büyümek zorundasın. Zorundasın. Yani sizden dinleyeyim hocam.
0: Ölçek farkını şöyle söyleyeyim. Covid dönemi işte Çin'den biz hani farklı farklı sektörlerde pay alacağız. İşte Çin kapalı olduğu için şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye konuşulan dönemde 2 aydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani siparişini Çin'e değil de Türkiye'ye vermek istedi. Türkiye'deki bütün mobilya sektörünü toplasanız anca siparişi karşılayabiliyorsunuz. Ve bütün mobilya sektörü de küçük küçük atölyeler oldukları için bir araya gelip aynı anda aynı ürünü üretseler aynı standartta üretebilecek seviyede değil. Yani öyle bir çalışma pratikleri yok. Dolayısıyla ölçek farkı böyle bir ölçek farkı. Yani Çin'den pazar payı çalacağız veya Çin'le rekabet edeceğiz dediğimiz yerde, orada Hindistan'da yoksa, Pakistan'da yoksa, bir de hani o alana da girmemişse ki onlarla da bu Hürmüz vesaire gibi konulardan ötürü coğrafyalarımızın, rutlarımızın kesiştiği ve bizim piyasalarımıza gelmeye çalıştığı şeyler yaşıyoruz. Hani biz buralarda yine jeopolitik şeyimizi, avantajımızı kullanarak, yani çocukluğumuzda hep Türkiye'nin bir jeopolitik önemi var. İşte buradan şöyle olacağız, böyle yapacağız dediğimiz hikaye. Yani bu Hürmüz tarafı kapandığı zaman bir karayoluyla bizim Avrupa'ya çıkabildiğimiz, dolayısıyla da bu rutların kullanıldığı özellikle tekstil tarafında bazı kısa vadeli kazanımlarımız oldu. Ama bütün bir stratejiyi kurgularken, şimdi evet korkunç bir tacir geliyor dedik, doğru. Ama Türkiye ekonomisi de giderek bir ticaret alsat ekonomisine geri dönüyor. Yani buralarda sanayileşme vesaire, hani Cumhuriyet'in ilanından itibaren yapılan şeyler, buralardaki bu inkılapların sanayi devrim, yani sanayi tarafındaki kazanımlar birçok şeyi etkiliyor. Yani eğitimi etkiliyor, işte liberal demokrasiyi etkiliyor, onun alt tarafı işte orta kademe, orta kesim dediğimiz kesim, başka bir know-how ve başka bir hani akümülasyon yaratıyor. Beşeri sermaye, toplumsal sermaye. Bunları kaybediyoruz. Bunları kaybettiğimizi eğitim tarafında görüyoruz, toplumda görüyoruz karşılığını, trafikte görüyoruz hatta birçok şeyin karşılığını.
1: Evet.
0: Bu erozyonu, dolayısıyla bu hani alsat ekonomisine gittiğiniz yerde evet ölçek yapabilirsiniz bu arada. Alsat da yapabilirsiniz ve buradan bir ekonomi büyüklüğü veya bir gayri safi yurt içi hasıla da yaratırsınız. Ama sermayenin akümüle olması, bunun bir üretim görgüsüne, adabına dönüşmesi ve bu know-how'ın topluma yayılması, bununla ilgili personel yetiştirilmesi, bununla ilgili emek setinin yetiştirilmesi için eğitimin talep edilmesi, işte hep konuştuğumuz konu bizim çocukluğumuz, babalarımızın olduğu dönemdeki gibi bir eğitim talep edilmesi ve o kalitede bir eğitim verilmesi ve bunun ücretsiz verilmesi. Bu çark bozulduğu için zaten şu anda geldiğimiz nokta, işte üniversite bitirsin, hatta yüksek lisansını, doktorasını da yapsın yeri geliyorsa, aldığı ücretle, yani ortalama bir hizmet sektöründe çalışan bir kişinin aldığı ücret neredeyse aynı. Hatta daha bile fazla. Teknik bir şeylerde çalışıyorsanız, mesela forklift operatörü falansanız, çok daha iyi ücretler alıyorsunuz. Ara teknisyeniniz. Hani buralarda hep zaten konuşuyoruz, işte ara eleman yok, şu yok, bu yok, bilmem ne. Hani biz tabii biraz böyle oradaki hikayenin çizilmesi de şöyle, işte beyaz yaka, işte plaza, bankacılık, bilmem ne falan. O işte geçen hafta konuşurken Liverpool'da elektrik teknisyeni Porsche Cayenne'e biniyor. Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor. Çok da normal bir şey orada bu. Hani kimse de wow BMW'si var falan demiyor. Herkes de var çünkü. Hani alım gücü onun üzerine kurulu. Talep edilen iş o. Ama Londra'ya gittiğinizde bambaşka bir karma var orada. Herkes Canary Wharf'ta, benim fakir kardeşlerim. Mesai sonrası Canary Wharf'ta akıyorlar yani.
1: Evet, yani şey zaten bağımsız düşünülemez hocam. Yani bu vardır ya işte, ne bileyim, düşünün ki işte cips fabrikasında işçisiniz. Şimdi o cipsi yapmışsınız, yemeyecek misiniz orada yani? Yani bilmiyorum, cips fabrikalarında tabii izin veriyorlar mı böyle bir şey, ama ben orada işçi olsam banttan hap alır ağzıma atarım orada. Hapçık yaparım onu yani. Şimdi orada da kendi ülkem Porsche üretilmiş. Orada BMW'si, Mercedes'i üretilmiş. Kendi ülkem binmeyeyim mi yani şimdi? Olur mu öyle şey? Ben binmiyorsam kim binecek ona? Yani o yüzden çok normal bu. Ölçek kısmını çok güzel anlattınız hocam. Yapmamız gerekiyor. Yani bizdeki sıkıntı şu. Mesela tek bir şeye odaklanıp kalıyoruz ya. Çözülmesi gereken şeye odaklanıyoruz. Belki de hocam, bu Martin Seligman'ın biliyorsunuz pozitif psikoloji dediğimiz şeyin aslında geçmişi çeyrek yüzyıl. O kadar. Daha öncesi yok. Yani bu şeyde, psikiyatri birliğinde, o dünyaca ünlü kongrede bir araya geldiklerinde diyor ki, o sırada kongre şeyin başkanı zaten psikiyatri birliğinin, Martin Seligman. Biz diyor artık işe pozitif taraftan yaklaşacağız. Şimdiye kadar diyor hep hastaları inceledik. Artık diyor normal, mutlu, doyumlu insanları inceleyeceğiz diyor. Ya yani bu şey vardı ya, bir ara mimler vardı, hatırlıyor musunuz işte? Ayşe Çalışkan, Ayşe gibi ol. İşte herkes diyor normal, sağlıklı birey neyse biz buna bakacağız diyor ve buna doğru yönlendireceğiz. Bunun için o örneği verdim. Yani bizde yok değil, var. Biz bütün listelerde varız. Her masada varız maşallah. Ama yeterli kalmıyor kıyasladığınızda. Yani şey gibi oluyor böyle. Orada devirmişler mamutu. Al sana da but falan diyor. Abi but da olsa gerçi kâfi de yani. Al sana but falan diyorlar böyle. Nasıl yani, ben devirdim mamutu. Ne devirdim, biz yaptık diyorlar. Kenara çekiliyorlar. Mesela bunu şeyde de görüyoruz, ihracatımız. Yani hiç düşünmemiştim mesela kaç kalem ihraç ediyoruz diye. Geçen işte Güven Hoca yazdı. 1800 kalem ihracatımız var bizim. Sabit. Bakın artanını eksilerini saymıyorum. Sabit 1800 her halükarda. Ama geliyorsunuz mesela Çin'e bakıyorsunuz hocam. Onlar artık hesaplayamıyorlar bile. 5500 eşyası. 5500 ürün. Ve bütün pazarlarda varlar. Dünyanın bütün pazarlarında. Biz 100 küsür. Yarısındayız yani. Dünyanın yarısında biz varız. Ama şimdi hangi yarısı olduğu da önemli onun. Burada anlatmaya çalıştım. Tamam bakıyorsunuz mesela sadece bu veri üzerinden baktığımda çok güzel görünüyor. İyi de benim ithalatım ihracatımı dövüyor. Ben o yüzden dış ticaret açığı veriyorum. Yani demek ki içeride benim bu üretim hadisesini bitirmem lazım. Yani ara malı ithalatını bile sınırlamam lazım. Artık o noktaya gelmem lazım. Bırakın tüketim malı ithalatını sıfırlamayı. Bunu yapmam lazım. Biz bunu niye yapamıyoruz hocam? Ne eksik de yapamıyoruz?
0: Niyet eksik. Yani toplu bir kalkınma hamlesi ve niyet eksik. Yani evet. Geliri küçük bir zümre içerisinde bir araya. Yani mamutu yıkalım. Hı. Oradan minik minik verelim. Yıkanlara verelim ama. Yıkanlara minik minik verelim. Mamutun kendisi bize kalsın. Hı. Ben bunun üzerine kurdu. Sistem dışarıda da bunun üzerine kurdu bu arada. Evet. İşte yapay zeka bilmem ne şu bu uçup kaçıyorlar. İşte 5 tane 6 tane teknofeodal. Yani gittiği taraf o. Bugün teknofeodal, geçtiğimiz gün başka bir şey diyorduk. İşte çelik sanayisiydi. Evet. Yani hep bir sanayiciyi hep bir de böyle bir hani Yeşilçam filmlerinde falan da şey gibi gösterdik ya. Hani işte kötü işçinin hakkını sömüren şöyle böyle falan. O yüzden yani bu romantizmle altını kazması da kolay bir sınıf oldu. Şu an yani son 20-25 yıldan bahsediyorum. Yani oradaki sermaye değişimini yapmak da çok böyle toplumun yadırgadığı veya karşısında durduğu bir şey olmadı. Çünkü toplumda sanayiciyle alakalı, işte sermaye sahibiyle alakalı çizilen profil zaten çok böyle sol tandanslı demeyeceğim bunu. Hani başka bir Hollywood hamlesi diyeyim.
1: Evet.
0: Onlar da böyle bazı konuları şey anlatıyorlar ya. Şimdi böyle bir kompozisyon içerisinde zor. Hani genel bir kalkınma şeyi. Hani ne olabilir? İşte İstanbul'daki sanayi biraz daha dağıtabilirsiniz ki o da kolay değil. Çünkü İstanbul'un kendi dinamikleri ve işte göç politikasına baktığın zaman absorbe ettiği başka bir konu var. Ama buradaki işte bir şekilde dağılabilir. Bu böyle Konya-Kayseri aksına gelip işte Kuzey-Güney arasındaki bu şu anda Ticaret Bakanlığı'nın hatta işte Teknoloji Bakanlığı vesaire hani onların da üzerinde çalıştığı bir şeyler, raporlar var görüyorum. Hani Kuzey-Güney'deki limanlar arasında bir gidip gelme bir orada bir lojistik ağ oluşabilir gibi. Yani bir tane de finans merkezi Konya'ya yaparsınız. Mesela finans merkezini ikiye ayırırsınız. İstanbul'daki tamamen para piyasalarına odaklanır. Konya'daki İslami finansına odaklanır. Buralardaki bu aramalı üretimleri, buralardaki sanayici biraz daha böyle buraya sermayenin toplandığı biraz daha böyle bir kalkınmacı bir yaklaşım. İşte kalkınma, katılım finansı dediğiniz konuyu burada biraz daha genişletebileceğiniz stratejilere gidilebilir. Burası biraz daha cazibe merkezi haline gelebilir. Konya biraz daha Ankara'dan çekebilir. Orası rahatlayabilir gibi gibi. Bir sürü işte Denizli var hemen solunda. Evet. Yukarı aşağı gidip gelebilecek bir alan. Yani bunu bu şekilde dağıtabiliriz. Ki iyi de olur. Adı hani deprem riski falan da var. Hiç konuşmadığımız konular. Ama hani böyle bir hamlenin konuşulması değil, yapılması gereken bir noktadayız. Çok çok konuşuldu ama henüz bununla ilgili, çünkü aksiyon almak da kolay değil. Yani sanayicileri hadi buradan oraya taşıyalım. Ya, hani kolay mı? Hani şey gibi, koz yatağında oturuyorsunuz, hadi sen git Bağcılar'da otur. Neden? Çünkü biz orada sana acayip iyi maaşlı bir iş bulduk. Ya, tamam da ben her gün kendi habitatıma mı geri döneceğim orada? O kadar para kazansam da. Gibi.
1: Evet işte o habitatı da taşımak gerekiyor. Kentsel dönüşüm başladığında da ilk söylediğimiz oydu hocam. Yani siz önce kentsel dönüşüm için Anadolu'dan göçü bitireceksiniz. Bu da yetmeyecek. Terse göçü başlatacaksınız. Bunun için de işte kendi sosyal ortamını orada oluşturmak zorundasınız. Öbür türlü sadece bina yığınlarından ibaret bir iş yapmış oluruz. Belki insanların can sağlığını korursunuz ama diğer taraftan mutsuz yüzler işlerinden de bir hayır göremezler, evlerinden de bir hayır göremezler.

0: Bazıları ta kaç yıl önce konuştuğumuz meseleydi. Yani kağıt üzerinde her şey çok iyi niyetli hocam yola çıkarken. Ama yani küçücük bir noktayı bir boşluk bıraktığınızda, o kadar iyi niyetli bir işi ortaya çıkartırken küçücük bir noktayı açık bıraktığınızda gelip orayı hemen suistimal edecek, arka kapısından dolanacak, ay dur ben bundan rant sağlayayım diyecek birileri çıkıyor. Yani sonrasında cezasını kesiyorsunuz ama yetmiyor ki yani olan olduktan sonra. Peki şimdi bir reklam arasına gideceğim. Biz bu konuları konuşmaya devam ederiz efendim. Sizin de konuşmamızı istediğiniz başka konu varsa, Caner Hoca'ya yönlendirmemi istediğiniz başka sorular varsa efendim hızlıca yazarsanız sevinirim. Zira hocamızın gündemi çok yoğun. Biz kendisiyle radyo yayınından sonrasında kalamıyoruz. 536-266-8181, 536-266-8181 WhatsApp numaramız. Radyoda reklamlar, Twitter ve LinkedIn'de hesaplarda paylaştım. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında. Burada yayınımız kesintisiz sürüyor.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank.
2: Reklam.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
0: Hızla döndük efendim. Şimdi Besson tarafından aldım da ben konuyu. Burada çok sert açıklamalar yaptı hocam. Çok sert açıklamalar yaptı. Yani dedi ki kim İran'a yardım ediyorsa dedi dolara erişimini keseceğiz. Ekonomik olarak bitireceğiz. Hiç kimse dedi ticaret yapamaz. Şimdi hocam duruma bakıyorum. Böyle bir coğrafya var. İşte Orta Doğu, Körfez, işte Yakın Doğu, Uzak Doğu, böyle Doğu Asya, Doğu Avrupa pardon. Hep beraber böyle ticaret yapıyorlar minnoş minnoş. Hepsi birbirine muhtaç falan. Böyle ondan onu alıyor, bu bunu veriyor. Beraber iştirakleri var. Kendi kendilerini böyle gül gibi geçinip gidebilir ama arada böyle ayrı kodları falan da var. Böyle durduk yere böyle terör besliyor falan filan. Saçma sapan şeyler oluyor böyle çok lazımmış gibi. O nifakçıların da niye içeri girmesine izin veriyorlar acaba? O da ayrı mevzu. Sonra bir geliyor diyor ki hop içinizden birinin diyor nükleeri var. Çıkarın o içinde o uranyum diyor. Çıkarın diyor çabuk o. Zenginleştirmeyin o zenginleştirdiğiniz uranyumu diyor. Diyor yok öyle bir şey. Tamam diyor senin vatandaşların seni sevmiyor o zaman diyor. Ben diyor senin rejimi değiştireceğim. Ya diyor defol git Allah aşkına görmüyor musun diyor. İnsanlar geri dönüyor diyor bana parmağını doğrulttun diye. Benim insanlarım benim yanımda diyor. Kendi kaçtıkları ülkelerden dönüyorlar savaşa geliyoruz diye. Ne anlatıyorsun? Tamam o zaman şey petrolünü ver bana. Senin çok petrolün varmış. Azıcını da bana vereceksin diyor. Hangi azıcı? Tamam hepsini istiyorum aslında. Ver diyor bana petrolünü. Vermiyorum git diyor. Tamam diyor o zaman şey yapacağız öyleyse. Hiçbiriniz birbirinize ticaret yapamazsınız. E nasıl yapmayacağız? Ne yapalım taş mıyım? Taşıyayım bana ne? Taş yiyeceksiniz. Yapmayacaksınız ticaret diyor. Hocam biz buna neden eyvallah diyoruz şu an burada? Derdimiz nedir tam olarak acaba bizim?
9: Beysent'in sert açıklama yapması da ne bileyim. Biraz ironik. Yani. Ama tabii yani bu açıklamalar hani Besent'in yapmış olması talihsiz olmasın. Daha önce de yapılan açıklamalar, bu tarz sert açıklamalar. Bir de tabii burada şey de var. Şimdi ortalama Amerikan IQ'sunu da düşündüğümüz zaman şimdi Trump'ın bu şekilde böyle minik minik dokunuşlar yapacak falan filan demesi. Hı. Orada bir de acayip bir tahvil yatırımcısı falan da var. Bizdeki gibi değil yani.
0: Evet.
9: Yani bütün o tahvilde dönüyor. Evet. Orada borsa falan. Şimdi tahvil bir şeye tepki vermesi gerekiyorsa zaten

0: verir. Orada yani istedikleri müdahaleyi yapsınlar. Nereye kadar yapacaklar o müdahaleyi? Ciddi anlamda bir sıcak savaş vesaire, hani iş koptu buradan sonra gibi bir algı oluşursa piyasada, bu zaten hani biz onu görürüz. Bu birkaç ay önceki paniklerden birisi oydu. Ama yüzde kaçlara geldi, tahvil ne oluyor falan filan diye böyle bir panik stres. Çünkü bunun İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi sonrasında olduğu dönemler, o tarz hani bu piyasanın verdiği sinyallemeler var. Şimdi şu anda gördüklerimiz çok öyle bir şeydi. Şu an hala oynuyorlar işte, kısa vadeli, uzun vadeli, işte biraz uzun vadeyi düşüreyim, kısa vadeyi bir yerlerde kontrol edeyim. Ama aslında kısa vadeyi düşünsem ne güzel olur. 20 sene sonrasını kim nereden göreceğiz belli değil. Bugünü düşürelim de maliyetimiz düşsün. Gibi yaklaşımlar zaten işte, hani onu yapamıyorsa tarifeyi arttırıyor. Tarifeyi arttıramıyorsa başka bir şey yapıyor. Ama hani totalde şuna da şunu değerlendirmeye de imkan kalmıyor. Bir ton tarife hikayesi yaptın, bir de hani o uygulamalar da mahkeme tarafından da bir de iptal de edildi Amerika'da. Şimdi ne kazandın, ne kadar kazandın, nette ne kaldı birader? Yani tacirsin ya, nette Amerika'ya ne kaldı burada? Yani
1: 40
0: kendini ciddi
1: trilyon
0: anlamda
1: dolar borç yükü.
0: ama yani kendini de finanse ettirdi mi tarifelerle beraber başka ülkelere? Bir finansman yarattı mı? Yani bu finansmanın borcu bu kadar, yani maliyeti bu kadar incitiyorsa Trump'ı, hani bir de diğer tarafta finanse de ettirdi bir şekilde kendini. Kabul de ettirdi. Bir de yani kim duracak karşısında? Avrupa mı duracak? Avrupa zaten Allah'lık. İngiltere desek, şu an bizim bu konuştuğumuz konulara benzer konular konuşuyorlar aslında. Orayı da takip ediyorum. Şimdi bu yeni başbakanları, ki 6. başbakan falan herhalde son dönemdeki. Hani bizim Merkez Bankası başkanını değiştirmemizden çok başbakan değiştirdi İngiltere.
1: Ben şu an geçen şey yaptım. Aa, başbakanın adı bu mu olmuş dedim. Şimdi unuttum. Şu an
0: Ya
1: hiçbir fikrim yok yani.
0: ama bu arkadaş şey, Manchester Belediyesi'nin başkanıyken orada bir kalkınma hamlesi ve acayip bir hani şey yaratıyor. Case yaratıyor. Manchesterizm diyorlar buna zaten. Hani buradan bunu bütün ülkeye uyarlayalım. İşte Londra'ya şöyle yapalım, buraya böyle yapalım. Acaba hani Liverpool'da da bu mu olur, diğer şehirlerde de böyle mi olur gibi. Tehlikeli bir orijin hikayesi var arkadaşım. Durumunu gözlemleyeceğiz. Acaba bunu yapabilecek mi? Yoksa hani başka bir başbakanlığı mı değişecek gibi. Zor çünkü. Yani aslında İngiltere bizim yaptığımız bence yanlış tercihleri yapma, yani yaptığının farkında ve bunu düzeltmeye çalışan bir ekonomiye sahip. Yani niye bu hallere geldi? İşte sanayiden erken çıktılar. Bir sanayileri kalmadı. Eskisi kadar sömürgeci bir ülke olamadılar. Bir de yani sömürge yerine artık bunları göç olarak aldılar. Vatandaş haline getirdiler. İçeride hani öyle bir kabiliyetleri olmadığı için bu kadar böyle geniş bir toplumu yüzdürmekle alakalı. Bizde yani 10 milyon tane göçmen gelirse bir şekilde bir yerlere yerleşiyor. Bir yerlere dediğimde işte 20 milyonken 30 milyon oluyor İstanbul nüfusu. Neyse. Hani bu pratiğe sahip olmadıkları için bunu da tam oturtamıyorlar. İşte geldi göçmenler dönsün mü muhabbetleri falan şey oluyor. Sabah böyle 4'te 5'te açtığın zaman çok güzel meclis toplantıları oluyor orada. Böyle acayip güzel kaliteli tartışıyorlar falan. Yani çünkü saat farkından ötürü orada sürekli gecenin karanlığında uyanıyorum. Bu sanayisizleşme ve ekonomideki işte hani kompozisyon farklılığı ve bozulmasından ötürü ne yapacaklarını düşünüyorlar onlar da. Hani henüz daha mı bunu idrak aşamasındalar, yani
1: Peki.
0: İngiltere ekonomisi niye böyle oldu gibi. Biz bunu yaşamış, idrak etmiş ve bir çözüm bulamamış bir noktadayız. Hani biz finansmanı İngiltere'de arıyoruz da o finansman hali hazırda şu anda zaten mevcut İngiliz ekonomisinin ihtiyacı olanı niye sağlanmıyor zaten? Oraya sağlamıyor, gelip bize mi sağlayacak? Hani biz çünkü daha ileriki aşamalarındayız. Orada belki durdurabilirler en azından. Hani bu süreci. Hani biz de gelip ne bekliyorlar? En başa bağlayacağız. İşte faiz, peri. Hani bunu da ne kadar kısarsanız o kadar bu gelenin, ki zaten her seferinde bir 5 milyar dolardan bahsediliyor. Orta Doğu'ya gidiyoruz 5 milyar dolar. İngiltere'ye gidiyoruz 5 milyar dolar. Londra'da sunum yapıyoruz 5 milyar. Bir beşlik ateşliyor birisi. Kimse o. Yani onun da üstüne çıkamadık daha.
1: Peki hocam, şimdi buradan geliyorum en son FTSE tarafına. 24, yanılmıyorsam, evet, FTSE Russell endekslerinden 24 Türk şirketini çıkardı. Eylül ayı yarı yıllık gözden geçirme kapsamında yaptı bunu. Zaten biliyorsunuz MSCI'dan da diğer taraftan S&P Dow Jones Indices'tan da uyarılar vardı. Yani bir danışmanlık süreci dedikleri, böyle bize bir verilen vadeler var, işte Kasım gibi bir vade. Burada ne olacağını düşünüyorsunuz? Bir de karşıt tez, burada mesela KOSPI'nin gidip gayet pişkin pişkin beni gelişmiş ülkeler ligine çıkaracaksın. Pardon, evet, ben gelişmişim, beni oraya çıkaracaksın. Nasıl yani, bizden daha farklı değil biliyorsunuz. Hatta KOSPI baktığınızda işte böyle götürüyor %40, ondan sonra 18 yere vuruyor, 25 çıkartıyor, bir daha indiriyor. Yatırımcı işte bipolar oldu diye konuşuyorduk. Güney Kore yatırımcısı bipolar oldu, yani bununla başa çıkamazsın. Nereden nereye savrulduğun belli değil ve onlar gidip çok rahatlıkla diyebiliyor ki beni geçmiş ülke ligine atacaksın. Benim layık olduğum yer burası diye. Biz acaba çok mu alçak gönüllü davranıyoruz bu konuda? Çünkü böyle bir muadil var. Yani tamam, bir kitabın yazdığı olması gereken var ama diğer muadiline bakıyorsun, o da böyle ve gayet pişkin bir şekilde diyebiliyor beni gelişmiş ligine alacaksın artık diye. Nedir hocam görüşünüz?
0: Şöyle ekonomik gelişmişliğe baktığımız zaman çok da haksız değil. Yani ben Güney Kore ekonomisiyim. Ben gelişmiş bir ülkeyim. Savunma diyor. Teknoloji anlamında işte Samsung var, eski Hynes var. Bunların geldiği yerler var. Çip sektöründe zaten oynadıkları rol yadsınamaz bir noktada. Bu yapay zeka konusu böyle büyümeye devam ettikçe bunun alt tedarikçileri ve dikeyindeki, yatayındaki tedarik zinciri içerisinde, değer zinciri içerisinde onların yeri baki. Hatta şeyleri de konuşmuştuk. Yani burada verilen tepkiler biraz fazla. Çünkü hani arz talep olarak baktığımız zaman özellikle eski aynısın falan hani ürettiği ürünlerin alıcısı önümüzdeki dönemde kapalı gişe. Samsung zaten yine kazanımları beklentinin üstünde gelmiş. İleriye dönük de o kadar böyle şey olmayan bir şirket. Hani kötü bir beklentisi olmayan. Hani ne bekliyordunuz? Ha, gerçekleşeni sattılar falan diyelim, tamam. Volatilite çok yüksek, tamam. Ama bir de Güney Koreli yatırımcının dünyayı algılamasıyla yani diğer ülke yatırımcılarının dünyayı algılaması çok farklı. Bunlar çünkü yatırımı e-spor gibi yapan bir toplum artık. Yani böyle e-spor şeyleri, daha doğrusu yaptıkları kripto eventlerinde e-spor gibi ekranlara yansıtıyorlar. Birbirlerinin aldıkları pozisyonları, hangi yatırımcı hangi yatırımcıyı beat ediyor, kim en fazla kazanmış falan. Bunu böyle oyun olarak oynayan bir kesim. Bununla da ilgili bu arada hani son bir senede çok da fazla şey var. Hani doküman var. Hani KOSPI'nin durumu, buradaki Gen Z'nin etkileri, Güney Kore'nin yatırımcılarının burada verdiği tepkiler ve hani burada yarattığı volatilite ile alakalı şeyler var. Yani burada KOSPI'deki hareket bu arada hani Nasdaq ve oradaki teknoloji şirketlerini de tetiklediği için aslında oranın sismografı gibi olduğu için de biraz buradaki hareketler oraları da tetikliyor. O yüzden de bu kadar üzerine odaklanılıyor. Şimdi burada ayrılması gereken şey şu. Yapay zeka ile alakalı veya bu iki tane büyük teknoloji şirketi ile alakalı beklentilerdeki değişim böyle büyük bir etki yaratıyor. Yani bizdeki değişim veya bizdeki kompozisyon öyle bir şey değil ki. Yani biz başka bir volatiliteden bahsediliyor bizde. Hani para piyasası fonları veya işte bunun içindeki şirketler. Hani buradaki volatilite ve buradaki nasıl diyeyim uçlara gidip gelmenin dinamiğiyle diğer taraftaki dinamik birbirinden farklı. Dolayısıyla bu farklılaşma nedeniyle gelip ben gelişmiş ülkeyim deme hakkına biraz daha sahipler bize karşı, bize nazaran. Çünkü oradaki o teknoloji ve yapay zeka hikayesiyle örtüşen bir sektör dağılımımız yok zaten bizim borsada. Biraz daha old money, kötü şirketler olduğu için söylemiyorum. İki yaklaşımı karşılaştırmak açısından söylüyorum. Yani biz hala daha

0: eski para, old money ve konvansiyonel business tarafındaki şirketler.
1: Evet.
0: Kompozisyonun büyük olduğu bir ekonomiyiz, bir borsayız, bir piyasayız. Ve buradaki rahatsızlıklarla diğer taraftaki rahatsızlıkların büyüklüğü ve şekli benzese de içeriği farklı birbirinden.
1: Peki hocam, şimdi az vaktimiz kalırken iki tane benim size konum var. Biri altın, zaten anlattınız. 4000-5000 bandı dediniz. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani altındaki bu böyle birden durduk yere başlayan yükselişte normal. Yok, zaten beklediğim benim buydu diyor musunuz? Altın için ekstra söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü özellikle konuşmanızı istemişler. Altın alalım mı, satalım mı, yoksa Öyümcük Adam filmine mi gidelim, ne yapalım hocam diye sormuşlar size. Hangisini yapalım diyorlar.
0: Öncelikle Örümcek Adam filmine gidesin mutlaka.
1: Tamam.
0: Altın falan alır yani, önemli değil.
1: Evet.
0: Ama Örümcek Adam filmine mutlaka bir gidesin. Doomsday'e falan hazırlanırsın. O önemli. Hani ekranda izlemek de önemli onun.
1: Evet.
0: Bir de Amazon'da He-Man filmi izlersin. Bunlar iki tane yapılması zaruri şeyler.
1: Ezlemişler bunlar diyorsunuz.
0: Evet, işler.
1: Evet, ezlemişler
0: Bu arada
1: bunlar.
0: bu piyasa değişimiyle alakalı da hemen orada bir şey var. Box Office'te batarken He-Man filmi platformda dünya rekorları falan kırdı. Yani tüketim ve üretimle alakalı, hani diyoruz ya, teknoloji şirketi işte Gen Z'nin şeyleri farklı, işte konuya yaklaşımı farklı, bilmem ne, öykülü 9. falan He-Man filmi izliyoruz yani evde. Ama sinemaya gitmedik. Çünkü gelmedi sinemaya. Altın tarafında 4000-5000 bandı, geniş bir band vermemin nedeni şu: bir kere ben altınla ilgili seviye vermeyi sevmiyorum. Bence de vermemeliyim zaten. Ama konuya ekonomik ve hani finansal perspektiften baktığım zaman böyle bir varlık, bu kadar belirsiz bir piyasada, hani mutlaka portföyde bir yerlerde tutulması gereken bir şey. Biz zaten tutarız. Ha, biz bunu eskiden fiziki olarak tutuyorduk. Yastık altı vesaire. Hala da öyle tutuyoruz bu arada. Yadsınmayacak bir fiziksel altın stoğu var. Ama hani bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde, ben paramı bir yere koyacağım, bilmem alanla bir şey bekliyorum dediğimiz bir yerde, gram altında durulabilir. Riski nedir? Buralarda hızlı ons altının geriye gelişlerinde ne kadar dövizde bir değerlenme de olsa, reel değerlenme olduğu için TL'de, mevduatın altında kalan bir getiri olur elinizde. Hani bu riski almak mı kısa vadede, yoksa gidip mevduata koymak mı? Çünkü işte mevduat faizi düşecek. Ya tamam, düşecek de hani dolardaki artışa denk gelecek kadar düşmesi de olası değil. Zaten hani son bir saattir bunu anlatıyoruz. Yani sistem
1: Evet.
0: bunun üzerinde kalması noktasında kurulu. Ama yok, benim içim rahat etmez. İlla ben bir döviz tarafında bir pozisyon açıp orada bir işte babalarımız gibi biraz da dolarda biraz da markta dursun falan gibi yaklaşım varsa, altında durmak daha mantıklı. En azından oradaki düşüş bir şekilde kendini offset edebilir. Ama burada işte 4000, 5000, 6000, işte geçen sene yaşadığımız gibi bir rally yaşar mıyız? Her zaman söylediğim şey, o rally'yi yaşarsak mutsuz oluruz. O rally'yi yaşayacağımız bir dinamik yaşarsak biz, ekonomik anlamda veya işte politik anlamda, zaten mutsuz oluruz. Yani o parayı harcayacak rahat bir ortamımız olmaz. Eğer merkez bankaları yine böyle bir rezerv alma yarışına girmezse.
1: Evet, ki
0: Yani bu
1: o
0: rezerv alma şeklinde değil de piyasada veya işte politik anlamda oluşan bir riskten ötürü öyle bir hali yaşıyorsak, zaten hani mutsuz bir ortam olacak
1: hocam
0: demektir.
1: şeyde, yani hepimiz biliyoruz ki aslında savaş zamanında fiyat para artık ne belirlendiyse o öne çıkar, ama öncesinde daima altındır o. Yani rezerv biriktiriyorsan, sen bu kadar yüklü rezerv biriktiriyorsan bir şey yapacaksın. Yani dolayısıyla o kadar dediğiniz, işte çok mutlu olmayız. 5000 üstünü sen hızlı bir şekilde görmek istiyorsan o seni çok mutlu etmez. Senin benim gidip Ayşe teyzenin aldığı altınla olmaz o. Şöyle iki çeyrek almakla olmaz. Merkez bankalarının aldığı yüklü alımlar diyorsunuz ki, nitekim hocam en son işte Çin'in ne kadardı? 90 ton muydu? Polonya topa büyük girmiş, öyle söyleyeyim size. Onun etkisini gördük mesela. Peki hocam, şimdi zamanımız daralırken hane halkı tarafına gelelim istiyorum. Sizin malum Menemen Endeksi. Menemen Endeksi size ne söylüyor? Çünkü en son Merkez Bankası'nın anketine bakıyoruz. Hane halkı ve reel sektör 12 ay sonrası, ki beklentiyi yönetmenin ne kadar önemli olduğunu da gördük bu süreçte. Onların enflasyonun yükseleceğine dair beklentisi artmış görünüyor hocam. 12 ay sonrasında hane halkı diyor ki, yani hane halkı dediğimiz vatandaş efendim, %45. Menemen Endeksi size ne söylüyor?
0: Geçtiğimiz ay aslında bayağı bir artış gösterdi. Yani beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bunun temel dinamikleri var ama işte sebze meyve tarafında kuraklık vesaire falan gibi şeyle etkileri var. İşte farklı dinamikleri var. Yumurta tarafında farklı dinamikleri var. Hani bu ay gene bakacağız ama şu önemli. Yaz ayları zaten düşük olmasını beklediğimiz ve aslında işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a baktığımız zaman kendi içinde çok dalgalanan dönemler. Hani Haziran'da rahattık ama Temmuz'da ciddi artışlar gördük tekrar. Hani Ağustos, Eylül sonrası zaten artık örtü altı ürünlere gidileceği için orada yukarı yönlü bir şey olacak. Yani sene sonuna doğru bu gıda fiyatlarıyla alakalı intibaların veya yaşanan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olmasını bekliyoruz zaten. Hani mevsimsel olarak da bu gözlemlediğimiz bir şey. Mevsimselliğine dokunmamamızın nedeni de bu aslında Menemen Endeksin. Yani orada hane halkı ne yaşıyorsa çarşı pazarda onu yaşamaya, hani endekste de devam edelim. Onun üzerinden bir açıklama yapalım.
1: Evet.
0: Hani bazen çünkü yıllıkta %50'ye gelip yıllık enflasyonla çok ayrıştı ama sene sonunda yıllık enflasyona yakın bir yerlerde seyrettiği bir hani şeyi var. Cycle'ı var Menemen Endeksin. Bunu ne zaman görmedik? Geçen sene görmedik. Geçen sene Kasım Aralık'ta çok düşük enflasyon oranları geldi. Hatta o zaman da şeyi söyledik. Ya sene sonu Menemen'in geldiği seviye tarihi olarak hiç görmediğimiz bir seviye. Yani yıllık enflasyona yıllık Menemen'in bu kadar ayrıştığı bir yerde biz mutlaka Ocak, Şubat, Mart içerisinde gıda tarafında zıplamalar göreceğiz. Ve gördük de. O yüzden çok da şaşırmadık oradaki bazı enflasyon katılıklarına ve beklendiği gibi işte böyle 20'nin altına gitmeyeceğine dair hemen orada hani şeyimiz, verimiz oluştu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani burada ama şu var, yani tamam hane halkının beklentisi arttı da hane halkı zaten %30'a kadar olan bir enflasyona bence okey yani. Hani buna çok büyük bir tepki vermiyor, veremiyor, ne yapsın? Hani belli koşullar içerisinde sistem ölmemenizi ve bu koşullar içerisinde hayatınıza devam etmenizi sağlıyor size bir şekilde.
1: Evet. Yani burada diyorsunuz ayağını yorganına göre uzatabiliyor ama bana işte şey, kardeş ben hep %30'luk kullanıyorum diyor diyorsunuz. Ancak %30'a kadar yerim var, sonrası yerim dar.
0: İşte diğer tarafta vatandaş ortak kayana biniyor.
1: Kayana biniyor diğer tarafta, peki. Yumurta tarafı da var hocam aslında orada. Mesela farklı farklı anketlerde demin o konuyu açıyordum, sonra hızlı bir şekilde devam ettik buradan. İşte hangi tarafa odaklandığınız ve kendinize neye gösterge, neyi benchmark alıp hareket edeceğiniz burada önemli aslında. Mesela bakıyorsunuz işte anketlerde, özellikle anket tarafında başka başka şeyler söylüyor, yani hep olumsuz kısmı görüyorsunuz. Ama yani diğer taraftan baktığınızda da işte iki tarafın da sağlamasını aldığınızda, yani orada çapraz sorgu yaptığınızda pek biriyle uyumlu olamadığını da görüyorsunuz. Hep vardır ya hocam, böyle işte çıkarsınız işte röportaj, kaç yıldır böyledir işte, esnafa sorduğunuzda hepsi kanalar, işte iş yok, işler kesat derler size. Ama bakarsınız diğer taraftan, arkadaşım dolup taşıyor restoranı, nasıl işler kesat? Bu hep sorduğumuz, yani kim bu restoranlarda gezenler o zaman, işte o içimizdeki Hollandalılar, yani hep aynı kesimden bahsediyoruz aslında. Diğer taraftan bunu şeyle de görebilirsiniz. Geliyorum kendi yaptığımız iş tarafında. Hangi habere ne reaksiyon gösteriliyor? Şimdi yumurta fiyatları uzun bir süredir işte aşağıya doğru geliyordu. Fakat sonrasında hocam Ağustos'un ortasına bir baktık, Başmakçı tarafında özellikle. Afyon efendim çok önemli bir alandır mesela. Afyon'dan bir şey bildirildiğinde yumurta ile ilgili ne alaka falan diyenleri görüyoruz burada. Biz yeterince iyi anlatamıyoruz demek ki bunu. Ve orada üretimde %46 arttı. duble yumurtanın fiyatı. Şimdi burada kolye bakıyorsunuz, ortalama kolye hocam. Markete markaya göre değişir. 170 ila 210 lira. Şimdi üretimde böyle bir %46, yani yarı yarıya neredeyse artış varsa eğer, bu bir şekilde nihayetinde eninde sonunda yansıyacak şeye, nihai tüketiciye de. Ama mesela biz bunun o

0: enflasyonun karşısında açıklanan tırnak içinde gerçek enflasyon ve aslında bizim enflasyonumuz şu kadar şeklinde algılandığı ve kullanıldığı bir dönem oldu. İşte oradaki algıyı düzeltmek ve ne anlatmaya çalıştığımızı anlatmak biraz uzun sürdü. Burada dediğinize katılıyorum. Hatta yakın zamanda şey de tartışıldı, işte Big Mac endeksi işte Twitter'da çok tartışıldı. Gerçekten ölçüyorum. Ya ölçmediği için zaten biz menemen üzerinden konuşuyoruz. Bir kere Big Mac zaten hani döviz karşılaştırmalı satın alma gücü üzerinden hani döviz makul seviyede mi değil mi onu ölçmeye çalışıyor. Biz bunu bu şekilde yapmıyoruz ama şöyle bir teknik bir şey de var. Üretim maliyeti üzerinden hesaplıyoruz menemen. Yani İstanbul İzmir Ticaret Odası'ndaki ortalama normal dublede olmayan ve organik olmayan normal standart yumurtaların ortalama fiyatları üzerinden ortalamalar alıp bazen 4 bazen 5 bazen o ayki listelerin sapmasına göre daha fazla alarak oradan bir ortalama yumurta fiyatı oluşturuyoruz ki bu ayki kadar da sapmanın çok olduğu 3.50'lerle 5.50'ler arasında gidip gelen bir yumurta fiyatı uzun zamandır da görmemiştim. Genelde birbirine yakın sıyan şartlar. Şimdi sebze meyveyi de gidip işte İBB'nin hal verileri üzerinden alıyoruz. Niye böyle şeyler yapıyoruz? Eskiden çünkü TÜİK madde sepetini veriyordu. Artık vermiyor. Verseydi eskisi gibi TÜİK verisi üzerinden yapıyorduk. Şimdi eskiden bir de TÜİK verisi içinden aldığımız verilerle hazırladığımız bir endeks olduğu için TÜİK enflasyonu yüzde şu kadar, menemen bu kadar. Ya o da TÜİK verisi kullanıyor zaten. Ama sadece belli bir mantıkta, belli bir kompozisyonda bir menemen mantığında bir mutfak enflasyonunu anlatmaya çalışan bir kompozisyon olacak. En çok da söylediğimiz şey şu, enflasyonu doğru anlatamazsak o zaman beklentiyi de kıramayız. Beklentiyi kıramadığımız zaman da enflasyon düşmez.
1: Peki.
0: Yani bu şekilde olduğu için üretim maliyetleri üzerinden biz hesaplıyoruz. İçine kiradır, işte gazdır, yağdır. Bazen çok su, yani işin sulandırılma tarafına çok meraklıyız bile biz toplum olarak. İşte soğanlı mı soğansız mı? Ya birader 6 sene önce geçtik biz o tartışmayı.
1: Yani.
0: Ve ikisi de var. Hani soğanlı endeks de var, soğansız endeks de var. Niye bunu böyle yaptık biz? Çünkü endekse başladığımızda soğan fiyatları çok fazla yükseliyordu, çok hızlı yükseliyordu. Bu game'e girilmesin diye hem soğanlı hem soğansızı yaptık. Sonrasında soğan fiyatları düştükçe zaten hani o endeks birbirine yaklaştı. O aradaki makaslar açıldı. Şimdi konulara da böyle bakmayınca sizin dediğiniz gibi anlatamıyoruz. Hani arz arttı, yumurta fiyatı düştü. Çünkü böyle dinamiği buydu. Hani bu neden, şu nedenlerden dolayı. Yükseldiği zaman da niye yükseliyor? İşte mevsimselliği var, bilmem nesi var. Demek ki yağmur yağması yetmiyor. Sadece havaların iyi olması yetmiyor. Bizim üretimimizde bir problem var, tarımımızda bir problem var gibi gibi. Dolayısıyla bizim konuya bakış açımız da ağırlıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Gidiyoruz efendim yayından. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
10: PTR. Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
11: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner eşlik edecek bana. Turgay hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi neler var gündemimizde diye dönüp baktığımız zaman hakikaten bir Merkez Bankası'nın faiz konusunda attığı adım var 40'tan 37'ye. Diğer tarafıyla yine yatırım fonlarına ve para piyasası fonlarına ilişkin bir taraftan genel anlamıyla büyük düzenlemeyi bekliyoruz. Diğer taraftan bunun içeriğinde neler olacağına dair haber akışını takip ediyoruz. Yabancı yatırımcıların özellikle para piyasası fonlarındaki pozisyonlanmasını dengeleyebilmek için bir vergi düzenlemesi olabileceğinden bahsediliyordu. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili detayları da biraz önce zaten Bekir Gürdamar yayında aktardı. Bir %10'luk vergilendirme gelebilir gibi görünüyor. Uluslararası yatırımcılara da, yerli yatırımcılara da kurumsal taraftan gelecek olan buralardaki pozisyonlanma üzerinden. Tabii bunların hepsi orta vadede bu düzenlemenin içerisinde değişebilir. Onu da bir kenara not ederek söylemekte fayda var. Bu haber

0: akışını yakından izlemek ve takip etmek lazım. Çünkü fon piyasasını doğrudan ilgilendiriyor. Bunlar iç gündem. Dışarıya dönüp baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük tehditlerini biraz daha öteye taşımasını bekliyorduk dün itibariyle. Buralarda İran'la iş yapan ülkelere dönük çok ağır yaptırımlar sergileneceğini içeren bir açıklama geldi. 60 yeni kuruma zaten yaptırım listesine dahil edilmesi üzerinden açıklama yaptı Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent. Bununla birlikte yine bu süreç içerisinde havacılık şirketlerinden taşımacılığa, lojistiğe kadar İran'la işbirliği yapan bütün ülkelerin ve bankacılık sistemlerinin yaptırıma konu olabileceği yönünde üstü kapalı bir Çin tehdidi atılmış oldu ortaya. Onu da bir kenara yazmış olalım. Diğer taraftan Amerika'nın Kanada'yla ticaret müzakerelerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Fakat burada işler iyice sarpa sarmış gibi görünüyor. Kanada bir mütekabiliyet çerçevesinde yüksek tarifi açıklayacağını bildirdi. Bununla birlikte Amerika tarafı dün Trump'ın da yapmış olduğu açıklamaların üzerinden baktığımızda önümüzdeki dönemde başta otomotiv olmak üzere %50'lik tarifeye konu olacak diyorlar Kanada için. Bir yandan Kanada ile bunun tartışması ve polemiği sürerken öbür taraftan Meksika ile bu anlaşmaların nereye doğru gideceği konusunda yine müzakereler sürüyor. Bir yandan da Meksika şu anda kötü durumda. Biraz daha hem Amerika ile işbirliğinin terse dönmesinden dolayı hem de iç politikadaki tartışmalardan dolayı, ama notunu kaybetme riski olmasına rağmen bir taraftan da gidip yen cinsinden bayağı yüklü miktarda bir borçlanmaya çıktığını görüyoruz. Samuray bond ihraç ediyor Meksika. Dolayısıyla aslında dolara alternatif arayışı da, bu debasement trade dediğimiz doların altındaki zeminin kayması da orta uzun vadede şirketleri de ülkeleri de başka bir faza, diğer para birimlerine doğru çeşitlendirmeye itebilir mi? Bunun detaylarını izleyeceğiz, takip etmeyi sürdüreceğiz. Bugün Asya piyasalarına baktığımız zaman karışık bir seyir olduğunu görüyoruz ama genel olarak çipçilerin yeniden değerlemesi, bir taraftan rotasyonla biraz daha döngüsel ekonomi şirketlerine doğru geçiş gibi unsurlar ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Bir de tarife konusunda atlamadan şu haberi aktarmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in atıl kapasitesini boca etmesinden kaynaklanan ürün gruplarına %7,5'luk bir tarife getireceğini açıkladı. Bu aslında bütün dünyada tartışılan konulardan biri. Türkiye'de de bu konuda ciddi anlamda mağduriyet yaşayan sektörler var. Hani bunlar bugüne kadar Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde nispeten belki biraz daha nizamla yönetilmeye çalışıldı ama artık Amerika tarafı da bu şekilde hareket ettikten sonra önümüzdeki dönem biraz daha tartışılacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreci takip ederken faiz hadlerini de yakından izleyeceğiz. Dolayısıyla Amerikan tahvillerinde 30 yıllıklarda yaşanan yükseliş diğerlerini de bir miktar yukarı doğru itmişti. Alman Maliye Bakanı mesela dün çıkıyor ve Amerika'nın İran savaşıdır bu işleri bu hale getiren diyerek tamamen Amerika'yı suçlayan bir açıklamada bulunuyor. Öte yandan hem Avrupalı liderler hem İngiltere yeni başbakanı Andy Burnham önümüzdeki hafta itibariyle liderlerin Amerika'ya gidip Trump'la bir görüşme yapacaklarını ve Ukrayna'ya uzun menzilli füze ve Patriot savunma sistemi sağlanması konusunda kendisinden destek isteyeceklerini söylüyor. Zira Rusya-Ukrayna savaşı bitmekten oldukça uzaklaşmış gibi görünüyor. Her ne kadar Trump ben geldikten hemen sonra bir ay içerisinde bu işi çözeceğim demiş olsa da. Dolayısıyla tabloyu genel anlamda büyük resimde böyle özetledik. Biraz ağırlıklı olarak Türkiye'den başlarız Turgay'la. Daha sonrasında diğerlerine geçeriz. Önce Merkez Bankası Ağustos enflasyonunu görmeden hızlı bir aksiyonla 40 olan gecelik fonlamada devam eden ağırlıklı fonlamayı haftalık repo ihalesini açarak 37'ye çekme yönünde önemli bir adım attı. Dün işte 1 milyar liralık bir piyasaya fonlama sağlandı 37'den. Ama zaten piyasada likidite fazlası olduğu için şu an itibariyle simgesel ama sonuçta önemli olan yer neresiydi? Depoda faizin nerede oluşacağı. Depoda da zaten sabah saatlerinden itibaren bunun haberini almıştık hazinelerle konuştuğumuzda 37 civarında olacağı şeklinde. Hani öyle bir kademeli geçiş gibi değil, doğrudan 37'ye çekmiş gibi görünüyor Merkez Bankası.
1: Evet, enteresan bir gelişme. Çünkü iki hafta önce zaten enflasyon raporunu 24'ten 28'e çekip orada da yapabilirdi bunu. Ama ne oldu o iki haftada bilemiyorum. Belki de Ağustos datalarını aldı, enflasyon datalarını aldılar. Ona göre böyle bir hareket yaptı. Yani genel olarak tabii ki bu erken mi değil mi tartışmasını Ağustos ve Eylül ayındaki enflasyon rakamlarında gördükten sonra biraz daha

0: doğru bir karar olup olmadığını tartışabiliriz. Belki de yani bir kısım insanın düşündüğü gibi belki de Eylül'de bir yarım puan bir faiz indiriminin başlangıcı da olabilir bu. Ama önümüzdeki dönem özellikle hem İran-Amerika savaşının bitmemesinden dolayı olan enerji fiyatlarının gerilememesi, önümüzdeki dönem işte Eylül'de tabii ki eğitimde ciddi bir enflasyonu etkileyecek bir fiyat artışı. Üstüne bir de gıdada yaz geçtikten sonra gıda fiyatlarında artış enflasyonu nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Yani ben o kadar kolay kolay enflasyonun gerileme şansını maalesef çok göremiyorum. Dolayısıyla buradaki tabii en önemli konu şu. Bu faiz indiriminden, olabilecek bir faiz indiriminden sonra Eylül'de acaba yatırımcı TL'den yabancı para birimine dönecek mi? Bence en büyük, en önemli soru bu. Yani çünkü bence dezenflasyonu, evet enerji fiyatları bunlar var ama özellikle dezenflasyonu etkileyecek en büyük etken uzun zamandır TL'de olan yerli yatırımcının, ki ciddi bir para var orada, özellikle para piyasası fonlarında demin söylediğim gibi bir yabancı para birimine geçişi olursa o zaman biraz sıkıntılı bir durum olabilir diye düşünüyorum. Yabancıdan çok fazla değil de yerliden olabilecek, yerli yatırımcıdan olabilecek bir yabancı para ilgisi bizi yorabilir.
1: Bu burada bir sınır var mı? Yani çünkü sonuçta şöyle baktığında enflasyon beklentisi üzerinden bunu tartabilirsin, bir seçenek.
0: Evet.
1: İkincisi şu anki reel faiz ya da nominal seviye üzerinden, hani Merkez Bankası bir dönüşe başladıysa faiz indirimi konusunda, bu enflasyon düşüş hızıyla örtüşüyor mu örtüşmüyor mu diye bakarak bunun kararını verebilirsin. Sonuç itibariyle burada hani o bireysel yatırımcının para birimi tercihi %62 şu anda TL.
0: Evet.
1: Hani bunun dövize dönmesini gerektirecek bir ortam ne olursa olur yani, ya da nerede bu tetiklenir? Çünkü her faiz indirim döngüsünün başlangıcında bu tartışma oluyor. Ama hani birazcık itidalli yönetildiği takdirde böyle bir önerim olmadığını gördük bugüne kadar. Şimdi burada ancak çok agresif bir faiz indirimine doğru gidilecek olursa belki tartışma olabilir.
0: Şöyle düşünüyorum Açıl. Yani sonuçta burada demin söylediğin gibi enflasyon nominal aylık kazanç, yani doların aylık bir değer kazanması. Çünkü biraz da anladığım kadarıyla yabancı doları da biraz rahat bıraktılar. Yani sıkmıyorlar bundan önceki aylardaki gibi. Şimdi aradaki makas, eğer TL ve dolar getirisi %1'lere düşerse, %0.5'lara düşerse, o zaman yatırımcı şunu diyebilir. Ya ben zaten 2,5-3 senedir TL'deyim. Ciddi de bir para kazandım dolar bazında. Bir kısmım paramı dolara geçebilirim diyebilir. Tabii bunu önümüzdeki dönem göreceğiz. Yani ben bugünden yarına bunun böyle olacağını söyleyemem. Sonuçta bu bir yavaş bir geçiş de olabilir. Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız gerçekten başkanımıza dair bu süreçleri genelde çok iyi yönetiyorlar. Dediğim gibi yani bu bir süreç. Bir de demin söylediğin gibi enflasyon beklentisi. Yani maalesef bizde enflasyon beklentisine göre bir pozisyon alınmıyor. Yani belki Merkez Bankası alıyor ama genelde piyasa almıyor. Çünkü bir şekilde tutturamıyoruz. Yani siz sene başında bir rakam belirliyorsunuz. O rakamdan bayağı uzaktayız mesela şu anda. Dolayısıyla bizim de elimizde olmayan işte İran-Amerika Savaşı, bir anda 60 dolarlardan 90 dolarlara giren bir petrol var. Bütün her şeyi etkileyen, doğalgazı, gübre fiyatlarını, her şeyi etkileyen bir şey var. Dolayısıyla burada bizim bakmamız gereken Ağustos ve Eylül aylarındaki enflasyon ve yatırımcının, özellikle yerli yatırımcının yabancı para birimine geçişi olacak mı, olmayacak mı, yavaş mı olacak, hızlı mı olacak? Çünkü bana sorulan en önemli soru ve bütün çevremdeki soru, ya dolar almak lazım mı? Muhakkak sana da aynı şeyi soruyorlardır. Dolayısıyla böyle hani elleri tetikte demeyeyim de sana, herkesin o 3 yıllık TL'de kazandıkları para bir şekilde onları yabancı para birimine geçmeyi sağlayacak mı sağlamayacak mı ona bakmak lazım.
1: Peki şunu söyleyeyim, yani şu anda dolar TL'deki harekete bakarsan, yani yılbaşından bu yana %10'luk bir hareket, %10-11'lik bir hareket var. Öte yandan hani şimdi tabii yıl sonuna kadar vakit var, dolayısıyla bant biraz genişlediği için

0: Şimdi belki ayda %1,5, %2 arasında hareket oluyor dolar TL
1: Evet.
0: şu anda. Ona öyle bakmak lazım ama sonuçta sen bugün gidip dolar tercih etsen getiriyi nerede bulacaksın? O ciddi bir problem. Yani Amerikan tahvil faizi
1: 5,30 şu anda.
0: yüksek fakat işte 30 yıllıklar.
1: Evet.
0: Ama hani sonuç itibariyle elinde bunu tuttuğun zaman buradan sermaye kaybı riskin de var. Çünkü faizlerin yönünün yukarı olduğu bir dönem orada. Onu da unutmamak lazım belki. Ya o yüzden hani nominal getiri
1: O bir risk tabii ki.
0: dolarda böyle diyebilirsin ama çok oynak şu anda. Amerikan tahvil piyasası hiç olmadığı kadar oynak. Zaten o
1: Oynak.
0: kadar oynak olmasa bu kadar yüksek faiz olmaz.
1: Aynen. Yani şu da olabilir. Yatırımcı açısından, Türkiye'deki yatırımcı açısından kısa vadeli tahvil bono fonları, hatta dün bizim fon yöneticisi arkadaşımıza söyledim. Nette ne getiri yapıyoruz dedim. %4,5'a yakın bir getiri var yıllık. Çok kötü bir, bu net stopaj sonrası bir getiri. O da çok kötü bir getiri değil. Yani eğer riskin bir kısmını almak istemiyorsanız belki bir kısım portföyünüzü o tarafa geçirebilirsiniz. Onda çok büyük bir problem yok. Yani çünkü o makas biraz daralıyor artık açılı. Yani o dediğim gibi %1,5-2 dolar getirisi, %2,5'da nette bir TL getirisi olduğunda, ki ben biliyorsun ki seçimlerden sonra tamamen hep TL'de, Pelin hep söylüyor hep TL mi dolar mı diyordu. Hani her zaman TL diyordum ama bugün itibariyle bir %25 bu pozisyona aktarılabilir diye düşünüyorum.
0: Bir yandan da aslında döviz girişi carry trade pozisyonlanması başta olmak üzere
1: Evet.
0: devam ediyor. Yani TL lehine açılan swap pozisyonlarına baktığımız zaman savaş öncesi seviyeye gelmiş durumda.
1: Doğru.
0: Diğer tarafıyla yine bono piyasasında bir miktar alım var. Artık hani swap eğrisi çöktükten sonra bono piyasasının getiri eğrisini kısa tarafına, oradan sonra da dönüp para piyasası fonlarına bayağı ciddi bir yabancı girişi var. O kısmını soracağım ama özellikle vergilendirme bacağını. Ama şunu merak ediyorum, yani döviz girişi de bu dönemde kuvvetli olmaya devam ettiği için bütün gelişen ülkelere de akım var, bize de akım var.
1: Doğru.
0: Ciddi de kurda değer kaybı sınırlı olduğu için rahat bir çıkış opsiyonu da vermiş oluyor. Dolayısıyla bayağı ciddi yabancı pozisyonlanması var. Şimdi bu ortamda dövize geçmek ve buradan bir
1: Geçmek
0: getiri
1: demiyorum.
0: beklemek ya da dövize en azından portföy çeşitlendirmesiyle oraya geçmek beklediğin getiriyi sağlar mı, sağlamaz mı?
1: Yani ben burada getiriden ziyade biraz hedge etmek gibi düşünüyorum. Yani sonuçta bunu zamanlamasını bilmemiz mümkün değil. Bu arada tabii yabancı carry trade'den ciddi bir para sokuyor. Dediğim gibi bütün emerging marketlere sokuyorlar. Bize de göre ve en yüksek faiz bizde. Ya ben oradan bir risk görmüyorum. Yani o yabancı İran Savaşı'nda da çok hızlı çıktı. İşte bazı CHP olayında da çok hızlı, kayyum olayında da çok hızlı para çıktı. Ama çok hızlı bir şekilde geri geliyor. Yani sonuçta o parayı Merkez Bankası'nın karşılayabileceği, kolaylıkla karşılayabileceği bir rezerve var zaten. Ben hiç orada bir problem olacağını düşünmüyorum. Yabancı da sonuçta çok hızlı girip çok hızlı çıkan bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Tabii burada enteresan şekilde para piyasası fonlarını keşfetmeleri de ilginç oldu. Yani güzel de para kazanıyorlar. Yani düne kadar %40'lara yakın bir getirileri vardı yıllık. Bakalım şimdi bu vergilendirme nasıl olacak? Ben de
0: Yani
1: merak
0: orada
1: ediyorum onu.
0: bizdeki son Bekir'in özel haberine göre bakıldığında kurumsal yatırımcıların para piyasası fonu kazancına %10'luk bir stopaj uygulanmasının planlandığını anlıyoruz. Yabancı yatırımcılar için bu nihai vergi olacak. Bireysel, ya daha doğrusu yerli kurumsal yatırımcılar için bakıldığındaysa para piyasası fonundan alınan stopajla mahsuplaşma şansı olacak.
1: Kurumlar vergisi.
0: Kurumlar
1: Evet
0: vergisinde
1: yani
0: mahsuplaşma şansı
1: çift
0: olacak. Çifte
1: vergilendirme
0: vergilendirme
1: olmayacak yani.
0: olmayacak. Dolayısıyla hani böyle bakıldığında özellikle hani yerli ayrı, yabancı ayrı vergilendirilme gibi olmasın diye bütün kurumsal yatırımcılar için bir %10'luk stopaj getiriliyor. Yerli yatırımcıya zaten %17,5 olduğu için oradan bir mahsuplaşma
1: Onu da
0: imkanı.
1: ona çekseler diye olurdu.
0: Yani o pek orada olacak gibi değil.
1: Evet,
0: Çok
1: evet.
0: net anlıyoruz. Dolayısıyla ne dersin diye sorayım sana.
1: Yani ilginç. Sonuçta ben biraz görüyorum burada. Bir risk görüyorlar herhalde. Çok ciddi bir şekilde orada toplanan ciddi bir para var. O riski görüyorlar ki böyle bir önlem getirmeye çalışıyorlar. Bu neye devşirir onu anlamadım. Mesela yabancı yatırımcı para piyasası fonundan çıkıp normal Merkez Bankası veya Takas Banka mı dönecek? Veya işte bankalarla bir faiz anlaşması mı yapacak? Şimdi çünkü para piyasası fonu o kadar kolay bir ve çok iyi bir ürün ki ertesi gün paranızı alıyorsunuz. İşte bir problem yaşamadan hemen paranızı alıyorsunuz. Sonuçta Merkez Bankası'na Takas Banka satılan bir paradan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla yabancı bundan ne kadar etkilenir bilemiyorum. Zaten kurumlar için bir problem yok o mahsuplaşacağı için. Öyle bir derdin olacağını düşünmüyorum. Onları çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla yani bütçe açısından artı bir değer yazar ama yabancıyı kaçırır mı? Çok zannetmiyorum ya.
0: Yani buradan bundan faydalanıyorsam ben bunun vergisini alırım. Çünkü öbür tarafta da benim yerli yatırımcıma çok fazla adaletsizlik oluyor diyor. Aslında yani, doğru bir hamle yapıyor. Yani
1: büyük adaletsizlik. Büyük adaletsizlik oluyor. Bir de bence bütçede de ciddi sıkıntılar. Petrol fiyatından da ciddi sıkıntılar var. Böylece oradaki sıkıntının bir kısmını böyle telafi edebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani kurumlar acaba burada %10 stopaj geldi ben buraya para yatırmayayım diyeceğini de çok düşünmüyorum. Yani.
0: Peki dönüyorum büyük düzenlemeye yatırım fonlarına ilişkin özellikle serbest fonlara ilişkin getirilecek olan yeni düzenleme. Yani aslında birkaç gün içerisinde bekliyoruz bu düzenlemenin gelmesini. İçeriğinde daha önce görüşe açılan taslakta herkes farklı bir görüş beyan etmişti. Dolayısıyla oradan bir konsensüs çıkması zaten çok mümkün değildi. Çıkmadı da.
1: Evet.
0: Piyasanın kendi içerisinde ciddi bir bölümlenmeye gittiğini gördük. Özellikle serbest fonların bir yoğunlaşma riskinin ortadan kaldırılması. İkincisi bu piyasada gördüğümüz anomalinin bir noktada normalleşmesi ve sistemin bildiğimiz normal sağlıklı çalışan haline gelebilmesi borsanın yeniden gösterge niteliği kazanması açısından da çok önemli. Çünkü borsamız maalesef çok uzun süredir ekonomideki sağlamlığın ya da zayıflıkların göstergesi olmaktan
1: çıktı.
0: Yani borsaya bakıp ekonominin profilini anlayabileceğim bir ortam yok şu an itibariyle.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Dolayısıyla hani bunların sağlanabilmesi için bir normalleşme şart. Bu düzenleme onun önemli adımlarından bir tanesi. Ama ne görmeyi bekliyorsun? Biraz bunun üzerine konuşalım istersen.
1: Yani sana şöyle bir şey ekleyeceğim. 36 senedir bu sektörün içindeyim. İlk defa MSCI ve FTSE'nin bizi ciddi şekilde uyardığını gördüm. Yani bizi ki bizim gerçekten hisse senedi piyasamız, borsa piyasamız dünyanın en böyle altyapısı kuvvetli, en açık, en şeffaf piyasalarından ve likit piyasalarından birisi. Ama bizi Endonezya'dan aynı kefeye koydular ve uyardılar. Şimdi dolayısıyla senin anlattığın, senin söylediğin önlemlerin... Yani
0: düzenlemeleri borsanın işleyişi şeffaf vesaire ama son dönemde... o şeffaflığın da sorgulandığı bir sürü alan oldu.
1: Şimdi,
0: ama
1: şeffaflıkla benim şeyim şu.
0: Yani müktesebatımız şeffaflık içeriyor orada.
1: Orada bir sorunumuz yok. Yani burada şöyle tabii bize bu düzenlemeler net gelmeden bir yorum yapmak herkesin kendi yorumu var. Yani bana sorarsan ben de serbest fonlar, hedge fund adı üstünde, özellikle tefası açık olmayanlar her şeyi yapmaya serbest olması lazım. Adı üstünde yani bütün dünyada böyle, bizde de. Ama bizde biraz bu ayarı kaçtı maalesef Türkiye'de. Dolayısıyla bu düzenlemeler bir şekilde gerekli hale geldi. İnşallah bu düzenlemeler daha fare doğurmaz. Doğru düzenlemeler olur ve senin söylediğin gibi borsanın hem yabancı ilgisi tekrar geri gelir hem yatırımcı ilgisi
0: yani
1: tekrar
0: yabancı
1: geçir.
0: İlgisi yok diyemeyiz. Yabancı ilgisi oluyor ama yabancı ilgisi olması da
1: ya, yani bir şey söyleyeceğim.
0: Hisselere, bildiği hisselere, içinde herhangi bir riskin olmadığını düşündüğü hisselere ilgi gösteriyor.
1: Yani sonuçta şunu şöyle düşün. MSCI endeksini takip eden pasif yatırımcı, fonlar pasif fonlar hepsi geride kalmıştır. Emin ol yani. Dolayısıyla şimdi zaten hikaye o yüzden başladı yani kardeşim bunlardan dolayı ben geride kalıyorum. Sonuçta benim benchmark'ım MSCI Turkey Türkiye'yi bundan karşılaşmıyor diye geride kalıp ondan başladı olay. Dolayısıyla bu düzenlemeler sadece yatırım fonları düzenlemesidir. Biraz da şey yapmaları lazım. Yani özellikle orta ve küçük ölçekli hisselerdeki büyük fiyat hareketlerini de bir şekilde engellemesi lazım. Engellenmesi lazım. Yani buna likidite olarak işte piyasa değeri olarak, piyasa halka açıklığı olarak ya bunların biraz da ön plana, bunların da ön plana konulması lazım. Sadece yatırım fonlarındaki düzenlemelerle bazı şeyleri düzeltemezsiniz. Yani sonuçta bizim borsamız genç bir borsa. Yani işte 40 senelik, 50 senelik, 45 senelik, yani bütün diğer dünyadaki borsalara bakarsınız. Dolayısıyla bunlar gündeme geldi ve inşallah iyi düzenlemelerle daha rasyonel, hep ben aynı şeyi söylemiyorum, rasyonel olarak bir piyasa oluşur diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü sadece bizde değil, bütün yatırımcı kesiminde de kafasında değişik değişik şeyler oluştu yani. Özellikle yerli yatırımcı, Covid'den sonra gelen yerli yatırımcı için söylüyorum.
0: Yani. Yani şu kaçtı, makul getiri ve doğal getiri bakış açısı çok farklılaştı. Yani buralarda geldiğimiz yer hakikaten çok tartışmalı boyutlara ulaştı. Yatırımcı profili de ister istemez daha agresif. Mesela normalde yatırım fonlarında sadakat eşiğini daha yüksek görürdüm. Şimdi artık öyle bir şey yok. Yani hani birkaç gün üst üste eğer beklediği getiriyi bulamıyorsa anında değiştiriyor. Evet. Anında değiştiriyor.
1: Evet. Yani maalesef
0: biraz... Yani fon yöneticisi açısından da benim yönettiğim fonun büyüklüğü bu. Ben buna göre bir risk değeri hesaplayayım, buna göre yöneteyim diyebileceğim bir şey yok. Çünkü hemen gidebiliyor altındaki.
1: Şimdi fon yöneticisi, yani yatırımcı da, bize gelen yatırımcı da işte ilk geliyor, konuşuyoruz falan. Yani benim söylediğim tek bir şey var. Yani siz bunu minimum bir yıllık bir süreyi bize vermeniz lazım. Çünkü zaten yaşadığımız ülkede sağ olsun böyle düz çizgiden gitmiyoruz. Devamlı volatilite oluşan bir piyasamız var. Yani bu siyasi olabilir, işte bölgesel, jeopolitik olabilir, dünya problemleri olabilir, kendi içimizdeki problemler olabilir, ekonomik problem olabilir. Dolayısıyla minimum bir yıl vermeniz lazım. Şimdi bir yılı bırakın, bir hafta 10 gün sonra para getiriyorsunuz. 10 gün mesela işler iyi gitmiyor. Şu an için konuşuyorum. Bu dediğin gibi 2-3 sene önce böyle bir problemimiz yoktu. Ama şu an için siz getiri yapamadınız, ben başka yere gideyim. Hele TEFAS da daha da hızlı bu.
0: İşte, evet, yani sadakat neredeyse hiç kalmamış diyebiliriz. Yani,
1: TEFAS da her gün değiştirebileceğiniz bir şey olmaya başladı. Dolayısıyla bu rasyoneliteden bence uzak. Hem yatırımcı açısından uzak, hem kendi hisse senedi piyasamız için uzak. Dolayısıyla bu düzenlemeler inşallah bir şekilde önümüzdeki döneme daha rasyonel bir piyasa ve yatırımcı, hem yatırımcı açısından hem de bizler açısından, portföy yönetim şirketleri açısından daha olumlu olur diye düşünüyorum.
0: Peki buradan geçeyim biraz özellikle yurt dışında olup bitenlere. Oradaki risk iştahı da doğrudan bizi etkiliyor çünkü. Bu dönem gelişen ülkeler açısından oldukça kuvvetli fon akımının olduğu bir süreç yaşandı. Hem FX piyasasında böyle, hem hisse senedi piyasalarında akım oldu. İşte sabit getirililere de işte ülkeden ülkeye değişmekle birlikte profil yine de akım oldu ki biz bunların hepsinden fayda gördük. 8-9 hafta üst üste bonoya para girişi oldu.
1: Evet.
0: Şimdi bunları alt alta topladığımızda özellikle önümüzdeki dönem Amerika'nın ürettiği belli belirsizlikler var. Kasım'da Amerika'da ara seçim var. Bunun öncesinde İran politikasını artık militer bölümden ekonomik yaptırım çerçevesine profil düşürerek getirmek durumunda kalmış bir Trump yönetimi. Beraberinde gerçekten de tahvilimi almazsan problem yaratırım dediği ülkeler, tahvilini alanlara yarattığı çeşitli zorluklar, Çin'le mücadelesi devam ediyor. Çin Amerikan tahvilini azaltıyor. Japonya yen zayıfladığı için ister istemez dönüp müdahale ediyor. Ne yapıyor? Amerikan tahvilini satıyor. Faizler yukarı gidince bu sefer geliyor, ben bunu alırım diyor ama aldığı miktar yeterli olmayınca dün çıkıyor mesela, diyor ki ben burada hazine genel hesabını kullanırım, orada 1 trilyon dolar var. Hani benimle boy ölçüşemezsin diye bir mesaj veriyor piyasaya. Yapay zeka şirketleri zaten buraya alternatif çok yüksek getirilerle ve hemen hemen Amerikan hazinesi büyüklüğünde evet. borçlanarak geliyor. Bir rakibi de var, hem de kendisi içinden çıkmış. Dolayısıyla böyle bakınca global olarak bir genel risk iştahının devamlılığını, iki Trump yönetiminin ürettiği belirsizliklerin risk birimi olarak buralara yansımasını nasıl görüyorsun? Bir yerden sonra buralarda doların zemini kaymaya başlayınca bütün para birimleri satılabiliyor. Ama bir taraftan dolar dayanak varlık olarak her şeyin teminatında yattığı için buranın dengeyi bozma riski görüyor musun?
1: Şöyle, ben en önemli önümüzdeki dönem en önemli hikayenin Kasım seçimleri olduğunu düşünüyorum. Yani Kasım seçimlerinde, şimdi demin de sizde de bir tane haber geçti. Seçimlerde Trump'ın işte güveni minimumda diye. Dolayısıyla Kasım bence hepimiz için, Amerika için de hepimiz için de bir dönüm noktası. Eğer Trump gerçekten ezici bir şekilde veya normal bir şekilde kaybederse dolayısıyla işler biraz dönecek. Yani Trump'ın ilk geldiğinde de hep aynı şeyi konuşmuştuk. Yani Trump'tan yaşamak böyle bir şey. Yani bunu söylüyor, iki gün sonra bunun tam tersini söylemeyeceğine hiçbirimiz emin olamayız değil mi? İki gün sonra bambaşka bir şey söyleyebilir. Yani İran'da gerçekten İran'ı bir şekilde tebrik etmek lazım bu konuda. Hem İsrail'e, Amerika'ya karşı gerçekten enteresan bir şekilde değişik bir stratejiyle karşı koydu ve hani Amerika'nın biraz geri adım atmasını sağladı diye düşünüyorum yani. Bu savaşın çok daha çabuk biteceğini bütün dünya gibi hepimiz de düşünüyorduk. Dolayısıyla burada İran'a yapacağı bu ekonomik yaptırımlar da ne kadar etki olacak ben çok emin değilim. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuçta dünyadaki o bütün düzeni, işte petrolü, Almanya Başbakanı'nın söylediği gibi, yani tamamen Trump'ın kendi garip fikirlerinden dolayı bütün dünyanın şeyini bozdu. Yani şirazesini kaydırdı diyeyim. Yani saçma sapan $60'lardan $90'lara gelen, kendi bu arada kendi dolarının değerini de kaybettiren bir politika izliyor. Ve şimdi tabii ki burada demin güzel bir şey söyledin. Yani bu özellikle AI şirketleri ciddi bir işletme sermayesinden dolayı ciddi bir borçlanmaya da gidiyor. Kendi Amerikan bonolarına karşı dediğin gibi bir rakip oluşmuş. Borçlanma ihtiyacı var. Çünkü baktığında çok ciddi bir dolar borcu var. Yani Amerika'nın çok acayip bir rakam oldu. Yani
0: 40 trilyon dolar.
1: 40 trilyon dolar yani.
0: Sadece geçen, 1 trilyon dolar faiz ödemesi var.
1: Geçen gün diyor ki biz bunu çok rahatlıkla öderiz, bunu şey yaparız diyor ama bu bir şekilde doların zayıflamasını, doların o hep söylediğimiz Çin'den başlayan, Hindistan'dan belki devam eden doları bono yerine, Amerikan bonoları yerine, dönem bonoların yerine onu almayıp altın almaya başladılar. Yani bu iki senedir bu iş böyle devam ediyor. Yani ciddi altının bu kadar prim yapmasında en büyük nedenlerinden biri özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin altın ve diğer merkez bankalarının altın alması yani tamamıyla. Dolayısıyla burada Kasım'dan sonra yani iki ay daha böyle devam edeceğiz. Ama üç ay daha böyle devam. Ama Kasım'dan sonraki seçimden sonra bambaşka bir dünya, olumlu biçimde bambaşka bir dünya görme potansiyelimiz var. Ondan sonra o risk iştahı Trump gittikten sonra biraz daha artar diye düşünüyorum.
0: Amerikan tahvil faizlerinin getirisi ilk defa S&P 500 şirketlerinin neredeyse tamamının üzerinde bir temettü getirisi. Yani onların temettü getirisinin temettü, üzerinde bir getiriye ulaştı. Temettü verimi Amerikan tahvil faizinin 10 yıllığın üzerinde kalan sadece 19 şirket kalmış.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Çok çok garip ve bu arada ama Amerikan
0: hisse senedi de almıyorsun bu arada.
1: Ya tamam mı? Hisse senetleri de yukarı gidiyor ama.
0: Evet, orası da yukarı gidiyor.
1: O da enteresan.
0: Yani. Değer artışını oynuyor yatırımcılar.
1: Ya zaten değer artışı olmuş yani.
0: Temettü yedikleri değer artışına bakıyor demek ki.
1: Yani bu gerçekten bu arada Covid sonrası yatırım stratejileri de bence hem bireysel hem de kurumlar olarak değişti. Ben hep bunu böyle görüyorum. Yani eskiden olsaydı işte S&P'nin çarpanları şöyleydi böyleydi hep bunu konuşuyorduk. Şu anda kimsenin onlarla ilgilendiği yok yani. Amerikan faizi 5.30'a çıkmış. Hala hisse senetleri yukarı gidiyor. Çok ilginç yani.
0: Turgay çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Olduğun için kısa bir ara, sonrasında Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, biraz önce Turgay'la konuşurken de üzerinden geçmeye çalıştık ama Çin'deki atıl kapasitenin Amerika'ya boca edilmesi halinde getirilecek bir ek vergilendirme açıklaması var Amerika tarafından. Detaylarını görmek lazım, bu bir. Asya'da satışların bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Biraz bunu takip edeceğiz. Bir de dün de konuşmuştuk seninle, özellikle Çin ekonomisindeki nispi yavaşlamayı buraya nasıl mukabele edecek Çin devleti? Dolayısıyla biraz bununla ilgili farklı görüşler ve farklı bakış açıları şekillenmeye başlamış gibi görünüyor. Bir de bunu alalım senden.
1: Açıl, bir defa hisse senetleri tarafından, piyasalar tarafından öncelikle iyi bir haber diyeyim. Özellikle KOSPİ'ye baktığımızda %4'ten fazla kayıplarla açılmıştı. Öğleden sonra seansındayız. Şu anda tüm kayıplarını geri aldı ve de artı tarafa geçmiş durumda. Nitekim paralel şekilde hem Tokyo'da hem Tayvan'da da yeşilleri görüyoruz. Hong Kong'da da bir toparlanma var. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim, öğleden sonra seansları itibariyle Asya'da artık yeşiller görmeye başladık. Açılışların tam tersine. Diğer taraftan özellikle tabii jeopolitik, bir defa jeopolitik konuşmaya başlarken Xi Jinping'in Eylül ayının 3. haftasında, hatta 4. haftasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini belirtmek lazım. Donald Trump'la konuşacak. Dolayısıyla bu düzlükte olup bitenlere ayrıca hassasiyet göstermek lazım. %7'lik bir ek gümrük konuşuluyor Çin'e karşı. Tabii mahkeme biliyorsun geri almıştı. Şimdi tekrar Çin'e karşı bir bahane bulup diyeyim, onun detayları önemli değil ama Çin'e karşı tekrar gümrükleri arttırmaya çalışıyorlar. Burada tabii bir ticaret mutabakatı var. Acaba bu mutabakat bozulur mu? Çin karşı önlemler alır mı? Tansiyon yükselir mi? Aynı şeyi tabii ki İran'a yönelik ikincil yaptırımlardan dolayı da konuşabiliriz. Denklem söz konusu. Çin'le Amerika'nın arasında tansiyon şu anda yükseliyor ama bu tansiyon acaba iki taraf arasındaki müzakerelerin bir yansıması mı, kozlar mı oynanıyor? Yoksa hakikaten iki taraf tekrar bir ticaret savaşına doğru evrilir mi? Bunu takip etmek lazım. Önemli olan tabii burada bir taraftan da Çin ekonomisi yavaşladı diye sürekli konuşuyoruz. Özellikle Temmuz verileri çok kötü geldi. Burada da tabii ki normal şartlarda da biz Çin hükümetinin ya da partinin, ekonomi yönetiminin kendisini anlatmaya çalıştığını çok görmüyoruz açıl. Batıdakinin aksine böyle televizyonlara konuşmuyorlar, basın toplantıları yapmıyorlar, yabancı basından soruları çok ama çok nadir bir şekilde alıyorlar. Dolayısıyla burada mesajlaşma yine nadiren de olsa resmi basın üzerinden ya da parti basını üzerinden oluyor. Bunu biraz ayrıntılı başladım. Biraz ayrıntılı gideyim. CKP gazetesinde, Halkın Günlüğü'nde de bir baş makale yayınlandı cumartesi günü. Ardından da çeşitli basın kuruluşlarında, yine Halkın Günlüğü'nde dahil olmak üzere, seri halde makaleler çıkıyor. Şimdi bunların ana temalarını topladığınız zaman şunu söylüyorlar açıl. Bir, biz ekonomideki dalgalanmalara ya da aylık göstergelere çok fazla önem vermiyoruz diyorlar. İki, biraz kendilerini savunuyorlar. Diyorlar ki ihracat çok canlı gidiyor. Teknoloji tarafına baktığımızda o da canlı gidiyor. Dolayısıyla biraz böyle tartıya koymak lazım. Evet, bazı zayıf sektörler var diyorlar ama onlar daha parlak tarafları görmek istiyorlar. Üç, biz yüksek borçla, yüksek bütçe açığıyla büyümek istemiyoruz diyorlar. Bu bir tercih ama zaruret de aynı zamanda açıl. Neden zaruret? Çünkü zaten borçluluğu çok yüksek. Bunu daha fazla abartmak istemiyorlar sadece. Öbür taraftan tabii ki birazcık da sanki beklentileri yönetmek istiyorlar. Neden? Çünkü ekonomi çok ciddi irtifa kaybetti. Çok büyük teşvik beklemeyin demeye de getiriyorlar gibi geliyor bana açıl. Tabii burada şunu belirtmek lazım. Çin tarafı ihracatın çok canlı olmasından çok mutlu. Bu da böyle devam edeceği, en azından Çin'den çok fazla geri adım atmayacağı anlamına geliyor. Bizim gibi diğer dünyanın kalan ithalatçı ekonomileri için de çok iyi bir sinyal değil gibi geliyor bana.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: want a gift like Mary. I want to break my vase. I want to sleep like Daniel. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım Hüseyin'den herkese günaydın efendim. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. İçeride önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Bloomberg HSE'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye para piyasası fonlarına yönelik sıcak fırın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmalarını tamamladı. Detayları konuşacağız ki özellikle bu süreç içerisinde para piyasaları fonlarından bir çıkış olup başka bir yere rotasyonu beraberinde getirir mi? Nasıl bir etki yaratması bekleniyor? Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasaları fonlarından elde ettikleri kazançlara göre %10 stopaj uygulanması da beklentiler dahilinde. Peki küresel piyasalarda nasıl bir başlıkta güne başlıyoruz? Yeni güne özellikle teknoloji hisselerinde önceki gün yaşanan satışların ardından daha temkinli bir toparlanmaya işaret ediyor. Nasdaq 100 vadeli tarafa baktığımız zaman bir yükselişe işaret ediyor. Yatırımcıların odağında bu hafta elbette yapay zeka rallisinin gücünü test edecek olan Nvidia bilançosu yer alıyor efendim. Ve bunun yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk başkanlığında gerçekleştireceği Jackson Hole toplantısındaki açıklamalar merakla bekleniyor. Buradaki konuşması yakından takip edilecek. Bugün uzun zamandır yatırımcısını bekleten Bitcoin tarafındaki yükselişlerle birlikte başlıyoruz. Mayıs'tan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine çıkarken Brent petrol tarafında ise ABD-İran geriliminin artmasıyla birlikte yeni ekonomik yaptırım tehditleriyle 92 doların üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bunu yine aslında petrol piyasasındaki yükselişler bir enflasyonist baskı ve tedirginliği de beraberinde getirmeye devam ediyor. Peki tahvil piyasasını uzun zamandır konuşuyorduk. Oradaki görüntü nasıl? ABD tahvil piyasasında 10 yıllık faize baktığımız zaman 4.71 civarında dengelenirken yüksek maliye açıklar ve doların uzun vadeli görünümüne ilişkin endişeler ise altın ve kripto varlıklara olan ilgiyi desteklemeye devam ediyor. Dün önemli açıklamalar vardı. Pazar günü gelen özellikle yeniden repoya dönüş tarafındaki merkezin atmış olduğu adımla birlikte bankalar tarafından destek vardı. Bankacılık günü %2,74'lük değer kazanmasına ve holdingler endeksinde ise bir 0,90'lık bir değer kaybına işaret ederken BIST endeksinde daha yatay bir görünüm söz konusu oldu. 14.501 puandan ise tamamladı. Önceki kapanışa göre 13 puanlık bir azalışa da işaret etti. Toplam işlem hacmi ise 206 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Hemen şöyle bakalım dünün özeti sonrasında bugünden neler bekleniyor? Piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlayalım. Maliyeden sıcak paraya %10 stopaj hazırlığı. Bloomberg HSE'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı ve buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasaları fonlarından elde ettikleri kazançlara göre %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Yerli kurumsal yatırımcılar ödedikleri stopajı 3'er aylık dönemde beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecekler ve yabancı yatırımcılar için ise kesilen %10'luk stopaj ise nihai vergi olacak. Detaylandıracağız. Bunun özellikle bir rotasyon hikayesini beraberinde getirebilir mi? Nasıl bir etki yaratacak böyle bir beklenti gerçekleşirse? ABD'den İran'a yaptırım paketi. Evet, bu kez ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı İran. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'ın küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçlayan ve eşi benzeri görülmediğini belirttiği yeni bir yaptırım kampanyası başlattıklarını da açıkladılar. Evet, askeri yöndeki aslında başlatılan bir savaş bu kez ekonomik savaşa doğru da dönmüş gibi duruyor. Trump'tan Kanada'ya sert tarife tehdidi gelirken ABD'den bu kez Çin'e yeni tarife hazırlığı da gelmeye devam ediyor. Bu kez ABD'nin ilk dönem başkanı Donald Trump'ın 1-0 dönemini hatırlatan başlıklarla aslında karşı karşıyayız. Bloomberg'un haberine göre ABD yönetimi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan zirve öncesinde Çin ürünlerine %7,5 oranında ilave gümrük vergisi de getirmeye hazırlanıyor. Wall Street'ten ise tahvil uyarısı, tahvil piyasasındaki sarsıntıyı ve hareketliliği takip ediyorduk. Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi Wall Street devlerinin stratejistleri ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım hamlesinin getirilerdeki yükselişi tersine çevirmede etkisiz kalacağını duyurdu ve Societe Generale tarafından da yapılan açıklamalar vardı. Bunun yanı sıra Deutsche Bank ve yine birçok stratejistin aslında açıklamaları Hazine Bakanı Bessent'ın hedeflediğinin aksine uzun vadeli tahvil faizlerinin kısa vadelilere kıyasla daha yüksek bir ivmeyle tırmalanmaya devam edeceğini de aslında söylüyor. Buradaki korku, mali açık korkusu, uzun dönem enflasyon endişeleri ve yapay zeka yatırımları özel şirket yani sermaye yatırımlarına yönelik beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi. Tüm bu detaylar uzun vadeli tahvillerdeki getiri oranlarını yükseltmeye devam ediyor diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve haftanın ikinci işlem gününde neleri takip ediyoruz? İçeride saatler onu gösterdiğinde hizmet perakende ve inşaat güvenini karşılayacağız efendim. Ağustos ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde şirketlerin yönelik sektörel beklenti ve bunun yanı sıra güven endeksini karşılıyor olacağız. Almanya'dan IFO endeksleri gelecek Ağustos ayına ilişkin Türkiye saati itibariyle 11'de. 16'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nden konut fiyatı endeksi, 17'de konut satışları verisini Amerika'dan karşılıyor olacağız. Ve Conference Board endekslerini ise Ağustos ayına ilişkin Türkiye saati itibariyle 17'de takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim ama gün boyu özellikle burada para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirmesine yönelik çalışmaları ise değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra yeniden repo ihalelerine dönüşün etkisini izlemeye devam edeceğiz ve birçok başlık diyelim ve kısa bir araya gidelim.

0: sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Doktor Altuğ Özaslan bizlerle birlikte. Altuğ, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
1: Altuğ, şimdi geçtiğimiz hafta buna dair beklentileri konuşmuştuk. Yine aslında Bloomberg KT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliyenin para piyasaları fonlarına yönelen kısa vadeli sermayeye ilişkin ön çalışmayı tamamladığını ve yerli yabancı kurumsal yatırımcıların kazançlarına göre %10 stopaj planlandığını da öğrendik. Şimdi özellikle yabancı yatırımcı açısından bu vergi, bu stopaj nihai de bir vergi olacak. Bu düzenleme para piyasası fonlarının getiri avantajını ne ölçüde azaltır? Yabancı yatırımcının kısa vadeli TL pozisyonlarında çözüme yol açabilecek, çözülmeye yol açabilecek bir büyüklükte mi? Yoksa sermayeyi daha uzun vadeli enstrümanlara yönlendirecek sınırlı bir ayarlama mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Belki başlangıçta şöyle bakmak lazım. Yabancı yatırımcı neden daha kısa vadeli varlıkları tercih ediyor da uzun vadeli varlıklara zaten gitmiyor diye. Buradaki birinci hikaye esasında likidite. Biliyorsun yabancı yatırımcı carry trade için Türkiye'ye geldiğinde işte ama swap yapıyor, TLRF endeksli sabit getirili menkul kıymet alıyor ya da para piyasası fonu alıyor vesaire. Bunun sebebi esasında likidite erişim. Yani TL tahvil verim erisin herhangi bir vadesinde 2 yıldan uzun vadeli bir tahvil aldığında buralardaki likidite ne yazık ki çok sınırlı. Hisse senedi tarafına zaten giriş olmuyor. Burada faiz için geliyorlar biliyorsun. Kur tarafında ne olur ne olmaz diye herhangi bir T anında bir şey olursa biz likiditeye hızlı erişebilelim ve çıkalım diye likit olan yerleri tercih ediyorlar. Bu bir kere zaten açık, çok açık şekilde bir olgu. Şimdi diğer taraftan böyle bir karar gelirse de bu karar neden alınıyor? Tabii sebeplerini tam olarak bilemiyoruz. Sadece tahmin edebiliyoruz. Bir açıklama yok. Bir de buradaki en önemli hikayelerden bir tanesi geriye yönelik işletilecek mi, işletilmeyecek mi? Hani evrensel hukuk olarak bakarsan onun belli bir kısmında esasında işletilmiyor. Ama vergi olarak orası muallak. Sabah Bekir abinin de yayında dediği gibi, bu arada haber için de kendisine teşekkür ederiz esasında. Piyasayı aydınlatan ve haberi sunan ilk o oldu servis eden. Eğer örnek veriyorum, Ağustos ayının sonunda çıktı. Ağustos'ta alan işte ödemez ama Eylül'de alan öder olarak gelirse şöyle bakmak lazım. Yeni giriş istenmiyor. Yani burası belki de carry trade olarak doymaya başladı. Biz dezenflasyon süreci içerisinde para politikasının adım adım normalleşmesiyle ve faizin de aşağı doğru geleceği bir dönem içerisinde carry trade çıkışlarının burayı yormasını istemiyoruz. Bu yüzden de carry trade'e doyduk. Birinci seçenek olabilir. İkinci seçenek de tabii burada çeşitlendirme amacıyla. Şimdi bir yabancı yatırımcı geldi, dövizini bozdu ve diyelim ki TL tahvil aldı. TL tahvil aldığında ister TLRF alsın, ister 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık gösterge ya da başka bir şey alsın. Burada hazinenin borçlanmasına yardımcı oluyor bir şekilde. İhaleden aldı ya da piyasadan aldı fark etmiyor. Ama

0: para piyasası fonuna girdiğinde burada tasarruf fazlasıyla tasarruf açığı olan iki counterparty arasındaki teminat karşılığı takasa sadece destek oluyor. Çünkü para piyasası fonunun içerisinde sadece %10 sabit getirili menkul kıymet var. Şimdi tahvil tarafında yabancı için stopaj olmaması ile PPF tarafında stopaj olması bir dışlama etkisi yaratır mı? Ya da bu mu isteniyor diye ben bunu düşünüyorum. Acaba bırakın o zaman gelin TL tahvilleri alın bu tarafa dönün gibi bir şey olabilir. Tabii PPF tarafını da oradaki yoğunluk da hızlı bir şekilde artıyor. Bir de biliyorsun bir yıldan kısa özellikle bankaların ÖST'lerini alıyorlar. O tarafa da dokunulmadı. Bence bu tarafa doğru bir kayma olabilir. Getirileri etkiler mi? Yani sonuçta evet. Orada getirileri etkileyecek bir şey yok. Getiriyi etkileyecek en önemli hikaye biliyorsun oradaki gecelik faiz. O gecelik faize göre hareket oluyor.
1: Peki Altun, yani buradaki kritik soru aslında fonların yani fonlardan çıkabilecek bu paranın nereye gideceği yönünde. Aslında para piyasası fonlarının vergi avantajı azalırsa kurumsal yatırımcı açısından doğrudan mevduat ve tahvil rotasyonu mu oluşur? Ya da döviz, altın, bunun yanı sıra hisse senedi tarafına bir geçiş görme ihtimalimiz var mı? Bunun varlık fiyatları üzerindeki ilk etkisi ne olur?
0: Yani sondan başı ben hisse senedi tarafına bir geçiş beklemiyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin zaten biliyorsun fiyatlama davranışı bozuk. Öyle ya da böyle bir FTSE MSCI uyarısı var. Ama hani hisse senedi yatırımının temeli esasında şirketin fiyatıyla değeri arasındaki kopukluktan bir kazanç elde etmektir. Biz zaten değerle fiyat arasındaki kopukluğu asimetrik olarak bozduğumuz için ve regülasyon tarafında da bunlar toparlanmadığı için buraya kalıcı bir giriş olmasını hiçbir şart altında beklemiyorum bunlar düzelmeden. Ayrıca hani seçimin geçmesi ve dövizle alakalı ne olacağını da yabancı yatırımcının bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan buradan kayma olur mu? Bence bir kere net çıkış olur. Yani kayma olur evet bir alokasyon görürüz ama net çıkış olur. Bu konuyu konuşurken şunu da hesaba katmak gerekiyor. Biz İran Savaşı öncesinde dolar TL'nin aylık frekansı %1.2 civarındaydı. Yani kur aylık %1.2 kadar kabaca yukarı gidiyordu. Biz Mayıs ayından itibaren bunu kabaca %1.7'ye çıkardık. Şimdi enflasyonun aylık frekansı Ağustos'ta %2 gelecek ama Eylül-Ekim itibariyle dolar biraz düşük gelecek. Ne geleceğini bilemeyiz tabii. Oyun içinde değiliz ve yaşamadık. Veriler de yok doğal olarak. Ama aylık frekansla beraber de carry trade'in dolar bazında cazibesi önemli ölçüde de azalacak. Hem carry trade cazibesinin getiri olarak azaldığı hem de PPF'lerde %10 stopajın geldiği bir yerde bir kere yeni giriş zaten kesinlikle olmaz. İkincisi de ya tamam biz buraya kadar aldık doyduk deyip çıkmak isteyenler olacaktır. Hisse senedi tarafına geçiş olmaz ama dediğim gibi TLRF tarafıyla TL tahvil verim verisinin kısa vadeli tarafı yani maksimum 2 yıla kadar olan tarafında kısmi bir kayma görebiliriz.
1: Peki dolar TL tarafında herhangi bir oynaklık yaratır mı?
0: Yok yani bu tarafta herhangi bir oynaklık yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten rezervler sağlam. Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlamayı da yani %40'dan %37'ye gecelik rapodan haftalara geçiş itibariyle çekmesinin arkasındaki olgulardan bir tanesi de rezervlerin, brüt rezervlerin de swap hariç net rezervlerine sağlam olması. Sağlamlık tartışılır tabii ki. Sonuçta bizim kendi kaynağımızda olan içsel bir döviz değil, emanet bir parayla, emanet bir rezerv üzerinden konuşuyoruz ama karşılanabilir mi? Karşılanabilir. İçeride de hala %62 TL mevduat var. Yani en azından kompozisyonu %62'si Türk lirası. Doğal olarak da o tarafta herhangi bir oynaklık yaratacağını düşünmüyorum.
1: Peki gelelim şimdi pazar günü karşıladığımız bir gelişmeye. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara verdiği haftalık vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor. Fakat bankacılık sisteminde hala belirgin bir likitte fazlası olduğunu da tartışıyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu anda fonlama ihtiyacının sınırlı olduğu bir dönemde haftalık kanalı, repo kanalını yeniden açmasını nasıl okumak gerekiyor Altu? Yani teknik bir likitte yönetimi mi yoksa para politikasının operasyonel bir normalleşme süreci olarak mı okuyorsun sen? Ne taraftan bakıyorsun?
0: Biraz böyle baştan başlayarak çok uzun bir cevap verebilirim. Esasında ben Mayıs ayından beri hep şunu savundum. Yani piyasa çok fazla şahin. Ben piyasaya göre güvercin kaldım. Ki genelde tam tersi olur. Ben daha şahin olurum esasında. İçeride para politikası gerçekten olması gerekenden çok fazla sıkıydı. Ve sanayici üreticiyi çok fazla yoruyordu. Bunun artık normalleşmesi gerekiyor diye hep söylüyordum. Bu yüzden de Eylül ayında biz esasında gecelikten haftalık fonlamaya geçeriz. Ondan sonra da yüzer basman faiz indirimi olur diye Mayıs'tan itibaren beklentimi söyledim. Bu yolda ilerliyoruz. Ama bu bence beklenene göre ya da enflasyon raporundaki sinyallere göre erken oldu. Şimdi enflasyon raporuna dönersek Sayın Başkan gelen soruya evet biz fonlamayı gecelikten haftalığa doğru şartlar oluşursa izliyoruz geçebiliriz minvalinde bir sinyal verdi. Doğal olarak da 10 Eylül PPK toplantısında ya da toplantıdan sonra akabinde bir açıklamayla geçilmesi gayet normal bir beklentiydi. O gün ama toplantıdan sonra ne olduysa her ne olduysa birkaç açıklamada ve yazılan raporda Merkez Bankası PPK'yı beklemeden geçer gibi bir algı oluşturdu. Bunu piyasa kendi kendine oluşturdu bu arada. Merkez Bankası hiçbir şekilde kendi retoriğinin içerisinde böyle bir sinyal vermedi. Bu algı oluşunca da Merkez Bankası buraya bir tepki de gelmedi bir kere. En azından fonksiyon olarak, tepki fonksiyonu olarak hazır. Rezervler de hazır. Ben erkenden geçeyim dedi. Ama hani ne oldu da 18 gün beklemedik bu kadar aceleyiz? Bence bu soru işareti. Sinyal vermeden yaptık. Bu da bir soru işareti. Şimdi bundan sonraki süreçte içeride Merkez Bankası dün 841 milyar civarında bir sterilizasyon yaptı. Tabii burada piyasada TL likidite fazlası olmasının en önemli sebebi carry trade girişleri. Eğer para piyasası fonlarına gelen %10 ya da gelecek olan daha doğrusu %10 stopaj itibariyle kısmi bir çıkış olmaya başlarsa carry trade'den biz içerideki atıl likidite fazlasının da o çıkışa mukabil kademe kademe azalacağını görürüz. Hı hı. Ama diğer taraftan da Merkez Bankası 10 Eylül PPK'sı bence önemli. Burada bir faiz indirimi yaparsa hani sen bekliyor musun dersen ben beklemiyorum. Yani reel faiz açısından olması gerekir mi? Yani evet yeri var. Ama piyasaya çok güvercin bir sinyal olur. PPK'yı beklemeden çok proaktif bir şekilde fonlamanın kompozisyonu gecelikten haftalığa geçirdikten sonra 1 Eylül faiz indirimi ama 50 ama 100 ne kadar olacağını bir önemi yok. Gereksiz bir güvercin sinyal olur. O yüzden hani böyle bir şey beklemiyorum ama Ekim'de olur.
1: Peki gelelim o halde asıl sinyalin repo değil depo faizi mi olarak ben sana sormak isterim. Yani bugün likitte fazlası nedeniyle piyasada özellikle haftalık repodan çok bir yüksek işlem hacmi geçmeyebilir düşüncesi de var. Buna karşılık depo faizlerinin ise özellikle %40'tan %37'ye hızla yansımasıyla birlikte ortalama fonlama maliyetinde bu seviyelere yaklaşması yönünde beklenti de var. O halde piyasanın bakması gereken asıl göstergeyi biraz konuşalım. Politika faizinden ziyade efektif fonlama faizi mi olacak Altu? Bu durum tahvil faizlerinin kısa tarafına nasıl yansıyacak?
0: Şimdi buradaki asıl hikaye zaten bizim bakmamız gereken ağırlıklı ortalama fonlama faizi. Hı. Merkez Bankası'nın aldığı karar itibariyle işte dün haftalık ve gecelik depolarda herhalde 37,09'da 37 civarında haftalık ve gecelik iki tane ihale vardı. Teklifler geldi. Çok hızlı bir şekilde hemen kararın akabinde Merkez Bankası'nın en azından oradaki faizine piyasa faizi konverj etti. Alt tarafta da Merkez Bankası'nın kendi penceresi itibariyle %35,5 civarında bir alım fiyatı var. Şimdi piyasa TL likiditesi olarak carry trade sebebiyle fazla da olduğu için ve bu carry trade böyle devam ettiği sürece de bu fazla devam edecek sonuçta hayatımızda olacak. Merkez Bankası'nın depo tarafında piyasada sterilize etmek için alımda olduğunu göreceğiz. Hatırlarsan zaten Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemden itibaren de enflasyon raporlarında da enflasyon raporundaki sonraki toplantılarda da piyasadaki TL likidite yönetiminin mevcut para politikası fonksiyonunun önemli bir bileşeni olduğu, bunun katsayısının denklem içerisinde yüksek olduğu ve bunu çok efektif bir şekilde kullanılacağını altı her zaman çizilmişti. Hı hı. Merkez Bankası bu söyleminin de arkasını net bir şekilde her zaman doldurdu. O yüzden likidite yönetimi mevcut para politikası için çok elzem bir konu. Bu şekilde de devam edecek. Likidite fazlası olduğu müddetçe depoyla sterilize edecek. Ama piyasa likidite açığı olursa o zaman Merkez Bankası piyasayı repo yoluyla fonlar. Yani bu kadar basit. Bizim kabaca 800 milyar diyelim fazlamız oldu. Yani örnek veriyorum işte bugün dolar TL yuvarlak alalım 48. 16-17 milyar dolar civarında bir carry trade çıkışı olursa likidite fazlası yani en azından break even'a gelir. Sıfır olur piyasada. Çok basit matematikle konuşuyorum. İşin içerisinde başka değişkenler de var tabii ki. Yani emisyonlar vesaire falan filan ama bize esasında break even'a gelir. Yani böyle bir çıkış olacak anlamında söylemiyorum. Sadece bunun basit matematiği olarak anlatıyorum. Bu yüzden de biz ağırlıklı ortalama fonlamaya bakmaya devam edeceğiz. TL tahvil tarafına geldiğimizde burada biliyorsun verim eğrimiz negatif bir görünümde. Yani 2-10 yıl spread'e negatif. Ben bunun kısa vadede yani belki de önümüzdeki bir yıl içerisinde bile sıfıra gelmesini beklemiyorum. Negatif içerisinde yani -8'den -500'e, -800'den -500'e, -400'e doğru kısmi bir dikleşme olabilir mevcut politika itibariyle. Ama faiz indiriminin sinyalinin de gelmesiyle beraber ben Ekim'de bekliyorum 100 bas puan. Tahvil verim eğrisinin kısa tarafının aşağı geldiğini, verim eğrisinin kısmi olarak dikleştiğini görebiliriz. 5-10 yıl tarafındaki hareket çok küçük kalacaktır. Hiç hareket olmayabilir. Ya da kısa tarafa göre örnek veriyorum, kısa taraf 100 bas puan inerken uzun taraf işte 30 bas puan civarında aşağı doğru kayabilir. Bunun sebebini de hep söyledim. Birincisi bu tarafta zaten likidite yok. Yani ikinci piyasadan, tezgah üstü piyasadan, OTC'den ciddi bir şekilde size alabilme imkanları yok. Çünkü buradaki hazine ihraçları bankaların özellikle de kamu bankalarının bilançolarında kilitli vaziyette. Bu tarafa hep ihraç istendi. Geçen haftaki programda da söylemiştim. 2024 yılında çok ciddi hazineyle olan görüşmelerde yabancılara ihraç istedi. O zaman biz bu faizden ihraç yapmayız dediler. Evet. O zaman faiz %28 civarındaydı. Ama gidip bu ay %34'ten ihraç yapmak zorunda kaldık. Doğal olarak da burada alım likiditesi yok. İkincisi de hep söylüyorum. Kur tarafında her ne kadar volatilite işte bugün işte 25 Aralık delta %6,5 civarında volatilite çok düşük olsa da çıkış tarafında politikadan çıkış tarafında carry trade unwind'ına ya da seçimin ertesi günü ya da seçimin ertesi haftası itibariyle para politikası ve kur yönetimi bugün crawling back'teyiz biliyorsun. Nasıl olacağını yabancı yatırımcı bilmediği için böyle bir riski alarak DVO'nun yüksek ve likiditesi düşük uzun vadeli ya da orta vadeli TL tahvile gelmiyor. Gelmemeye de devam edecek. O yüzden de hem arzın hem de talebin verim eğrisinin kısa tarafında fazla olmasını, uzun tarafın buraya görece çok kısmı eşlik etmesiyle dikleşme olur. Merkez Bankası'nın politikası itibariyle de kısa vadeli tahvillerde kademe kademe aşağı doğru iniş görürüz.
1: Alto, peki bankaların TL aslında mevduat rasyolarını koruma zorunluluğu. Şimdi hal böyle olunca da acaba burada mevduata yansıması daha sınırlı olabilir mi sorusunu getiriyor. Sen ne dersin, özellikle politika faizindeki indirimlerin mevduat faizine yansıması geçmiş dönemlere göre daha mı sınırlı olur? Bankalar TL mevduat tutabilmek için mesela ne kadar yüksek bir reel faiz vermesi gerekiyor böyle bir durumda?
0: Ya son dönemde şunu gördük. Esasında biraz finansal okul yazarlığın artması, biraz da sosyal medya etkisiyle para piyasası fonları ciddi derecede daha popüler hale geldi. Mevduat tarafından. Çünkü getiri en azından bileşik orada biliyorsun yani. Diyelim ki aylık mevduat yapıyorsunuz bankada. Size basit bir faiz veriyor aylık olarak. %40 basit veriyor. Ama diğer taraftan siz gecelik 0.13 aldığınızda bunun aylık işte %3.6'ya geliyor. Yıllık bileşiği %44-45'e geliyor. Yatırımcı bunun farkına vardı ve para piyasası fonları esas aslında önemli ölçüde bir tasarruf çekti. Bu önemli bir olgu. Bankalar makro ihtiyati tedbirler ve kredi büyümeleri rasyoları üzerindeki kepler sebebiyle doğal olarak kredi vermiyorlar. Biliyorsun bankacılık sektörü parayı yaratan sektördür. Kredi vererek para yaratılır. Ondan sonra kısa vadede de mevduat toplayarak bu kredi buku fonlanır. Çok basit anlatmak gerekirse. Bankacılık sektöründe kredi büyümesi düşük olduğu için doğal olarak da bir mevduat yarışını, eskiden hatırlarsan hep çeyrek sonlarında mevduat yarışı olurdu. Yani Mart sonu, Haziran sonu, özellikle yıl sonu kapanışında ciddi bir mevduat yarışı vesaire de görmüyoruz. Hatta son 6 ay içerisinde ya da yılın başından beri kamu bankalarının TL mevduat oranlarının özel bankalara göre daha yüksek olduğunu da gördük. Yani o taraf piyasayı belki de biraz yukarıda tutmak için özel bankalara göre biraz daha yüksek mevduat faizi verdi. Merkez Bankası'nın doğal olarak aldığı karar gecelik fonlamaya, haftalık fonlamaya getirmesi burada mevduat faizinde çok hızlı bir şekilde buradaki piyasa faizine konverj ettirecektir. Yani iki faiz öpüşecektir. Ama kredi tarafına bu kadar hızlı yansır mı? Hiç o kadar hızlı yansıyacağını beklemiyorum. Net faiz marjında bir tık genişleme olacaktır. En azından bankalar İran Savaşı itibariyle daralan net faiz marjlarını bir şekilde genişletmek amacıyla bunu fırsat olarak da kullanacaktır.
1: Peki, Doktor Alto Özaslan, çok teşekkür ediyorum. Alto, çok güzel aydınlattın, çok güzel yorumladın. Güzel de bir hafta diliyoruz, ağzına sağlık. Efendim, evet, Doktor Alto Özaslan'la birlikte yurt içi gelişmelerin takip ettik ve yansımalarını konuştuk. Peki, küresel piyasalarda bir tarafta enerji, diğer tarafta yaptırım krizini konuşuyoruz. Fiyatlara nasıl yansıdı? Hemen araştırma masasına dönüyoruz.
2: Yatırımın yolu Akbank.
1: Elif Can. Can Seven'le birlikte devam ediyoruz. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, biz içeride hem repo ihalelerinin yeniden açılmasına karar verilmesi, hem stopaj tarafını konuşuyoruz para piyasalarında. Küresel piyasalarda da durdurak bilmiyor, sular durulmuyor. Bir tarafta enerji, diğer tarafta yaptırım diyoruz ve bunun fiyatlamaları, yansımaları nasıl?

0: Nasıl oldu senden alalım?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve küresel piyasalara baktığımızda hem ABD cephesinden gelen haber akışı hem de aslında piyasaları doğrudan etkileyen bu hafta gelecek olan bilançolar, Kevin Warsh'un Jackson Hole'de yapacağı konuşma bir miktar daha küresel piyasaların yönünü belirliyor diyebiliriz. Ama şu an baktığımızda özellikle dün çok cuma günü itibariyle böyle sert satışlara şahit olduğumuz bir küresel piyasa hareketleri seyretmiştik. Bugün teknoloji hisselerindeki satışların bir miktar daha geri çekilmesiyle beraber daha ılımlı bir hava seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Wall Street tarafındaki vadelilerde şu an yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. Keza Asya borsalarına baktığımızda da şu an işlemleri devam ediyor. MSCI Asya Pasifik Endeksinin bir miktar daha toparlandığına şahit olabiliriz. Burada birkaç önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi aslında yarın bilançosunu karşılayacağımız Nvidia tarafından bilanço hazırlıklarıyla beraber yatırımcıların bir miktar daha geri çekilmesiyle 7 gün üst üste kayıplar takip ediyoruz. 7. gününde ve bu 2022'den beri en uzun düşüş serilerinden birini gösteriyor bize. Ve aslında bu tarafta geçen haftaki tahvil hareketleriyle beraber bir miktar daha değer kaybeden bir doları takip ediyorduk. Dün bir miktar daha toparlanmalara şahit olduk. Keza şu an dolar endeksinin 99, dün 98'lerde olan dolar endeksinin şu an 99 civarında işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan birazcık küresel piyasalardan çıkan yatırımcıların kripto tarafına geçtiğine şahitlik ettik. Keza şu an Bitcoin tarafına baktığımızda ise 80 bin eşiğinin üstüne çıkmış, işlemlerini sürdürüyor. 80.700 civarında işlemlerini görüyor. Burada hemen hatırlayalım, geçen sene Ekim ayında 120 bin dolarlarda bir Bitcoin görmüştük ki bunu Şubat ayında 60 bin dolarlara kadar geri çekildiğine şahitlik etmiştik. Burada bir miktar daha savaş döneminde 60 binin altına geldiğini konuşuyorduk ama Mayıs ayından beri ilk defa 80 bin doların üstünde işlem gördüğünü söyleyebiliriz bugün. Aslında hepimizin gözü birazcık da altın tarafında. Altın tarafını yakından takip ediyoruz. Çünkü orada da sene başında 5600'lü seviyeleri takip ediyorduk. Çok ciddi hareketlenmeler görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha savaş döneminde geri çekilen altın tarafının bir miktar daha ivmelendiğini son günlerde söyleyebiliriz. Geçen haftaki tahvil geri alımlarıyla beraber %7'ye aşan primlenme görmüştük altın tarafında. Bugün geldiğimiz noktada 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış bir altın tarafı görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın 4518 dolar civarında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada 200 günlük hareketli ortalamanın birazcık daha pozitif teknik görünüm olarak analistler tarafından üstüne çıkmasının birazcık daha pozitif teknik görünüm olarak algılandığını söylemem gerekir Pelin. Dün 4700'lü seviyeleri takip ettiğimiz altın tarafında bugün 4649 dolar seviyesini takip ediyoruz. Doların güçlenmesiyle beraber fakat hala yukarı yönlü hareketlerini koruduğunu, yani pozitif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gümüş tarafında da 70 dolarlar civarına yaklaşmış bir gümüş takip etmiştik dün. Bugün yine 68 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Analist yorumları da aslında bir miktar daha altın tarafında olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Burada Citigroup'un önemli bir açıklaması var. Citigroup hedeflerini yükseltti. 3 aylık altın hedeflerini ons fiyatı olarak 4800 dolar civarına yukarı yönlü revize etti. Ve 6-12 aylık tahminlerini ise 5000 dolar civarına getirdi. Burada grubun yaptığı açıklamalarda volatil hareketlerin devam edeceğini fakat yukarı yönlü ivmenin kaybolmayacağını özellikle söylüyor Citigroup. Biz de takip ediyor olacağız tabii ki ama bu haftanın az önce de aslında konuşmamın başında da söylediğim gibi en önemli iki olayı, bir tanesi yarın karşılayacağımız Nvidia'nın bilançosu ki yarın PCE enflasyon verisini de alacağız ABD tarafından. Onun alt kırılımlarda büyümeleri de alacağız. Onlar da tabii ki de keza önemli. Cuma günü de Kevin Warsh'un Jackson Hole'de gerçekleştireceği toplantı bizim için piyasalara yön vermesi açısından önemli olan gelişmelerden olacak. Takip ediyor olacağız Pelin.
2: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve FM araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hem reel sektör ve hem hane halkında artarken piyasa katılımcılarında ise gerileme gösterdi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0.26 puan azalarak %23.69 seviyesine gerilerken reel sektör için 0.30 puan artarak %32.80 seviyesine,

0: hane halkı için 0.64 puan artarak %45.58 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0.78 puan azalarak %16.85 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak %39.3 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0.36 puan azalarak %32.13 oldu. 12 ay sonrası Amerikan doları kuru beklentisi bir önceki aya göre 1.49 puan artarak 54.47 lira olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak %41.3 oldu. İkinci sırada yer alan ev, dükkan, arsa alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak %37.1 olarak gerçekleşti.
1: Ve efendim Viyopotus tarafındaki fiyatlamaya bakacak olursak yatay bir açılış sonrasında 0.18'lik yatay negatif bir fiyatlamaya doğru evrildi. Peki borsa açılış beklentisini karşılayalım. Hemen gidelim info yatırıma, Ali Acer'den detayları alalım. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz. Neler aktaracaksınız bugüne dair?
2: Günaydın Pelin Hanım, iyi yayınlar. Aslında baktığımızda haftaya hızlı başladık, hızlı haber akışlarıyla başladık diyebiliriz. Pazar günü gelen Merkez Bankası kararı, sonrasında BIST 100 tarafındaki hızlı açılış, ama sonrasında akşam baktığımızda kapanışın ne günü gördük. Bugün baktığımızda da Viyop tarafının yatay başlayıp negatife döndüğünü görüyoruz. Aslında baktığımızda çok ciddi bir etkisi olmadı diye söyleyebiliriz. Bugün itibariyle de para piyasası fonlarında özellikle kurumsallara ve yabancılara yönelik stopaj düzenlemesi hakkında bilgiler, ama henüz hala ne zaman netleşeceği belli değil, ne zaman uygulamaya gireceği belli değil. Bu açıdan baktığımızda piyasa üzerinde en azından etkisi olması beklenerek yoğunlaşıyor diye de söyleyebiliriz. Bunun dışında bu hafta fon düzenlemesinin yayınlanması bekleniyor. Piyasa üzerinde oldukça önemli etkilere sahip olabilecek bir. Bunu da dikkatle takip ediyor olacağız. Teknik açıdan baktığımızda özellikle 14.600'ler BIST 100 tarafında oldukça önemli seviyeler. Dün açılışla birlikte bu seviyelerin üzerini test ettik ama maalesef üzerinde kalamadık, altında kapat. Bundan sonraki günlerde de özellikle bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Eğer üzerinde kapanışlar alabiliyor olursak yukarı yönlü hareketliliğinde devamı gelecektir diye söyleyebiliriz. Ama en azından bu faiz düzenlemesi sonrası repo ihalelerine, haftalık ihalelere dönüm sonrasında Merkez Bankası toplantısı da özellikle ön plana çıkmış durumda. Bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi gelir mi gelmez mi? Özellikle bunu takip ediyor olacağız ki eğer böyle bir adımda gelecek olursa piyasa biraz daha rahatlayacaktır diye söyleyebiliriz. Özetleyecek olursak gün içinde eğer biz teknik açıdan 14.600'lar üzerinde bir piyasa görmeye başlayacak olursak hareketliliğin yukarı yönlü desteklendiğini görebiliriz. Ama 14.600'ler aşılmadığı sürece aşağı baskılı yatay negatif bir hareketlilik izleme durumumuz var ki bu da bizi 14.300-14.200 bandına kadar geri çekebilir diye belirtebilirim.
1: Peki Ali Acar, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için info yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim evet, badiye taraf 0.24'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Dolar TL ise 48.09 seviyesinden işlem geçiyor. Programı şimdilik noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.

0: Türksel'e?
1: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Reklam.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
2: Tekrar günaydın Zeynep.
1: Şimdi tabii ilk sözde de beraberdik. Oraya da bir döneceğiz ama önce bir dün diyelim istersen. Çünkü Merkez Bankası'ndan gelen normalleşme hamlesiyle beraber, pazar akşamından devreden haber başlığıyla beraber dün gün sonunda en çok kazanan bankalar oldu. Şimdi hem dünkü fiyatlamaya neler yansıdı hem bugünden neler beklenir onu bir konuşalım. Dünkü yükselişi bankalar bugüne de bakalım taşıyabilecekler mi?
2: Yani şöyle, dün aslında açılışı çok iyi yaptık. Ondan sonra gün boyu keyifli bir borsa olduğunu söylememiz çok mümkün değil. Banka hisseleri günü tabii ki artı kapattı. %2,7 oranında yükseldi ama açılışın ardından gün boyunca ya satıcı, daha böyle satıcıların ağırlıkta olduğu veyahut da yatay bir seyir izlendiği bir borsa izledik. Açılışın hemen ardından 14.650 puanla 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü BIST endeksi. Dediğim gibi bu sonra gün boyu devam eden satıcılı seyirli 14.500'ün hemen üzerinde kapanış yapmayı başarsa da keyifli bir gün olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bir önceki günün hemen altında endeks kapanış yaptı. BIST 30'da yükseliş vardı, %0,25 civarında bir değer kazancıyla tamamladı. Burada endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerindeki farklılaşmanın etkili olduğunu görüyoruz. Olumlu yönde endeksi destekleyen bankalar ve mali sektör hisselerini görürken olumsuz tarafa baktığımızda neredeyse diğer bütün blue chip hisse senetlerinin ya düşüşle günü tamamladığını ya endeksi negatif etkilediğini ya da yatay seyrettiğini görüyoruz.
1: Odin'de yine taban var.
2: Evet, Odin yine endeks üzerinde o hızlı yükselişin ardından endeks ağırlığı çok artmıştı onun. 3500 liraya kadar yükselmişti hisse senedi. Dün itibariyle 1856 liraya geriledi. Yani üst üste 4 taban. Daha öncesinde de taban olmasa da düşüş, birkaç günlük düşüşle çok ciddi bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Ama hala yılbaşından bu yana %500 civarında, neredeyse 5 katı yükselmiş bir hisse senedinden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle satışların o hızlı yükselişlerde hep senin yayınlarda bireysel yatırımcıyı uyarıyoruz.
1: Evet.
2: Yani bunlar özellikle belirli gruplar tarafından toplanıp fiili dolaşıma azalan, dolayısıyla çok hızlı yükseliş, uzun soluklu yükselişler yapabilen hisse senetleri, ancak düşüşleri de bu grupların bu hisse senetlerindeki satışlarının gelmesi durumunda düşüşleri de çok hızlı olabiliyor. Dolayısıyla yüksek fiyatlardan yakalanan bireysel yatırımcı için işler çok kötü olabiliyor. Diğer hisse senetlerine buna paralel, bunun gibi hareket eden hisse senetlerine de hareketleri içinde yatırımcıyı bir kez daha uyarmış olalım. Özellikle serbest fonlar üzerinden yapılan bu tip hareketleri geçen seneden beri dikkat çekiyoruz. Fonlarla ilgili bu anlamda da düzenlemenin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Şimdi burada çok fazla sosyal medyada bu fonlara yatırım yapmış yatırımcılardan eleştiriler geliyor aslında tebliğ taslağındaki şeylerle ilgili. Tabii tebliğ taslağını biz yayınlamıştık, taslakla ilgili beklenenleri de işledik, hep dergide de işledik, internet sitesinde de, yayınlarda da işledik. Şimdi burada şöyle bir şey var, serbest fon tabii ki yatırım yaptığı alanları serbest bir şekilde belirlemeli ama
1: belli
2: bir kriterler mutlaka bütün dünyada olduğu gibi bizde de vardır. Yani eğer ki TEFAS'a açıksa, bireysel yatırımcıya, nitelikli yatırımcı da olsa açık fonların belli kriterler içerisinde hareket etme zorunluluğu mutlaka olmalı. Bunlar çok sıkı olmamalı tabii ki, adı üstünde serbest fon nitelikli yatırımcıya hizmet veriyorlar. Ancak bizde şöyle bir şey var, kantarın topuzunu kaçırmak diye bir deyim var ya, yani serbest bırakırken de öyle yapıyoruz, sıkarken de öyle yapıyoruz. Bu en son tebliğ taslağının geldiğinde, tam son hali geldiğinde üzerinde konuşuruz, ancak dediğim gibi serbest fon demek ne yaparsa yapsın her şey serbest anlamına gelmiyor. Mutlaka bunun bir çerçevesi belli olması lazım. Özellikle tek bir hisse senedi, tek bir şirkete yapılan yatırımlar, mesela bu konuda bildirimlerin çok güçlü bir şekilde yapılıyor olması lazım. Yatırımcıların riskler konusunda tekrar tekrar belki uyarılması lazım. Dolayısıyla bu anlamda önemli olduğunu söylemek lazım. Şimdi düne tekrar biz dönecek olursak, dediğim gibi bu Blue-chip hisse senetlerinden BİM gibi, Aselsan gibi hisse senetlerinin negatif olması endeksin yükselişini sınırlayan en önemli faktörlerdi. Akbank bankalar arasında en iyilerden biriydi, %3,4 değer kazandı. Ama yıllıkta bankacılık endeksinin hala negatif tarafta olduğunu söylemek lazım. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman tekstil ve deri sektör endekslerine baktığımızda tekstil ve deriden sonra negatifte olan, nominal olarak negatifte olan ikinci hisse sektörde bankacılık. Burada bankacılık endeksinin şöyle bir baktığımız zaman dünkü Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasındaki hareket banka bölü sanayi veyahut da banka bölü BIST 100 endeksi gibi bir rasyoya çevirdiğimiz zaman çok ciddi 2024'ten beri belki en dip seviyelerinden bir hareketin geldiğini görüyoruz. Bu hareket devam eder mi etmez mi? Bu daha çok Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizinde ne yapacağına ilişkin beklentilerin şekillenmesiyle olacak. Dünkü karar sonrası yani haftalık repo ihalelerin başlaması, depo ihalelerine faizlerin 300 bas puan aşağı gelmesi piyasa için olumlu olduğunu söylemek mümkün. Hem reel sektör için hem finansal sektör için olumlu olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte dediğim gibi devamlılığı yani politika faizini yıl sonunda %35'ler civarında olmasını bekliyor şu anda analistler ve aracı kurumlar. Ha, bu Ekim ve Aralık'ta yoğunlaşıyor faiz indirimleri beklentisi. Bunun güçlenmesi, daha ileriye dönük faiz indirimlerinin devam edeceğine ilişkin beklentinin artması durumunda banka hisseleri biraz daha toparlama eğilimini güçlü bir şekilde sürdürebilir. Onun dışında biraz böyle saman alevi gibi bir hale gelebilir. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın adımları ve tahvil faizleri ne yöne evrileceği yakından takip edilecek.
1: Şimdi şirket haberleriyle devam edelim o zaman borsa açılışı öncesi. Bugün temettüsü olanlarda Enerya Enerji ile TGS dış ticaretli görüntüleyebiliyoruz KAP'ta. Diğer yanda şirket haberlerinde Armada Gıda var. Mersin'deki Armada 4 ve Kazakistan'daki bakliyat işleme tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında FMO ve Proparco ile 110 milyon dolarlık uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Bir diğer şirket haberinde Hedef Holding var. Orada da 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri tarafından

0: Yurt dışındaki bir müşteriden savunma elektroniği alanında 4,8 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı. Trabzonspor tarafında Fabinho ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı imzalandı ve futbolcuya da her sezon için 2,6 milyon euro garanti ücretle 1,4 milyon euro imza ücreti ödeneceği açıklandı. Sarkoysan tarafında sınırlı pozitif olarak yine ziraat yatırımını değerlendirdiği bir haber var. Şirket bağlı ortaklığı Sar Makina'nın Bulgaristan'da kurduğu Sar Makina Bulgaria'nın sermaye artırımına 1,3 milyon euro ile katılarak %50 pay sahibi olma kararı aldı. Yatırımla üretim kapasitesinin artırılması, Avrupa pazarındaki rekabet gücünün güçlendirilmesi ve yurt dışı satışların artırılması hedeflendi, değerlendirmesi paylaşılıyor. Bu arada yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan bir dış ticaret başlığı var. Katar'la ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması yönünde bir hedef söz konusu oldu. 2025'te 1,3 milyar dolarlık bir gerçekleşmeden bahsetmiştik. Bununla beraber yine pek çok şirket haberi var ama öncesinde istersen bir de yine sıcak para hikayesine dönelim. Yabancının özellikle Türk piyasalarından hızlı bir şekilde ayrılabilmesi potansiyeli taşıyan, buraya getirdiği sermaye piyasalarında değerlendirdiği yekünle alakalı olarak vergilendirme olacak mı? Buna dair bakanlık çalışması vardı diye geçen hafta aktarmıştık. Bu sabah da ilk sözde biraz değindik. Çalışmaların tamamlandığına dair bir kaynaklara dayandırdığımız haber var. İstersen detayları ilk sözü izlememiş olanlar için piyasa masasında da paylaşalım.
1: Şimdi dediğin gibi sabah işledik. Kısaca bir yanlış anlaşılmalar olabilir diye tekrar etmekte fayda var. İnternet sitesinde de yer alıyor haberin tamamı. Burada kurumsal yatırımcıya %10 stopaj geliyor gelmesi için artık bu masaya koyuldu. Olup olmayacağını, ne zaman olacağına ilişkin tamamen Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın muhtesinde bu iş. Bu şekilde mi olacak, son dakika bir değişiklik olacak mı onu göreceğiz. Ancak şöyle bir şey var, detayları vurgulamak adına. Kurumsal yatırımcılardan, yerli kurumsal yatırımcı zaten geçici vergiyle elde ettiği, para piyasası fonlarından elde ettiği getiriyi beyan ediyordu. 3 ayda bir beyan ediyordu. Şimdi %10 stopaj kesildiğinde bu beyan ederken 3 aylık sürelerde geçici vergiyi beyan ederken bunu mahsuplaşabilecek. Yabancı yatırım için ise nihai vergi olacak bu %10 stopaj. Borsa açılışı verelim istersen devam
0: edelim. Ardından devam edeceğiz. 14.457 puanda %0,30'luk değer kaybıyla yani 43 puanlık bir eksiyle Borsa İstanbul'da yeni gün başladı. Endeks %59 hisse artı da 27 hisse eksi de 14 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0,65, sanayi endeks %0,04 ve yine banka endeksi %0,06'lık satıcılı bir seyirle karşımıza geldi. Seans açılışında hizmetler endeksi dediğimizde %0,18'lik bir pozitif ekranla karşılaştık. Ulaştırma keza %0,10 kadar artıda. Turizm endeksi ise %1,22'lik bir alıcılı seyirle olumlu yönde ayrışıyor yeni güne başlarken. Biraz sonra hisse kırılımlarını da vereceğiz ama bir de döviz kurları diyelim. Çünkü dolar endeksi 99'un üstüne atarak yeni güne başladı. Dolayısıyla dolar TL'de de 48,10,01'e yükselişi oldu. Euro TL ise 56,08,34 seviyesinde yatay bir eksi de diyebiliriz. Bu arada borsada Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell, Ereğli Demirçelik, RAL Yatırım puan bazlı katkılarda ilk beşli de baskılar tarafında ise Odin Solutions, Katılım Evim, Tüpraş, Yapı Kredi ve Borusan birleşik hisselerini görüyoruz. Borusan'da dün şirket haberiyle artıda bir açılış takip etmiştik. Bu arada Yüzdesel'de en çok artan Eczacıbaşı ilaç oldu. Pasifik Yüreja, Altınay Savunma, Girişim Elektrik ve İş Yatırım Menkul'le ilk beşi turladık. Yüzdesel'de en çok düşen tarafta %8,41'li Odin Solutions'ı görüyoruz. Arkasında %5,80'le Katılım Evim var. Borusan Yatırım, Borusan Birleşik, Pasifik Yüreja ile de ilk beşi tamamlamış olduk. Şimdi hem açılışa dikkatini çeken bir hareket var mı hem de sıcak paraya vergi konusuyla ilgili yine notlarımızdan devam edelim Bekir.
1: Ya bu Odin Solutions ve Katılım Evim'in son dönemdeki işte böyle hareketleri piyasa üzerinde de olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. Bunun dışında
0: yani 23 puan Odin Solutions, 18 puan Katılım Evim'in endeks üstünde baskısı var şu anda. Endeks 43 puan ekside dedik açılışta.
1: Evet, petrol fiyatları ve etilen nafta makası açıklandı. Onunla ilgili hisse senetleri üzerinde değişiklikler görüyoruz. Şu maliye tarafını bir toparlayalım tekrar.
0: Petkim 0,67 aşağıdan notunda düşeyim o zaman.
1: Evet, yani o etilen nafta makasındaki gerileme ama geçen yılın aynı dönemine göre hala çok yüksek marjlarda çalıştığını da not etmek lazım. Şimdi bu maliye tarafında yapılan çalışmada demiştik ki en son yabancı yatırımcıya %10 nihai vergi olacak. Şimdi burada vergilendirme dönemiyle ilgili bir farklılık var. Bunun net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Eğer bu çalışma olduğu gibi geçerse. Şöyle ki, para piyasası fonunu diyelim ki bir ay önce aldı yabancı yatırımcı, hı hı, ve kurumsal yatırımcı. Bu kararda diyelim ki yasalaştı ve yayınlandı. Ağustos ayının sonunda ve Eylül ayında yayınlandığını
0: söyleyeyim. Bu anlattığın %10'la evet, diyelim ki.
1: Temmuz ayında alınan para piyasası fonun Ekim ayında satılırsa, Eylül ayında yayınlandığını varsayıyoruz. Eylül ayına kadar, yani yayınlandığı tarihe kadar ki kısmı için gelirin, elde edilen kazancın, yasanın yayınlandığı zamana kadar ki kısmı vergilendirilmeyecek. Ancak, hı hı, yayınlandığı andan itibaren aynı para piyasası fonunun
0: elde
1: yayınlandığı andan
0: üzerinden
1: itibaren Ekim ayının bir ay sonraki, iki ay sonra ne zaman satarsa o dönem için yayınlandığı tarihten sattığı ana kadar ki vergi alınacak. Yani stopaj, hı hı, alınacak. Dolayısıyla bunun net bir şekilde anlaşılması lazım. Bazı sosyal medya paylaşımlarında sanki bireyselde uygulandığı gibi daha önce alınan satılmadığı takdirde aynı şekilde gidecek gibi bir değerlendirmeleri var. Bu çalışmada böyle değil. Bunu açıkça bir şekilde ortaya koyalım. Dediğim gibi yayınlanırsa eğer bu şekilde yayınlandığı andan itibaren sonraki dönem içinki kısım stopaja tabi olacak. Bunu netleştirelim. Peki buna neden gerek duyuldu? Gerçekten şimdi şöyle bir şey, fonların toplam büyüklüğüne bakıldığında aslında yabancı yatırımcının kısmı çok büyük görünmeyebilir. Ancak şöyle bir şey var, sabah da konuştuk. Yani gerçekten gelen yabancı yatırımcının tamamen böyle çok aşırı likit, çok kısa vadeli hareket edilebilen yerlere girmesi çok istenen bir durum değil. Daha böyle uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gereken bir şey. Bu yüzden kısa vadeli yatırımlardan daha uzun vadeli yatırıma yönlendirmek için bu sıcak parayı bazı tedbirler düşünülüyordu ve bu konuda neler olabilir çalışmasıydı bu. Şimdi ne kadar oldu dersek yabancı yatırımcının bu alandaki değerlendirmesi yaklaşık son 2 yılda 10 milyar dolar olduğu tahmin ediyor buraya giren paranın. Kümülatif olarak baktığımız zaman, çünkü buraya dediğim gibi 2024'ten sonra ciddi girişler olduğunu görüyoruz. Neden peki böyle bir bu tarafa yöneldiler? Bankaların swap tarafında belli sınırlamalar var. Öz kaynaklarının belli oranında ancak swap'la yapabiliyorlar yurt dışı hesaplarıyla. Burada bir bu cap'ler dolduğu zaman gidecek yer stopaj avantajı da olan, vergi avantajı da olan para piyasası fonlarının olduğu. Dolayısıyla buraya yöneldiler. Bu tarafa çok fazla yönelmeyip daha uzun vadeli yatırımı yönlendirmek için yapılan bir çalışma bu. Bunun da bu şekilde tedbir alıyor maliye diyelim.
0: Şimdi TÜİK'ten sektörel güven endeksleri geldi. Hizmet sektöründe güven endeksi %0,1 azalış gösterdi. Ağustos 2026 verilerinde perakende ticaret sektöründe %0,8 yine bir güven azalışı söz konusu oldu. İnşaat sektöründe de %0,4 yine bir azalış yönlü açıklama var. Dolayısıyla hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri Ağustos 2026 için ekside bir grafikle karşımıza geldi diyebiliriz. Şimdi şirketler tarafına da gelecek olursak, aracı kurumlarda TAPGİ'da aslında çok fazla hakkında rapor yazılan bir şirket değil. Evet. Terminale döndüğümüzde 9 kırım araştırma kapsamını almış. 9 kurumun tamamı al tavsiyesi vermişler. Görebildiğim kadarıyla şu anda 259 liradan 4 TL artı ile işlem görüyor TAPGİ'da hissesi ve bugün terminale girilen yeni bir tavsiye var Ak Yatırım'dan. Piyasa üstü getir diyerek 361 TL'yi hedef vermişler. Neler var raporun içerisinde?
1: Ak Yatırım'ın TAPGİ'da raporunda öne çıkan gelişme aslında Çin yatırımlarına dikkat çekmiş. Çin açılımının özellikle usta dönerci markasının Çin'de kurulmasına yönelik franchise anlaşmalarına dikkat çekilmiş. Şirketin büyümeye devam edeceği bekleniyor. Bu büyümenin de gerçekten hem mağaza tarafında hem EBITDA tarafında hem de marjlar tarafında, net kar marjı ve EBITDA marjı tarafında devam etmesini öngörmüşler. Senin de dediğin gibi mevcut fiyat 257.75 lira dünkü kapanış itibariyle, hedef fiyatı 361 lira bulmuşlar ve %40 getiri potansiyeline işaret ediyor bu. Özellikle gelir büyümesi, 2026'da gelir büyümesinin %41,5, EBITDA büyümesinin ise %41,8 olmasını bekliyorlar. marjların, EBITDA marjlarını %20,4'ten bundan sonraki 3 yılda %20,6'ya, yatırımların artmasına rağmen EBITDA marjında artmaya devam, sınırlı da olsa artmaya devam edecek. En azından bu seviyeleri koruyacağını bekliyorlar. Net kar marjının da %5,5 seviyesinden 2026'da 2028'de 6,7'ye çıkmasını bekliyorlar. Oldukça önemli bir büyüme bekliyorlar burada diyebiliriz. Net borç EBITDA oranına baktığımızda bilançonun güçlü olduğuna işaret etmişler. Ayrıca son dönemde bu hisse senedinde önemli satış baskısı görmüştük işlem sırasında. Buraya vurgu yapmışlar. Bunun geleceğe dönük satış baskısının olmayacağına yönelik bir beklenti oluşturduğunu kendilerinde ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada olumlu not olarak kaydettiklerini görüyoruz. Bundan sonra da bir istersen Petkim'in etilen hafta zamanımız varsa oradan da bahsedelim.
0: Evet.
1: Şimdi Petkim son dönemde oldukça hareketli hisse senetlerinden biri. Tüpraş çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Petrol fiyatları, buranın şirketlere yarattığı marjlar hisse senetlerinin finansallarının pozitif etkileyeceği yönündeki beklentilerle olumlu yönde hareket ediyor. Petkim'de de bu etilen nafta makasını takip ediyoruz. Son hafta açıklanan, haftalık bazda açıklanan bu veride hisse senedi için nötr olduğunu paylaşan mesela bir deniz yatırım raporu var elimizde. Şöyle baktığımızda 21 Ağustos itibariyle haftalık bazda $102 bölü ton. Önemli oranda azalmış bir önceki döneme göre. 118.8 ton seviyesinde de gerçekleştiğini görüyoruz. Etilen fiyatların $69 yani %7,2 azaldığını gösteriyor. Nafta fiyatında ise $33 bölü ton. Yani burada bir sınırlı artış olduğunu görüyoruz. Platts endeksindeki haftalık bazda kaydedilen artışa karşın etilen nafta ve Petkim makasındaki düşüş doğrultusunda hisse senedinin bugün açılışta olumsuz bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Deniz yatırımın 12 aylık hedef fiyatı Petkim için 21 lira seviyesinde, önerisi de tut olarak koruduklarını ifade etmişler. Endeksin gerisinde kalan Petkim'in bu marjların bu şekilde azalmaya devam ederse olumsuz etkilenmesi muhakkak, ancak hala geçen yılın üzerinde olması nedeniyle yılbaşından bugüne baktığımız zaman geçmiş yıllara göre oldukça yine açık olduğunu, şirketin finansallarını desteklediğini görüyoruz. Yılın geri kalanı için ise bu makas petrol fiyatlarının seyri belirleyici olacak gibi. Bugün petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi bu hisse senetlerini de biraz olumsuz etkilediğini görüyoruz. Altın fiyatlarının son dönemdeki yükselişinden destek bulan Türk altında dün altın fiyatlarının ki yükselişin bugün biraz düşüşe geçtiğini görüyoruz. O da o hisse senedi içinde Türk altın ve Türk metal hisseleri üzerinde belirleyici olacak.
0: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sunar.
1: Hoş geldiniz efendim. Evet, içeride Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasaları fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması da bekleniyor. Diğer tarafta içeride hem hizmet hem inşaat hem de perakende güven endekslerini karşıladık. Üç sektörde de aslında bir güven de azalış söz konusu, detaylandıracağız yine. Bunun dışında küresel piyasalarda yeni güne özellikle teknoloji hisselerinde önceki gün yaşanan satışların ardından temkinli bir toparlanmayla güne başlanıyor ki vadeli tarafta bir yükseliş sergilese de her ne kadar bu haftanın ana teması hem yapay zeka rallisinin gücünü test edecek olan Nvidia bilançosu, bunun daha da önemlisi Fed Başkanı Kevin Warsh'un İlk gerçekleştireceği Jackson Hole konuşması olacak. Buradan çıkacak mesajlar da piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Bitcoin tarafında ise Mayıs'tan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine aşan bir fiyatlama söz konusu. Hızlıca şöyle rakamlarla başlayalım. Evet, içerideki gelişmelerin yansımalarını değerlendirecek olursak Borsa İstanbul tarafında 0.30'luk bir düşüşle açılmıştı. 14.458 puandan başlamıştı. An itibariyle ise açılış seviyesinin bir miktar daha üzerinde olmak birlikte 14.473 puandan işlem geçiyor. 55 hisse yukarı yönlü, 39 hisse ise aşağı yönlü. Performansında bankalar yatay pozitif. Sınav endeksinde bir geri çekilme, mali endeks tarafında ise 0.71'lik satıcılı bir seyir söz konusu. Ulaştırma tarafı pozitif kalmaya devam ederken turizm endeksi tarafında %1'in üzerine taşıdığı kazançlarını, hizmetler endeksi tarafında ise 0.30'luk bir yukarı yön söz konusu. Pariteler tarafına bakalım efendim. Bir de pariteler tarafındaki etkilerde dolar endeksi tarafında 99 seviyesinde fiyatlama yaşanırken euro dolar çaprazına yansıması 1.1661, sterlin dolar tarafında ise 1.3643 seviyelerini takip ediyoruz. Dolar TL 48.10 seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında ise 56.13 seviyesini takip ediyoruz. Evet, bir tarafta içerideki haber akışları, özellikle Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre bekleniyordu ki sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaların tamamlandığına dair %10'luk stopaj meselesi. Bunun borsaya yansıması, hemen gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. Neler aktaracaksınız bugüne dair?
2: Merhaba, iyi yayınlar Pelin Hanım. Şimdi Türkiye tarafında haftaya baktığımızda piyasaların özellikle küresel gelişmelerin etkisiyle yönelendiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın repo ihalelerine yeniden başlamasıyla fonlama maliyetindeki hareket özellikle bankacılık hisselerinde olumlu karşılık buldu. Ama banka dışı hisselerdeki satışlar endeksinin daha güçlü bir tepki vermesini engelledi. Dolayısıyla şu aşamada çok güçlü ve genele yayılan bir risk iştahından söz etmek zor. Önümüzdeki dönemde en önemli konu yine para politikası ve fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı olacak. Fonlama maliyeti kontrollü şekilde politika faizine yaklaşır ve kur ve rezerv tarafında da bir bozulma yaşanmazsa bankacılık ve iç talebe duyarlı bazı hisselerde rahatlama görebiliriz. Ancak bunun borsanın geneline yayılacağı düşünmek için henüz erken. Yüksek faiz ortamı ve ekonomik aktivitelik yavaşlama devam ederken küresel tarafta da özellikle teknoloji hisselerinde başlayan değerleme sorgulanmasının derinleşmesi gelişmekte olan piyasalarda da risk iştahını hızlı şekilde değiştirebilir. Bu nedenle borsa tarafında yükselişleri kovalamak yerine hisse bazında seçici ve temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Küresel piyasalarda ise gündem merkezinde Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptığım politikası var. Amerika'nın İran'la ticari ve finansal ilişkileri sürdüren ülkelere de ikinci yaptırım uygulayabileceği mesajı özellikle Çin başta olmak üzere üçüncü ülkeler açısından önemli. Dolayısıyla jeopolitik risk artık sadece petrol fiyatları üzerinden değil, küresel ticaret ve finans sistemi üzerinden de fiyatlanabilir. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi ise jeopolitik risklerin sona ermesi olarak okumamak lazım. Özellikle Hürmüz Boğazı konusunda da yeni bir gelişme olması halinde petrolün yeniden yükselmesi ve bunun küresel enflasyon beklentileriyle tahvil faizleri üzerinde baskı yaratması mümkün. Amerika tarafında Nvidia bilançosu öncesinde teknoloji ve yarı iletken hisselerinde satışlar dikkat çekiyor. Yapay zeka temasındaki beklentilerin çok yükselmiş olması nedeniyle artık sadece güçlü bilanço açıklamak yeterli olmayabilir. Bu nedenle Amerikan borsaları başta olmak üzere küresel borsalarda da temkinli olmak lazım. Endeksler yüksek seviyelerde ve fiyatlamalar önemli ölçüde iyi senaryolar içeriyor. Dolayısıyla küçük bir hayal kırıklığının bir de sert pozisyon azaltmalarına yol açabileceğini hesaba katmak lazım. Tahvil piyasasında da Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını arttırması da önemli. Geri alımların yaklaşık 1 trilyon dolarlık hazine genel hesabı üzerinden finanse edebileceği haberleri uzun vadeli faizleri aşağı çekme ve likidite koşullarını destekleme çabası olarak düşünülmeli. Teknik olarak QE değil ancak piyasa etkisi açısından finansal koşulları bir miktar gevşetebilecek bir adım. Bunun etkisini özellikle altın tarafında görüyoruz. Ons altın 4700 dolar civarına kadar yükseldi. Hareketi sadece jeopolitik riskle açıklamak da doğru değil. Doların zayıflaması, reel faizlerin gerilemesi, Fed beklentileri ve Amerika'nın mali görünümüne ilişkin soru işaretleri de altını aynı anda destekliyor. Önümüzdeki dönemde çekirdek PCE verirse Jackson Hole mesajları bu açıdan belirleyici olacaktır. Fed'in daha şahin bir mesaj vermesi halinde düzeltme görebiliriz altında. Buna karşılık faiz beklentilerinin daha da zayıflaması, tahvil faizlerinin gerilemesi ve ETF girişlerinin devam etmesi halinde de 4700 dolar üzerinde fiyatlamanın kalıcı hale gelmesi mümkün. Özetle hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda temkinli olmak lazım. Türkiye'de yüksek faiz ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama, küresel tarafta ise yüksek borsa değerlemeleri, teknoloji hisselerindeki beklentiler, jeopolitik riskler ve tahvil faizleri önemli riskler oluşturuyor. Bu nedenle mevcut seviyelerde borsalarda agresif pozisyon almak yerine olası düzeltmeleri ve daha uygun fiyatlama fırsatlarını beklemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz İlhan Timur aktardıklarınız için. Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz ve efendim hızlıca araştırma masasına dönüyorum. Yatırımı

0: Bey, Bloomberg ET Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet Aslı, şimdi Bloomberg ET'nin büyüme anketi yayımlandı ve 2026'nın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda %1, yıllık bazda ise 2,7'lik bir büyüme bekleniyor ve 2026'nın tamamında da ise 3,2, 2027'ye dair ise büyüme beklentisi 4,25 seviyesinde gerçekleşti. Ama burada dönemsel bazda dikkat çekiyor. Toplantıda da az önce tartıştık %1'lik büyümenin nereden geldiğini.

0: Dair. İstersen burayı biraz aydınlatalım.
1: Evet, çünkü aslında birinci çeyrekte yaklaşık yıllık %2,5'luk bir gayri safi yurt içi hasıla büyümesi görmüştük. Ve çeyreksel bazda da aslında hem dördüncü çeyrekte hem de birinci çeyrekte yavaşlayan bir trend vardı. Dördüncü çeyrekte 0,4 artış, bu yılın birinci çeyreğinde de sadece 0,1 büyüme vardı. Şimdi bunun üzerine ikinci çeyrekte %1 gibi görece hızlanan bir sanki aktivite görüntüsü var. Oysa şunu biliyoruz, özellikle özel tüketim tarafı ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre daha yavaş bir görüntü sergilediğini biliyoruz aldığımız öncü göstergelerden. Şimdi dolayısıyla buradaki kompozisyon biraz değişiyor birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasında. Belki bunu söylemek lazım. Hatta dördüncü çeyrekten başlayan yani özel tüketimin birinci çeyrekte de yavaşladığını görmüştük ama genelde görece yüksek kalmıştı. Şimdi ikinci çeyrekte özel tüketim tarafından gelmiyor aslında bu %1'lik büyüme. Özel tüketim ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre yavaş bir seyir izliyor. Bunu hem perakende satışlarda gördük, işte hizmet tarafındaki göstergelerde görüyoruz. Özellikle tüketim bazlı ithalat rakamlarında görüyoruz. Bir yavaşlama belirgin. Bunun yerine birkaç faktör var. Bir tanesi biraz yatırımlar ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre daha iyi gibi gözüküyor. Ama asıl olarak da net ihracatın katkısı. Çünkü net ihracat özellikle dördüncü çeyrekte de geçen senenin dördüncü çeyreğinde de bu senenin birinci çeyreğinde de büyümeyi azaltıcı yönde etki yapıyordu. Ne demek istiyoruz? Yani ithalatın artışları ihracatın artışlarının üzerinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla net yani gayri safi yurt içi hasılaya da net bazda aşağı yönlü etki yapıyordu. Şimdi ikinci çeyrekte ise bazı geçici faktörler diyelim aslında belki. Çünkü ihracatın hızlandığı bazı sektörler gördük. Özellikle bu savaşın arifesinde bazı sektörlerin bundan yakında olmaktan belki lojistik olarak bazı etkilerden Türkiye'ye kayan bazı sektörlerde ihracatlar olduğunu gördük. Bu sektörlerdeki hareketlenmenin de etkisiyle ihracat artışı çeyreksel bazda ithalatın üzerinde gibi gözüküyor. Bu da net ihracatın ikinci çeyrekte büyümeye pozitif katkı yapacağı
0: Güzel.
1: işaret ediyor. Aynen aslında bu olumlu bir görüntü. Sadece yani kompozisyon aslında çok kötü değil. Yani ikinci çeyreğin kompozisyonu özel tüketimin yavaşlayıp dezenflasyona destek verdiği ve net ihracatın ve yatırımların da pozitif yönde destek verdiği aslında kompozisyon olarak görece daha iyiye giden bir görüntü. Bu kalacak mı, kalıcı mı, değil mi? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi birazdan belki bugünün verilerine de geçersek üçüncü çeyreğe ilişkin nasıl endikasyon alıyoruz belki burayı
0: Güven
1: konuşabiliriz.
0: endekslerini karşıladık değil mi? Güven
1: Evet.
0: endekslerinde ise hizmet, perakende ve bunun yanı sıra işte birçok inşaat sektöründeki güven endekslerine baktığımız zaman orada hizmet sektöründeki güven endeksinde azalış %0,1'lik bir azalış var. Bir öncekinde 1,4'lük artış vardı. Perakende tarafına baktığımız zaman 0,8'lik bir azalış. Daha öncekinde ise 1,6'lık bir düşüş söz konusuydu. İnşaat sektöründe de azalış var. 0,6'lık artış vardı. Yani inşaat sektörü, perakende ve bunun yanı sıra hizmet sektöründe güvende bir azalış var. Bu nasıl bir etki yaratır?
1: Evet, şimdi üçüncü çeyreğe ilişkin de aslında dolayısıyla özel tüketimin yavaş seyredeceğine ilişkin hatta ikinci çeyreğe göre belki bir miktar daha yavaş seyredeceğine ilişkin buradan bir çıkarım yapmak mümkün gibi gözüküyor. Perakende ticaret sektörü güven endeksine bakacak olursak 111'den 110 seviyesine gelmiş. Bu da neredeyse Eylül 2025'ten beri aslında gördüğümüz en düşük güven seviyesi. Yine son 3 aylık dönemdeki iç hacim satışlarına baktığımız zaman da burada belirgin bir yavaşlama varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler perakende tarafta ve bunu biraz yani şey yorabiliyoruz, iç talebin seyrine yorabiliyoruz. zayıf kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ama yine altına baktığımızda gelecek 3 aya ilişkin beklentilerde bir toparlanma var perakende tarafında. Dolayısıyla 4. çeyrekte bu baskı devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Burada sanki 4. çeyreğe ilişkin sinyaller biraz daha olumlu gözüküyor. Ama 3. çeyreğin, yani şu 2. çeyrekte gördüğümüz özel tüketimin daraldığı hikayenin 3. çeyrekte de devam edeceğine ilişkin buradaki Temmuz ve Ağustos göstergeleri biraz buraya işaret ediyor gibi. Benzer şekilde senin de söylediğin gibi hizmet sektörü güven endeksi de çok yavaş seyrediyor. Gene, yani yavaş seyrediyor demeyeyim tabii. Bunlar 100'ün üstündeki seviyeler. Dolayısıyla bir artış eğilimi varmış gibi gözüküyor ama sonuçta yavaşlayan bir eğilimde. Sonuç aylık dönemdeki iş durumlarında da gene aşağı yönlü hareket var ama gelecek 3 aya ilişkin o dediğim gibi beklentilerde bir toparlanma var. Dolayısıyla 3. çeyreğe ilişkin hala zayıf sinyalleri almaya devam ediyoruz. 4. çeyreğe ilişkin bir miktar toparlanma görüyor olabiliriz. Bunları takip edeceğiz. Ama 2. çeyrekte şu kompozisyon devam ediyor gibi. İç talebin görece zayıf kaldığı ve bir miktar net ihracatın katkısının görece pozitif kaldığı İkinci çeyrek görüntüsü 3. çeyrekte de devam edecek gibi gözüküyor. 3. çeyreğe ilişkin biraz sanki yatırım tarafına ilişkin öncü göstergeler çok iyi değildi. Biraz orada yavaşlama var gibiydi. Orayı takip edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi 3. çeyrekte iş talep ve ilişkin göstergeler zayıf seyretmeye devam ediyor.
0: 2. çeyrekte de katkısının azalması bekleniyor. Detaylandırmaya devam edeceğiz. Aslı çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü Seda Yalçınkaya Özer ile birlikte gelişmeleri değerlendirelim. Seda günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş buldum Pelin.
0: Evet Seda, şimdi maliyenin para piyasası fonlarına yönelen kısa vadeli sermayeye ilişkin ön çalışmasını tamamladığını ve yerli yabancı kurumsal yatırımcıların kazançlarına %10 stopaj uygulamasını planladığını da aktardık haber kaynaklarımıza dayandırarak. Özellikle yabancı yatırımcı açısından bu %10'luk stopaj nihai bir vergi oranını oluşturuyor. Şimdi bu düzenleme para piyasası fonlarının getiri avantajını ne ölçüde etkiler? Yabancı yatırımcının kısa vadeli TL pozisyonlarında bir çözülmeye yol açabilecek büyüklükte bir değişiklik olarak okumak gerekiyor mu, ne dersin?
1: Evet, tabii şimdi yürürlüğe ne zaman girecek, hangi dönemi kapsayacak, bir muafiyet olacak mı, ekstradan başka bir şey bu çalışmanın içerisine girecek mi? Henüz bunları bilmiyoruz. Bu bir ön çalışma ve bu hani kesinleşmiş değil. Belki burada bir farklı bir şey de içine girebilir. Dolayısıyla bunun üzerinden değerlendirmek gerekirse ama öncelikle yerli tarafında bir muafiyet söz konusu. Sen de söyledin. Bu tamamıyla bir yabancı için oluşturulan bir maliyet açısından yurt içerisindeki yerli bunu tam olarak karşılamıyor. Dolayısıyla orada bir denkleşme söz konusu değil. Ama diğer taraftan şimdi yabancı yatırımcı çıkıp fonlardan çıkıp para piyasası fonlarından direkt mevduata da gidebilir. Bunu bilmiyoruz. Gerçekten ne kadar kısa vadeli bir yatırımcı olduğu ve ne kadar sıcak para olduğunu ölçmek açısından biraz zamana ihtiyacımız olacak ama ya fonlara gidebilir, hani ne olur diye düşündüğümüz zaman, ya da borsaya girebilir ve borsada özellikle bu gri liste hikayesinden sonra ve biraz daha işte MSCI'ın kriter ölçütlerini söylemesinin ardından bir miktar sanki bilanço odaklı şirketlere, biz 30 şirketlerine, daha banka odaklı şirketlerine bu tarafta giriş olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki hani bu kısa vadeli yatırımcı gerçekten kısaysa ve parasını alıp burada çıkış amaçlı kullanacaksa ve burada herhangi bir enstrümanı kullanmak istemeyecekse o zaman biraz döviz talebi oluşabilir. Dolayısıyla bu döviz talebini dikkate aldığımız zaman bu çıkış hani ne kadar Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyip desteklemeyeceği açısından önemli bir kriter olabilir. Çünkü biliyorsun Merkez Bankası özellikle faiz kararındaki karar metninde TL'deki reel değerlenmeye çok fazla atıfta bulunuyordu ve 3 tane önemli kriteri, dezenflasyon sürecindeki 3 tane önemli kriterde bu tarafı öne koyuyordu ve hani döviz talebinin arttığı iş kurumsal taraftan ya da işte bireysel taraftan arttığı dönemlerde de bir miktar burada farklı araçların da devreye girdiğini de görüyorduk. Dolayısıyla döviz talebini tetikleyecek ne kadar bir büyüklüğe sahip olacağını şimdiden söylemek çok zor. Ama bu tarafta dikkat çeken bir unsur. Dolayısıyla paranın yönünün ne tarafa akacağını ve gerçekten yurt içerisindeki TL varlıklarında, daha doğrusu Borsa İstanbul varlıklarında kalıp kalmayacağını şimdilik söylemek zor. Yavaş yavaş zamanı yayılan bir etki olabilir ama eğer borsada kalacaksa ve biraz daha BIST 30 endeksini destekleyen hisse varlıklarına doğru bir kayış olacaksa kısa vadede bir miktar borsayı destekleyen bir etki olabilir. Ama tabii ki bu düzenlemenin ardından daha farklı işte serbest fonlara bir düzenleme gelecek mi? Bu tarafta çünkü özellikle yurt içi tarafta odağın çok fazla, ilginin bu tarafta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir düzenleme gelir mi de akla getiriyor. O nedenle bir miktar karışık bir piyasa hareketi olabilir diye düşünüyorum. Özellikle işte bu fidi dolaşımının yüksek olan şirketlerde bir miktar farklılaşma oluşabilir ilerleyen düzenlemelerle birlikte. Ama şu açıdan bizim için önemli olan ana hikaye normalleşme likidite adımıyla Merkez Bankası'nın bir önceki hafta yapmış olduğu açıklama, evet, daha sonrasında da piyasanın gerçekten Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine odaklanma hikayesi.
0: Oraya gelelim şimdi Seda. Şimdi virgül koyalım mı istersen. Önce bir para piyasaları fonlarına olan stopaj tarafını değerlendirdikten sonra diğer tarafta, evet, senin de söylediğin gibi pazar günü karşılamış olduğumuz yeniden haftalık repoya dönmesi Merkez Bankası'nın. Evet. Şimdi 1 Mart'ta ara vermişti buna ve repo ihalelerine yeniden başlayacağının mesajını da enflasyon son rapor toplantısında vermişti. Fakat bankacılık sisteminde halen bir belirgin likitte fazlası var. Şimdi hala öyle olunca Merkez Bankası'nın fonlama ihtiyacının da sınırlı olduğu bir dönemde haftalık repo kanalını yeniden açmasını nasıl okumalıyız bu bağlamda? Yani teknik bir likitte yönetimi adımı olarak mı değerlendirirsiniz? Operasyonel bir normalleşme süreci mi olarak değerlendirirsiniz? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu yansımasını sonra konuşacağım.
1: Operasyonel bir normalleşme adımı olarak değerlendiriyorum açıkçası ben. Yani şöyle, Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda net mesajlar verdi. Hatta şöyle oldu, yani orta işte %26'dan %28'e yükselten bir beklentisi oldu. Ama aynı zamanda da işte fonlama kanalında bir normalleşmeye gideceğini de söyledi. Bu da hani bir miktar çelişki de yarattı. Yani ne taraftan sıkılaştırıp ne kadar gevşetici yönünde. Ama Merkez Bankası şunu çok net bir şekilde söyledi. Yani şu andaki mevcut sıkılığın yeterli olduğunu, dezenflasyonist süreçteki dışsal faktörlerle birlikte bir miktar negatif etkilendiğini ama dezenflasyonist süreci yönetmede mevcut sıkılığın yeterli olduğunu net bir şekilde vurguladı. Hı hı. Dolayısıyla bu etkiyle birlikte baktığımız zaman bir miktar normalleşmeyi fonlama tarafından yapıp daha sonrasında da faiz indirimlerini, hani bizim beklentimiz, kurum olarak beklentimiz bir sonraki toplantıda 10 Eylül'deki toplantıda normalleşmeyi likidite tarafına sağlaması ve daha sonrasında kalan iki toplantıda da 100'er bas puanlık bir faiz indirimi olması yönündeydi. Ancak Merkez Bankası toplantısını beklemeye gitmedi, tercih etmedi bunu. Evet. Dolayısıyla 100'er bas puanlık bir faiz indirimi de bu tarafta gelebilir. Ama elbette ki petrol fiyatının ve küresel risklere çok fazla atıfta bulundu. Enflasyondaki yukarı risk anlatan bir slaytı vardı. Bunlar oldukça hani peş peşe sıralanan çok fazla riskler ama riskin dışında olmayanlar çok daha azdı. Dolayısıyla küresel piyasanın da bize sağlayacağı, evet, bir alan olmalı. Yani şu anda ben bunu bir parasal gevşeme olarak okumam. Dolayısıyla bir normalleşme adımı olarak okurum. Bunu net bir şekilde zaten aslında tarif etti. Çok net bir şey koydu diyebiliriz orada.
0: Peki burada piyasanın nasıl izleyeceği gösterge politika faizinden ziyade daha efektif fonlama faizi mi olacak? Bu durumda mesela tahvillerin kısa ucuna nasıl yansıyacak? Yani bugün piyasa asıl sinyalin repo değil defo faizi mi olup olmadığını tartışıyor. Çünkü likitte fazlası nedeniyle haftalık repodan çok yüksek bir işlem geçmeyebilir beklentisi de var.
1: Evet, çok doğru. Zaten bununla ilgili likidite fazlasıyla ilgili gerekli araçları yapacağını ve bunları kullanacağını söylemişti Merkez Bankası. Ama yani piyasa fiyatlaması açısından soruyorsan eğer, piyasa fiyatlaması açısından daha kısa yollu bir bakış açısı oluşuyor. Yani fonlamanın ne tarafta olduğu piyasanın en ön sırasında değil de faiz indirimlerinin ne zaman geleceği daha ön tarafı geliyor ve fiyatlamayı bu taraftan piyasa yapmayı tercih ediyor. Dolayısıyla kademeli olarak eğer gerçekten bir piyasa fiyatlaması, yani bir işte bankacılık endeksi üzerinden ya da Borsa İstanbul'un kendisi üzerinden bir fiyatlama görmek istiyorsak, muhtemelen bu 10 Eylül'deki toplantıya yaklaşıldığında bu tarafta şekillenecek beklentilerle birlikte oluşacaktır. Evet, tabii ki fonlamanın ne tarafta olduğu oldukça önemli elbette ki, ama bu piyasanın ana fiyatlaması içerisinde daha geride kalan bir unsur. Dolayısıyla işte sen de çok net biliyorsun ki biz bu yılın başından itibaren işte Ocak ayında fiyatladığımız bir faiz indirim hikayemiz vardı. Şubat ayındaki küresel piyasa riskiyle birlikte bu ötelenmiş oldu. Geçen sene de aslında biz bunu bekliyorduk. Başka risklerden, iç siyasi risklerden dolayı ötelenmişti. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması en öncelikle faizin ne zaman ineceğine bakacaktır. Bu da bunu da en iyi fiyatlayacağı dönem Merkez Bankası'nın tarihi, işte karar tarihi yaklaştığında piyasa ne tarafa doğru bir beklenti oluşturduysa piyasa bunu fiyatlayacaktır.
0: Peki, şimdi bir tarafta faizler aşağı geliyor, diğer tarafta da hisse senetlerini destekleyecek görüşü var. Diğer tarafta TL mevduatın cazibesini koruyarak da dolarizasyonu önlemek zorunda olan da bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Böyle bir ikilem var. Bu denge içerisinde özellikle Borsa İstanbul'da kalıcı bir yükseliş için sadece faiz indirimi yeterli mi, yoksa yabancı girişinin güçlenmesi, şirket karlarında toparlanma gibi birçok faktörü beklemek zorunda mı borsa yatırımcısı?
1: Tabii ki beklemek zorunda Pelin. Elbette ki öyle. Tabii şimdi bu işte stopaj kararı ile birlikte, vergi kararı ile birlikte yabancı yatırımcının önüne gelen, geçmiş dönemde çok fazla regülasyonlar vardı, çok fazla kural setleri vardı. Bir gecede değişen bazı işte tebliğler, yasalar gördük vesaire ve bu geçtiğimiz dönemlerde yatırımcıyı çok fazla tedirgin etti. Şu anda bu dönemi yaşamıyoruz belki ama yabancı yatırımcının kalıcı olmamasını sağlayan geçmişten gelen de bir yapılan zincirleme ne diyelim, o tarafta gelen riskler vardı yabancı yatırımcı gözüyle bakıldığında. Dolayısıyla hani yabancı yatırımcının artıyor olması önemli. Bunu ne sağlayacak diye baktığımız zaman tabii ki iskontolu olan şirket hisseleri var ve bunu da karlılık sağlayacak. Yani ikinci çeyrek bilanço dönemine baktığımız zaman biz burada çok net ayrışmaların olduğunu gördük. Yani 2024 yılının ikinci çeyreğinden beri bilanço kısmında çok net bir negatif eğilim var. Yani baskı, finansman gider baskısı, şirketler hatırlayacak olursan net kar elde etmekte çok zorlandılar. Hem Avrupa koşullarından kaynaklı, dış koşullar kaynaklı, hem de iç finansman yükünden kaynaklı olarak maliyetlerin artmasından da ötürü şirketler faaliyet zararı açıkladı. Çok uzun bir süre, 2024 yılının ikinci çeyreğinden beri biz bunu bilançolarda yaşıyoruz. Finansman giderlerindeki hızlanmada net karlılığı törpülemişti. Dolayısıyla azalan bir etkiyle birlikte geldiğimizde 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunda tabii ki konjonktür etkilerle birlikte çok net ayrışmalar gördük. Yani biz bir bilanço dönemini topyekün iyi bir performans olarak nitelendirebilir miyiz? Hayır. Şöyle oldu. Mesela rafineri ve petrokimya tarafında sektöre değdimlerin net rafineri marjını desteklediğini, fiyatlama gücünü arttırdığını ve yüksek bir baz etkisi oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla muhtemelen 3. çeyrekte de bunu yaşıyor olacağız. Ama bu bir piyasada hani tamamıyla bilanço döneminin değiştiği anlamına elbette ki gelmiyor. Diğer taraftan maliyetlerin arttığı bir bankacılık endeksi gördük. Birinci çeyrekten biraz daha kötü bir çeyreği gerisinde atlattı. Biraz demir çelik tarafında konjonktürel etkiden bağlı olarak ton başına forvette çok minik bir toparlanma olduğunu gördük. O tarafta daha ılımlı ham madde maliyetleriyle birlikte hafif bir toparlanmalar var ama bir geri dönüş sinyalini çok bir güçlü bir şekilde açıkçası vermiyor. Bununla birlikte biz tabii ki geçen senelerden ötürü kaynaklanan ve bir düzenlemeden doğru kaynaklanan vergi gelirinin net karlılığı desteklediğini gördük. Yani bizim burada odaklanacağımız şey net karlılığın güçlü gelmesi ve bu performansı buradan sağlamamız mı? Hayır, değil. Aslında evet, bir miktar şöyle özetleyebiliriz. Şirketler karlılığını arttırmakta zorlanmasına rağmen vergi geliri bunu bir miktar örtmüş ama işte hasılatları, şirketlerin ciroları artmış. Hala bir miktar maliyet baskısı altında kendini operasyonel verimlilik adı altında kontrol etmeye çalışan şirketler var. Ama eğer faaliyet karlılığı zarar şeklinde gelmiş olsa bile bir miktar enflasyon muhasebesinden kaynaklı entegrasyonla birlikte bu faaliyet zararı da örtülmüş durumda. Dolayısıyla hani çok ciddi bir dönüş aldığımız ikinci çeyrek bilanço dönemi yoktu. Yine finansman gideri ciddi olarak zarar vermiş, bir bilanço hasarının devam ettiğini gördük. Ama şirketler daha karlılığını arttırmaya çalışmış, operasyonel verimliliğini kullanmaya çalışmış fakat faaliyet zararı yazan birçok sektör olduğunu gördük. Mesela ayrışma bakımından GEO'larda, otomotivlerde bir miktar perakendelerde geri planda kaldık. Daha karışık seyirde telekomünikasyonda bilanço dönemini destekleyen ama baskıyı da arttıran bazı unsurların olduğunu gördük. Mesela savunma sanayinde daha güçlü karlılığın gelmiş olduğunu gördük. Orada backlog ciddi anlamda destekledi. Kimya tarafında biraz daha zarardan kâra geçişin olduğunu gördük. Ama bunlar genel bir paket anlamında baktığımız zaman bir ikinci çeyrek bilanço iyileşmesi değildi. Sektörel ayrışmayı çok net bir şekilde dediğim gibi yaşadık ve yüksekte bir baz etkisi yaratmış oldu bazı sektörlerde. Mesela holdinglerde de yine konsolidasyon açısından baktığımız zaman yüksek bir karlılığın olduğunu gördük ama genelde FAVÖK'teki iyileşme çok güçlü değildi. O nedenle ikinci çeyrek bilançoların iyileşmesini sağlayabilecek, yani daha doğrusu bilançoların iyileşmesini sağlayabilecek en güçlü ana motor da finansman maliyetlerinden geçiyor. Bu da her ötelendiğinde, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini her ötelediğinde, evet, bir miktar iyileşmeyi de geciktiriyor. Yani biz 2026 yılı 3. çeyreğinde, evet, şirket bilançolarında nefes alır diye yılın başında konuşurken şimdi 2027 yılı 1. çeyrek ya da 2. çeyrek bilançolarda, evet, daha iyi bir nefes alırı konuşuyoruz. Evet. O nedenle Merkez Bankası'nın 100 ay bas puanlık bir faiz indirimine gitmesi bu tarafta daha güçlü bir rahatlamayı açıkçası sağlamayacak. 2027 yılına bu senaryo, bu hikaye ötelenmiş biraz diyebiliriz.
0: Peki Seda, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Efendim, yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü Seda Yalçınkaya Özel ile bile değerlendirdik. Efendim, programı noktalıyorum. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Tüellosu ile devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Mehmet, şimdi bir tarafta sektörel bazlı güven endeksleri açıklandı. Hem hizmet hem inşaat hem de perakende tarafında aslında burada 3. çeyrekte çok da iyi gitmediğini ama geleceğe ilişkin perspektifler biraz alt kırılımlar orada pozitife doğru gidiyor. O alt kırılımlara biraz ben bakacağım. Diğer tarafta büyüme anketimiz yayımlandı. Orada da farklı beklentiler var. Daralma bekleyen de var. İkinci çeyrekte büyüme bekleyen de var. Medyan beklenti %1, o tarafa değineceğim.
2: Ben de dün ABD Hazine Bakanı Besant İran'a yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı. Bu yaptırımları merkezinde yine dolar var. Doları bir silah olarak kullanılması var. Doların son dönemde hangi alanlarda silah olarak kullanıldığını ve bunun dolara aslında nasıl zarar verdiğini, küresel dolar sistemine nasıl zarar verdiğini onu biraz anlatacağım.
1: Peki başlayalım o halde. Başlasın Grafik Tüellosu diyoruz efendim. Şöyle grafiklerimizin başına geçelim. İlk olarak sektörel güven endekslerinde bir gerilemeye işaret etti. Üçüncü çeyrek verisini kapsıyor aslında. Biz biraz sonra büyüme verisinde baktığımız zaman her ne kadar ikinci çeyrekte pozitif tarafta kalmaya devam etse de alt kırılımlar 3. çeyrekte pek bunu yansıtmıyor. Şimdi hizmet, inşaat ve bununla birlikte aynı zamanda hizmet sektörüne baktığımızda, inşaat sektörüne ve perakende sektörüne baktığımızda her üçünde de aslında Ağustos ayında güven endekslerinde bir azalış söz konusu. Ağustos'ta 3 ana sektörde güven geriliyor ancak alt kırılımlarda, alt kalemlerde geleceğe ilişkin dönemlere baktığımız zaman oradaki beklentilerde kısmi bir iyileşme var. Yani aslında mevcut koşullara ilişkin algı zayıflarken ileriye dönük beklentiler tamamen bozulmuş değil. Sektör bize bunu söylüyor. Alt kırılımlara baktığımız zaman hizmet sektöründe özellikle son 3 aylık iş durumu %1,2 gerilerken gelecek 3 ayda hizmetlere yönelik talep beklentisi %0,9'luk bir artışa işaret ediyor. Dolayısıyla hizmet şirketleri mevcut durum koşullarında bir miktar daha temkinli duruşunu devam ettirirken ileriye dönük talep beklentilerinde sınırlı bir iyileşme var. Perakende tarafına dönüyoruz, bakıyoruz. Perakende tarafında daha belirgin bir mevcut durum ve beklenti ayrışması söz konusu. Son 3 aylık iş hacmi satışlar endeksi %5,8'lik oldukça güçlü bir düşüşle birlikte 114 seviyesine gelirken buna karşılık gelecek 3 aylık beklentiye baktığımız zaman iş hacmi satış beklentisi %3,8'lik artarak 123,6'ya artıyor, çıkıyor ve dolayısıyla burada gelecek ve mevcut durum algısında perakende tarafında çok daha net bir ayrışma var. İnşaat neyi gösteriyor? İnşaat tarafına baktığımız zaman ise ana endeks 83,1 ile birlikte en zayıf görünümü veriyor aslında inşaat tarafında. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %3,8'lik düşerek 78,9'a gerilerken buna karşılık gelecek 3 ayda çalışan beklentisinde ise bir artış söz konusu. Burada da geleceğe ilişkin bir artış var. Mevcut durum siparişlerindeki zayıflar rağmen istihdam beklentisinin bir miktar daha toparlandığını söylüyor inşaat sektörü. Mevcut durum ve geleceğe ilişkin beklentiler çok daha farklı şekilleniyor. Peki büyüme verisine bakalım yansımasına. Büyüme verisinde ise ikinci çeyrek büyüme verisinde efendim belirgin

0: bir ayrışma söz konusu. Çünkü Bloomberg HT'nin anketine baktığımız zaman her ne kadar medyan beklenti ikinci çeyrekte dönemsel bazda %1 olarak büyüyeceğini beklese de tahminlerde 0.2 daralışla 1,4'lük artış yönünde beklentiler var. Yani ekonomistler arasında aslında ikinci çeyrekte daralma bekleyen de var, büyüme bekleyen de var. Dolayısıyla bu ayrışma dikkat çekici. İkinci çeyrek büyümeye baktığımız zaman yıllık bazda ise 2,7'lik, burada da aynı zamanda tahmin aralığı geniş, 1,4'lük bekleyen de var yıllık, 3,1'lik bekleyen de var. Beklentiler ekonomistler arasında bir ayrışma yaratıyor, ancak ikinci çeyrekte talebin katkısının sınırlı olacağı, yatırımlar ve net ihracat katkısının ise daha fazla olacağı beklentiler arasında.
1: Evet, ben de İran tarafına geçeyim. İran Savaşı'nın bunu zaten çok defa söyledik. Yani ABD İran Savaşı'ndan çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Zaten başlangıçta bir hedefi, net bir hedefi ve bir çıkış stratejisi yoktu. Ve aslında bunun da şu anda acısını çekiyor diyebiliriz. Askeri yöntemler neredeyse tamamı tükendi. Tamamı denendi ve tükendi. Jeopolitik yöntemler denendi ve tükendi. Şimdi sıra ekonomik reçetelerde, ekonomik yaptırımlarda. Besant dün İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım paketini açıkladı. İran'a yönelik yaptırımlar zaten hep vardı ama burada bu pakette daha farklı olarak İran'la iş yapan ülkeler de açıkça tehdit edildi. İran'ın özellikle finansal sistemde bir şekilde para transferine imkan sağlayan ülkelerin SWIFT sisteminden çıkarılacağı, dolar sisteminin dışına itileceğine dair bir tehdit geldi Besant'tan. Bu aslında Amerika'nın uzun dönemde kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Amerika özellikle bütün hasımlarına ilk başta bu ekonomik yaptırım uygulayacaksa direkt doların gücünü, doların küresel sistemdeki hakimiyetini bir silah olarak kullanıyor ve bu açıkçası dolar açısından negatif bir durum. Birçok ülke, birçok şirket açıkçası doları artık rezerv para birimi olarak eskisi kadar kullanmak istemiyorlar. Ekranlarda bunun grafiği var zaten. Küresel rezervlerde doların payı bu yüzyılın başında, yani 2000'lerin başında %70'lerin üzerinde bir doların rezervlerdeki payı söz konusuydu. Ancak sonrasında hem küresel ekonomik kriz hem daha sonrasında bu pay geriledi. Birinci Trump döneminde %60 hala gerilemesine rağmen %64'tü bu arada. Hala yani toplam dünyadaki rezervlerin 3'te 2'si hala dolar bazında tutuluyordu. Birinci Trump döneminde doların özellikle Rusya'ya da başka ülkelere karşı sıklıkla bir silah olarak kullanılması bu oranı da %60'lara kadar düşürdü. Daha sonra Trump sonrası Biden döneminde de düşmeye devam etti. En son olarak %56'ya kadar gerilemiş bir ABD rezerv payı vardı. Bu ilk çeyrek verisi savaşla birlikte özellikle savaşın ilk başında bir merkez bankaların altın satıp daha likit olduğu için dolara geçme eğilimi vardı. Son taraftaki yükseliş biraz ona işaret ediyor. Belki ikinci çeyrekte de bir miktar yükselebilir ama üçüncü çeyrekte özellikle merkez bankalarının, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının tekrar altına dönmesiyle bu oranın aşağı inmesini bekleyebiliriz. Peki rezervlerde doların hakimiyeti bu kadar gerilerken ödemeler tarafında nasıl diye baktığımızda orada hala doların hakimiyetinin büyük ölçüde devam ettiğini, son dönemde doların silah olarak kullanılmasının, dolara yönelik güveni azaltmasının buradaki yansımasını henüz görmüyoruz. SWIFT ödemelerinin, yani uluslararası ödeme sistemi olan SWIFT'teki ödemelerdeki doların payını gösteren bir grafik ekrandaki, son dönemde azalmak bir yana rezervlerin aksine son dönemde bir artış var. 2020 yani pandemi döneminde, pandemiden çıkışta yaklaşık %35 ila 40'ı uluslararası ödemelerin dolar cinsiyle yapılırken bu oran 2026 itibariyle, yani şu an itibariyle %51'e kadar yükselmiş durumda. Burada teknolojik sınırlılıklar, özellikle ABD'nin dolar dışında, yani uluslararası ticarette dolar dışı alternatife yönelen ülkede tehdit etmesi de etkili oluyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl BRICS ülkeleri kendi aralarındaki ticarette dolar dışındaki para birimlerini, kendi para birimlerini, yuan'ı, reali kullanmak konusunda bir mutabakatta varmışlardı. Ancak Trump'tan bu konuda oldukça sert bir tepki gelmişti. Eğer ülkeler kendi para birimlerini kullanırlarsa o ülkelere yaptırım uygulayacağını ve bu ülkelerin ekonomik olarak çok ciddi zarar uğrayacağını belirtmişti. Aslında bu Amerika'nın devamlı uyguladığı bir politika ve bu da ödemeler sisteminde henüz yansımasını görmesek de dolardan kaçış temasını hem ticaret anlamında hem de rezervler anlamında besliyor ve önümüzdeki dönemde doların hakimiyetini zayıflatacak ana unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
0: Yani bakalım, uzun süre daha konuşacağız gibi duruyor. Özellikle Trump dönemi devam ettiği sürece burada hükümetlerin politikasında bir miktar daha dolardan vazgeçiş. O yüzden de demek ki altın tarafına doğru eğilimin çok daha arttığını son dönemde her ne olursa olsun fiyat hareketliliğine rağmen görüyoruz. Peki efendim, Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdik grafik tüyolosunu. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alper Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın ikinci işlem gününe giriş yaptık ve startı verdiğimizde içeriden aslında sıcak bir haber akışının da geldiğini gördük diyelim. Ama öncesinde biraz yurt dışı tarafa bakalım. Çünkü bu hafta gözler Amerika tarafından gelecek kişisel tüketim harcamaları, yani Fed'in gösterge enflasyonu ve büyüme rakamları olacak. Hafta sonuna doğru, yani haftanın son işlem günü Cuma günü ise Jackson Hole'da FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşmalarını takip edeceğiz diyelim ve içeri tarafa bakıldığında bugünün gündeminde ise maliyeden sıcak para stopaj hazırlığı haberi vardı. Detaylara, başlıklarda bakalım dilerseniz. Haftanın ikinci işlem gününe başlamış bulunmaktayken sabah saati Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye bakıldığında sıcak bir haber başlığı maliye tarafından düştü ve Bloomberg HT haberine göre maliye para piyasası fonlarına dair sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik bir yapılan ön çalışmanın detaylarını netleştirdiği açıklaması geldi. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların fon kazançlarına %10 stopaj planlandığında altı çizildi diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Evet, önümüzdeki hafta pazartesi ikinci çeyrek Türkiye ekonomisi büyüme verisi gelecek. Öncesinde Bloomberg HT anketine bakıldığında analistlerin katıldığı ankette, 12 kurumun katılım gösterdiği ankette ikinci çeyrekte dönemsel bazda %1, yıllık bazda %2,7 ve yılın tamamında %3,2 büyüme beklendiğinin altı çizildi anket detaylarını sizlere aktardığımızda. Son başlığımız dünya tarafından geliyor ve dünyada ise Amerika'dan Çin'e yeni tarifi hazırlığı başlığı bizleri karşılamış bulunuyor. Aslında hatırlatmakta fayda var. Çin Başkanı Xi Jinping ile Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Eylül'de bir aslında toplantı yapması plandaydı. Bu toplantı öncesi ise ABD yönetimi Çin'e dair %7,5'luk ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığının altını çizdi.

Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında içeride maliyeden sıcak paraya %10'luk stopaj hazırlığıyla beraber bu detayların netleşmesinin ardındansa yansımalarına biraz piyasalarda bakalım. Borsa İstanbul Ana Endeksi BIST 100'e bakıldığında şu an 14.500 bandında bir fiyatlamanın olduğunu gördük. Aslında yatay pozitif bir işlem hacminde geçtiğini izliyoruz diyelim. Tabii ki alt endekslere bakıldığında dün bankacılık tarafında Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine geri dönün açıklamasının ardından %4'e yakın bir prim vardı. Bu sabah saati ise yatay pozitif bir işlem hacminin bankacılık endeksi nezdinde geçtiğini gördük. Altında ise turizm ve ulaştırma tarafında puan bazlı katkılarında yaşandığını izliyoruz ki turizm tarafında %1'e varan bu sabah saati primlerden işlem geçiyor. Sanayi ve mali tarafta yatay negatif bir işlem hacmi varken ING tarafındansa dünkü Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizine yeniden geri dönmesi haberinin ardından bir açıklama geldi ve ING Bankası diyor ki Merkez Bankası'nın geleneksel fonlamaya dönmesi piyasalar için olumludur mesajını vermiş bulunmakta diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Euro dolar çarpazı 1.1660 seviyesine dengelenmesini sürdürüyor. Sterlin dolar çarpazına bakıldığında ise 1.3635 seviyesinde aslında 3 yılında zirvesine yakın bir fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi tarafında ise aslında ABD İran tarafındaki bu belirsizlik ve Amerika'nın Çin'e tarif uygulayacağı haberiyle beraber ve Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'a dair de bir yaptırım yapacağız açıklamasıyla beraber dolar endeksi 98 bandından 99 bandına doğru yukarı yönlü bir hareketle fiyatlanmış bulunmakta diyelim ve buradan Avrupa borsalarındaki açılış rakamlarına bakalım. Sabah saati yeşillerle bir açılış rakamı karşılamıştık. Şu anda bu rakamların devam ettiğini fiyatlamalardan gördük ve Londra, Paris, Frankfurt, İtalya, Füsü tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini izliyoruz diyelim. Bu sabah saati Almanya tarafından da büyüme rakamları geldi ve Almanya ekonomisi sürpriz yaparak %0,3'lük ikinci çeyrekte büyüme kaydetti. Beklenti %0,2 idi. Yukarı yönde hafif bir eğilimin de beklenti üzeri ama Almanya ekonomisinde geldiğini izliyoruz diyelim ve ABD vadelilere göz gezdirelim. Tabii dün Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'a iş yapanlara dolar tarafından sistemden çıkarılacağı açıklaması gelmişti ve İran'la beraber iş yapan birçok ülkenin de yaptırımlara maruz kalacağını da altı çizilmişti. Bununla beraber aslında küresel para piyasalarına yansımasını dolar endeksinde görmüşken vadeliler tarafında ise şu an yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini izliyoruz diyelim ve bu hafta gözler yarın Nvidia bilançosunda olacak ve ardından çekirdek PC ile büyüme rakamlarını Amerika'dan alacağız diyelim. MTA tarafına bakıldığında spot piyasada ons altın doların biraz yükselmesiyle beraber geri çekilme yaşamıştı. Şu an 4.627 dolar seviyesinde dengelenmesini sürdürüyor ve kurumlara bakıldığında ise si tarafı diyor ki kısa vadeli hedeflerimizde ons altın 4.800 dolara çıkabilir. JP Morgan ise 5.000 dolara kadar çıkabiliriz açıklamasında bulundu. Ons 67 dolar seviyesinde Bitcoin 80.000 dolara yakın bir fiyatlamada. Güçlü ETF girişlerinde yukarı yön %1.5'a varan bir aslında fiyatlamanın da hakim olduğunu gösterdi. Petrol tarafına bakıldığında şu an 91 dolarlardan bir fiyatlanma hakim. Bu da %2'nin üzerine dünkü düşüşün ardından yukarı yönlü bir seyrinde bize gerçekleştiğini gösterdi diyelim. Fokusta piyasalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Maliye tarafından gelen sıcak haberle beraber buradaki vergi konusunu işlemek üzere çok değerli bir konuğumuz aklımızda bizleri bekliyor. Kendisini bekletmeyelim dilerseniz. Kendisi yeminli mali müşavir ve vergi uzmanı Caner Saman. Caner Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ali Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Caner Bey, bakıldığında Bloomberg HT'nin kaynaklara dayandırdığı habere bakıldığında bu sabah saati maliye tarafından sıcak bir haber başlığı yansıdı manşetlere. Maliyeden sıcak paraya %10 stopaj hazırlığının biraz daha netleştiği bir programla karşı karşıya kaldık. Detayları biraz sizinle konuşalım mı? Vergi tarafındaki son aslında adımların bize ne ifade ettiğini sizinle beraber tartışalım. Şimdi yerli ve yabancı kurumsal yatırımcının para piyasası fonu kazançlarına %10 stopaj planlandığı açıklandı ve yerli kurumsal yatırımcıların ödedikleri stopajı üçer aylık dönemde beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebileceğinin de altı çizildi. Yabancı yatırımcıları için ise kesilen %10'luk stopajın nihai vergi olacağı da bu manşetlerde yerini aldı. Peki bu düzenleme bizim için ne anlam ifade ediyor ve bu teknik açıdan, vergi tekniği açısından nasıl sonuçlar doğurabilir? Detayları sizden dinleyelim.
2: Bir süredir gündemdeydi aslında. Geçen hafta içi de biz bu konuda haberler alıyorduk. Fakat bu sabah Bloomberg HT'nin verdiği yayınla haberle birlikte aslında uygulamanın biraz daha detaylandığını biz anlıyoruz. Buna göre aslında geçen haftaki haberde sadece yabancı yatırımcılarla ilgiliyken yerli yatırımcıların da, yerli kurumların da aslında %10 stopaj uygulamasına dahil olduğunu biz anlıyoruz. Aslında yerliler için bir mahsup imkanı da var, yerli kurumsallar için. Bu nasıl işliyor? Elde ettikleri faiz gelirlerinden kurumlar %25 kurumlar vergisi oranına tabiler. Fakat daha öncesinde %10 stopaj uygulandığı noktada kalan %15'i geçici vergi döneminde mahsup ederek %15'i kalan tutarı ödüyorlar. Fakat bu durum kurumların kar elde etmesi, matrah beyan etmesi durumunda geçerli. Yani zararda olan bir şirketin daha önce mahsup edilen bu vergileri, stopajla kesilen vergileri mahsup imkanı kalmıyor. Burada tabii ki gelir ya da kurumlar vergisi iade durumları gündeme geliyor. Fakat bu zorlu bürokratik süreç, kurumlar vergisi iadesinin alınmasıyla ilgili bürokratik süreçten dolayı şirketlerin bu tarafa çok yanaşmadığını bekliyoruz. Dolayısıyla yerli kurumsallar tarafında bir vergi katkısı, hazine gelir katkısı olacaktır. Yabancılar tarafına bakalım. Yabancılar da aslında gerçek kişiler. Mevduatta %17,5 oranında bir stopaja tabiler. Fakat yabancı kurumlar tabi değillerdi. Şimdi yabancı kurumların da bu stopaj uygulamasına %10 olarak dahil olduğunu görüyoruz. Burada haberin yayınlanmasından sonra iki kritik konunun gündeme geldiğini görüyoruz. Birincisi, yabancılara uygulanacak, yabancı kurumsallara uygulanacak bu stopaj oranının çifte vergilendirmeyi önlem anlaşmaları gereği bir sorun yaratıp yaratmayacağı. Fakat burada çok bir sıkıntı yok. Çünkü kaynak ülke olarak Türkiye'de elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi hakkımız var. Biz sadece bu hakkı kullanmıyorduk. Burada ülkelerle yapılan ek protokoller gereği buradaki oran değişiklik gösterebilir ama %10'un altında da bir oran olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla yabancı kurumsallar için bu doğrudan yansıyacaktır. İkinci konuysa şimdi bu stopaj kesinti uygulamasının daha önceki fonlarda olan vergi artışlarında gördüğümüz şey şuydu. Kanun uygulamasından önce alınan fonlar vergi artışlarından etkilenmiyordu. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonraki fon alışları 10-10'daki vergi oranına tabi oluyordu. Şimdi bu noktada şöyle bir ayrım var. Eğer daha önce almış olsanız dahi kanun ne zaman yürürlüğe girecekse ya da bu Cumhurbaşkanlığı kararı ne zaman yürürlüğe girecekse o tarihten itibaren işleyen faizlere sadece stopaj uygulanacak. Burada da tabii kanunların gereği yürümezliği ilkesi zedelenir mi diye bazı tartışmalar söz konusu olacaktır. Burada doktrin biraz tartışmalı fakat pratikte mahkemelerin ileriye doğru yani kanun uygulamasından sonra stopaj uygulaması geleceği için kanunların gereği yürümezliği ilkesi konusunda olumsuz bir karar ya da bir tebliğin ya da kanunun

0: gerçekleşmesiyle ilgili bir sonuç beklemiyoruz. Ama tabii ilkesel olarak vergilendirmede öngörülebilirlik anlamında %0 stopajda gelen yabancı kurumsal yatırımcıların şimdi %10 stopaja tabi olacak olması vergide öngörülebilirlik anlamında ilkesel olarak bir sorun yaratabilir diyebiliriz.
1: Yani fonlardaki kazançlardan vergilerin kesilmesi geriye yürünmezlik ilkesi bakımından bir tartışma yaratmaz diyorsunuz. Peki bir de yerli kurumsal yatırımcılar tarafını biraz sizinle detaylandıralım. Çünkü burada da kesilen stopajın 3'er aylık geçici mahsuplaşma şeklinde vergiden alınabileceğinin de altı çizildi. Peki sizce bu sistem nasıl işleyecek?
0: Kısaca değinmiştik, biraz onu detaylandıralım. Kurumların ellerindeki, bünyelerindeki varlıklarını, likit varlıklarını değerlendirmek için bir opsiyon, faiz geliri elde edebilirler. Bunun iki yolu var. Birincisi, bankalarda vadeli mevduata yatırabilirler. İkincisi, para piyasası fonlarını alabilirler. Şimdi bankalardaki vadeli mevduata yatırdıklarında, parayı çektiklerinde ya da vade süresi dolduğunda elde edilen faizle ilgili %17,5 vergi kesintisi yapıla geliyor mevcut durumda. Fakat para piyasası fonlarını elde eden kurumlar için bir stopaj uygulaması yoktu. Dolayısıyla kurumlar da iki sebepten, birincisi peşin vergi ödememek için, ikincisi de dönem sonunda elde edecekleri kârı bilemedikleri için, zarar elde etmeleri durumunda bunu mahsup edemeyecekleri için para piyasası fonlarına özellikle son bir senedir artan hızda teveccüh göstermeye başladılar. Zannediyorum maliye tarafından bu da dikkat çekmiş olacak ki para piyasası fonlarına da artık stopaj uygulaması getiriyor. Uygulama nasıl olur? Para piyasası fonundan çıkış anında elde edilen faiz geliri stopaj olarak %10 kesilir. 3'er aylık geçici dönemleri itibariyle, her bir çeyrek itibariyle kurumların vereceği geçici vergi ya da kurumlar vergisi beyannamelerinde çıkan ödenecek vergiden daha önce ödedikleri, stopaj yoluyla ödedikleri vergiler mahsup edilir. Dolayısıyla ödenen vergi aslında kurumlar için ilave bir yük doğurmayacaktır. Çünkü stopaj olmasaydı da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrek sonlarında zaten bu faiz gelirlerinden %25 kurumlar vergisi ödeyeceklerdi. Sadece önden %10 stopaj ödemiş oluyorlar. Burada sadece dönem sonunda yeterli geliri olmayan, yeterli matrağı olmayan kurumlar için artık bu kesilen stopajlar iade talebinde bulunmazlarsa kendileri için nihai vergi olmuş olacak ve mahsup imkanı kalmamış olacak. Fakat gelir elde eden, düzenli vergi ödeyen firmalar için aslında çok büyük değişiklik olmadığını söyleyebiliriz.
1: Şimdi yabancı kurumsal yatırımcılar için %10'luk stopaj nihai vergi olarak uygulanması planlanıyor. Son düzenlemedeki netleşen detaylara bakıldığında. Peki yatırımcının kendi ülkesinde de vergilendirilmesi çifte vergilendirmeye yol açabilir mi? Böyle bir riskle karşı karşıya yabancı kurumsal yatırımcılar kalabilir mi?
0: Aslında hayır. Yabancı ya da yerli çok fark etmiyor Ala Hanım. Bu stopajlardan kaynaklı ödenen vergiler, yani yabancı bir yatırımcı Türkiye'de faiz geliri değil bir ticari kazanç dahi elde etmiş olsaydı Türkiye'de ödediği vergileri kendi ülkesinde kurumun bağlı olduğu, merkez faaliyetlerini yürüttüğü ülkede burada ödediği vergileri zaten mahsup imkanı vardı. Mevcut uygulamada da faiz gelirinden elde ettikleri gelirlere ilişkin kesilen stopajları, yani 100 lira bir faiz geliri elde ettiğini düşünelim bir yabancı kurumsal firmanın. Bu 100 lirayı aslında Türkiye'de değil, kendi kaynak ülkelerinde beyan edecekler. Oradaki çıkan vergiden kendilerine 20 lira gibi bir vergi çıktığını düşünelim. Ve zaten Türkiye'de bunun 10 lirasını ödedikleri için 10 lirayı mahsup edip kendi ülkelerinde kalan tutarı ödeme imkanları olacak. Burada nihai vergiden kastedilen aslında biraz da şu: daha mükellef kurumlar Türkiye'de elde ettiği faaliyetlere göre, kazançlara göre beyanname verme ya da vermeme yükümlülükleri var. Fakat faiz gelirlerinde, menkul sermaye iratlarında yabancı kurumların burada bir beyanname verme yükümlülükleri yok. Dolayısıyla stopaj yoluyla kendilerinden kaynakta kesilen vergi kendileri için Türkiye'deki yükümlülükleri anlamında bir nihai vergi olacaktır. Fakat tabii ki çifte vergilendirme önleme anlaşmaları aslında biraz da bu yüzden var. Çünkü kaynak ülkelerindeki vergi oranından daha fazla bir vergi oranı diğer ülkelerde kendilerinden kesilebilir. Burada çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla aslında diğer ülkelerde elde edilen gelirlerden yapılacak stopajı bir kısıtlama yoluna gidiliyor. Burada da %10 ile 15 arasında olduğunu biliyoruz. Maksimum stopaj yoluyla kesilecek verginin Bloomberg GT haberinde gördüğümüz %10 oranı mevcut tecrübelerimiz kapsamında herhangi bir ülkeyle olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını ihlal edecek bir sınır olmadığını ifade edebiliriz.
1: Caner Samancı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar tekrar.
1: Değerli izleyenler, buradan iyi ihracatı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzla bizlere eşlik ediyor. Kendisi MentorX kurucusu Emre Koca. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İngiltere'den ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Oradaki ihracat ve ticaret tarafını da konuşacağız. Fakat bir yurt içi tarafı sizinle beraber bakalım. Çünkü ihracat rakamları yavaş yavaş açıklandı ve ihracatın artmasının bir diğer tarafında ise e-ihracatta daha yatay giden bir seyrin de olduğunu rakamlar bize gösterdi. Peki neden hedef hedeflerin hala biraz daha altında seyreden bir e-ihracatla karşı karşıya kaldık ve şirketlerin sahadaki performansına bakıldığında 2026'da e-ihracatın büyümesi için temel sorun finansman mı, lojistik mi yoksa doğru ürün ve pazar seçilememesinden kaynaklı mı olacak diye sözü size bırakayım.
2: Evet. Dediğiniz gibi doğru ürün, pazar seçimi, hedef kitle seçimi yani biraz daha markalaşma tarafına gittiğiniz zaman aslında o maliyet kanadında olan baskıyı ekarte etmiş oluyorsunuz. Çünkü müşteriyle direkt buluştuğunuz zaman daha karlı satışlar meydana geliyor. Burada da aslında Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem fason üretim problemi. Yani markalaşmıyoruz ve yurt dışına yani diğer ihracat olarak fason üretim yapıyoruz. Ürünler gönderiliyor veya burada markalaştırılıyor. Dolayısıyla o markanın premium kaymağı dediğimiz asıl karı biz yiyemiyoruz. Sizin dediğiniz gibi burada markalaşma yani söylediğiniz gibi markalaşma öne çıkıyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Şimdi bu tarafa bakıldığında aslında 30 euro gümrük muafiyeti tarafında konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü e-ihracatta, e-ticarette derken aslında Asyalı birçok da satıcının aktif olduğu bir pazar vardı Türkiye pazarını konuşursak. 30 euro'luk gümrük muafiyetinin kalkmasıyla beraber aslında Asyalı üreticilerinde ve pazar yerlerinde buradan biraz daha dışarı çıktığını gördük. Peki sizce bu tarafta e-ticaret ve e-ihracat hacmini ne denli etkilemiş bulunuyor?
2: Yani olumlu olarak görüyorum aslında. Dünyaya baktığınız zaman benzer uygulamaları bütün ülkeler yapıyor. Sadece Türkiye
1: Pek bize
2: yapmıyor.
1: özel değil
2: Tabii ki
1: diyorsunuz.
2: Amerika yapıyor, Avrupa yapıyor. Aynı şekilde İngiltere'nin 2028'de bu şekilde bir planı var. Yani Çin'e karşı özellikle Çin çok güçlü bir ülke üretim anlamında. Ve yani bütün her yere aslında onlar malı üretip gönderiyor. Hatta baktığınız zaman Türkiye'deki yani e-ticaretin büyük bir çoğunluğu da Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla devletler ister istemez bu şekilde gard alıyorlar. Bunu da ben gayet doğal ve mantıklı buluyorum açıkçası.
1: Şimdi sadece bize özgü olmadığını bu adımı söylüyorsunuz. Peki yurt dışındaki örnekleri ve bizim örneğimizi bir masaya koyarsak burada uygun fiyatlı ürüne ulaşmak ve burada aslında fiyatların biraz daha artışına dair nasıl bir tablo ortaya çıktı? Çünkü Asya pazarından getirilen ürünlerde daha uygun fiyatta olmasından mütevellit bir talep artışı vardı. Şimdi buradaki talep artışını bu muafiyetin geri çekilmesiyle önünün kesildiğini ve yerli üreticiye katkının sağlandığının da altı çizildiği bir tablo var. Peki bu tablo fiyatlara nasıl yansımış bulunmakta?
2: Yani tabii ki burada bir tarafta hani oraya ek maliyet geldiği zaman yani aslında biraz yerli üreticinin üzerinde bir baskı yaratıyordu. Dolayısıyla onların maliyetlerini yükseltiyordu. Orada aslında bir yani adalet oluştu diyebiliriz. Sonuç itibariyle ona getirilen ek vergiler buradaki üreticinin de maliyet kanadındaki yani karlılığını kısacası arttırmış oldu. Bu da tabii ki daha kolay ticaret yapmalarını sağlıyor.
1: Tabii Türk üreticileri konuştuğumuzda pazar yerinde aktif birçok da aslında üreticinin de olduğunu biliyoruz. Çok da büyük dev aslında e-ticaret platformlarıyla da Türkiye'de büyük işbirlikleri de yapılmış zamanda. Amazon gibi farklı markaların da olduğunu pazarımızda biliyorduk. Peki sizce bu tarz büyük dev e-ticaret firmalarında marka yaratma girişimleri neden biraz daha askıya alınmış bulunmakta? Sizinle daha önceki programlarımızda konuştuğumuzda %5'e yakın dünya
2: Evet.
1: genelinde böyle bir büyük e-ticaret devlerinde marka yaratma oranı
2: Evet.
1: var demiştiniz ki bu da aslında çok düşük bir oran
2: Evet.
1: pazardaki büyüklüğe bakıldığında. Sizce buradaki düşüklük neden kaynaklı ve Türk üreticileri düşündüğümüzde bu satıcıların bu pazarda

0: daha aktif olması için hangi adımların yapılması gerek?
1: Yani o oran daha da düştü.
0: Bu %5'ti en son.
1: %5'in altına, evet, en son konuştuğumuzda %5'ti. Şimdi bu rakam %3'lere kadar geriledi. Bunun sebebi tabii ki şu an dediğiniz gibi o dev e-ticaret pazar yerlerinin de finansal olarak zorluk çektiğini görüyoruz. Özellikle onların da işçi maliyetleri, depo maliyetleri konusunda zorluk çektiğini görüyoruz. Ve onlar da tabii ki bunları satıcılara yansıtıyorlar doğal olarak. Ek vergilerle, yani orada vergi demiyor tabii ki, ek ücret olarak satıcılara yansıtıyorlar. Bu da tabii ki yani e-ticaretin aslında mantığı basit. İşte 3'e mal ediyorsunuz, 5'e satıyorsunuz ve aradaki 2 TL size kalıyor kısacası, ya da 2 birim. Dolayısıyla burada maliyet kanadına gelen herhangi bir artış karlı etkiliyor. Karlı satamadığınızda ben buna %40 diyorum. Eğer %40'ın altında zaten bir herhangi bir yerde ticaret veya e-ticaret yapmaya çalışıyorsanız zaten çok ciddi anlamda handikap yaşama ihtimaliniz yüksek. Yani bu aslında, yani buradaki vergilerin, yani pazar yerlerinin maliyeti artıyor. Onlar da doğal olarak bunu satıcılara yansıtıyorlar. Bu da sürdürülebilirliği satıcılar açısından azaltıyor.
0: O zaman şirketlerin buradaki biraz daha büyüyen sürdürülebilir karlılığını arttırmak amaçlı hangi adımları atması gerektiğinin detaylarını konuşalım. Sizce sürdürülebilir karlılığı arttırmak amaçlı şirketler burada ne kadarlık bir sermaye ile bu platformlara girmeli ve ne kadar süreli bir şekilde burada daha yüksek karları elde etmeye ihtiyaçları var?
1: Ya ben burada sermayeden daha çok aslında bağımsız olarak, hani başta da söyledim, markalaşmanın alt kalemini de gittiğiniz zaman hedef kitle analizine gidiyor. Hedef kitle, yani müşteri ne istiyor? Bunu pek senelerdir bilmiyoruz açık söylemek gerekirse. Hı hı. Türk satıcılar olarak buna kafa yormamışız. Dolayısıyla böyle bir algoritma geliştiremiyoruz. Dolayısıyla yani hedef kitlemiz ne istiyor? Müşteri ne istiyor? Müşterinin problemleri ne? Niye sizin ürününüzü alsınlar? Veya müşteriyi dinliyor musunuz düzenli olarak? Bir müşteri şikayeti geldiği zaman bunu ürününüze yansıtıyor musunuz? Bu konuda ben eksiklerimizin olduğunu biliyorum. Mesela İngiltere'de bir işte kauçuk dediğimiz, işte sofa satıyorlar mesela.
0: Evet.
1: Orada bir ürün gelişmesiyle alakalı Türk üreticiye aracı talepte bulunuyor. Ve oradaki satıcılar dediğiniz gibi, yani bizim 30 senede, 40 senelik, 50 senelik üreticiler, esnaflar ve pek bildiklerini değiştirmekten kaçınıyorlar. Dolayısıyla burada aslında müşterinin özellikle talepleri konusunda çok hızlı manevra gerçekten yapmak gerekiyor. Çünkü yani müşteri son itibariyle orada karar verici ve sizin de stratejinizin yönünü çizecek tek kişi aslında.
0: Ki siz daha önce bu tarz büyük e-ticaret platformlarında %40'a varan bir brüt kar marjının da olması gerektiğinin altını çizmişsiniz. Şimdi bakıldığında bu tarz büyük dev lige giren üreticiler ve satıcılar da aslında Amerika ve Kanada'da %3,5'a varan bir ek ücret de getirildiği görüldü. FBE ücreti oluyor bunlar ve bunlar da kendi deposuna saklama ücreti olarak da geçebiliyor. Peki bu ücretlerin artması, reklam, depolama, iade giderlerinin de aynı süreçte aynı şekilde artmasıyla beraber buradaki brüt kar marjındaki beklentinizi hala koruyor musunuz? Ve şirketler e-ticarette satış hacmini hangi ürünlerle arttırmayı hedefleyebilir sizce?
1: Yani burada tabii ki orada artışlar, FBA vergilerine ve reklam vergilerine artış geldi. Üstüne üstlük organik bir şekilde daha önceden daha fazla sizi öne çıkartıyordu. Şu an organik gösterimler de azaldı. Yani reklam üzerinden ona gelir sağlayacak trafik kaynaklarını daha fazla öne çıkarıyorlar. Burada da dediğimiz gibi yine fiyat baskısı, maliyet baskısına sebep veriyor. Burada aslında çözüm olarak ben satıcıların kendi siteleri üzerinden ticaret yapmalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki bunun için de öğrenmeleri gereken veya geliştirmeleri gereken bir dijital pazarlama tarafı var. Reklam tarafı var. Hedef kitle analizi. Bu taraftaki yetkinlikleri de arttırıp kendi siteleri üzerinden satmaları gerekiyor.
0: Peki e-ticaret platformlarında sizce burada hangi ürün grupları da ekonomik olmaktan çıkarak üreticiyi ve alıcıyı zorlayan bir duruma doğru sürüklüyor?
1: Yani yani ürün grubu bazında pek hani bir şey söylemek hani çok da hani şey kaçmıyor, hani mantıklı.
0: Artık niş ürünler de yok diyorsunuz, ürün gamları o kadar artık ya e-ticarette.
1: Evet, doğru, yani doğru söylüyorsunuz. Burada

0: Yani müşteri taleplerini genel olarak yani çok hızlı analiz edip burada trendleri takip edip işte TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlar üzerinden özellikle genç neslin yani 20 yaş altı neslin ihtiyaçlarını çok hızlı analiz edip çünkü oradaki nesil biraz daha yani impulsif dediğimiz daha çok böyle hani dürtüsel
1: Evet.
0: satın alımlar yapabiliyor. Bu kitlelere odaklanabilirler. Yani üründen çok ben hedef kitle üzerinde ve kime satacaksınız, niye satacaksınız ve onun hangi sorunu çözeceksiniz üzerine yoğunlaşmaları daha mantıklı geliyor.
1: Şimdi 30 euroluk gümrük muafiyeti Türkiye tarafında faaliyete alındı demiştik. Kaldırıldıktan sonra ise Avrupa Birliği tarafındansa farklı bir adım geldi. 150 euroluk aslında ürün getirilmesinden sonra 150 euro altındaki ücretlerde 1 Temmuz itibariyle 3 euroluk da bir ek ücret verilebileceğinin de altı çizildi ve bu da 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Detaylara bakıldığında bu adımın Çin'i platformlara dair yapıldığının altı çizildi. Yani Türkiye dışında dediğiniz gibi Avrupa'da da aslında Çinli platform biraz daha pazar dışına atılması için de bu tarz adımların yapıldığının altı çiziliyor. Peki sizce bu Avrupa'da bir fiyat avantajı sağlayacak mıdır bu adımı? Nasıl yorumluyorsunuz ve Türkiye'den Avrupa'ya yapılan düşük tutarlı alışverişleri de kapsayacak bir adım olarak mı okumalıyız?
0: Tabii ki yani orada bir genel bir gümrük yani Trump'ın yaptığı gibi ülke bazlı bir değişiklik değil de genel bazlı bir değişiklik. Dolayısıyla burada Türk üreticilerinin de maliyetlerini arttıracak bir durum olarak görüyoruz. Ama dediğiniz gibi orada çoğu hedeflediği yer Çin ama biz de dolaylı olarak etkilenmiş oluyoruz.
1: Peki e-ticareti frenleyecek bir adım olarak okumalı mıyız? Yani şimdi 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Artık Ağustos'un sonuna doğru geliyoruz. Son bir ayda sahada nasıl bir tabloyla karşılaştık?
0: Yani maliyet artışı olur. Onu da satıcıların fiyatlarına yansıtması gerekir. İhtiyaçlar azalmıyor orada. Ben genellikle özellikle Avrupa, İngiltere gibi ülkelerde tabii ki burada muadile belki kaymalar yaşanabilir. Çok ciddi maliyetler oluştuğu zaman yani rakiplere kaymalar oluşabilir. Ama sonuçta böyle talep çok fazla etkilenmiyor. Orada satıcıların bu maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmaları gerekiyor.
1: Daha önce Ticaret Bakanlığı, Amazon gibi birçok dev e-ticaret platformuyla bir işbirliği yürütmüştü Emre Bey ve bakıldığında bu destekler sayesinde firmaların cirolarının yaklaşık %25'ini kadar finansal katkı sağlayabileceğini de altı çizilmişti. Peki 2026 yılına geldiğimizde ilk yarı yılı geride bıraktık. Nasıl desteklerle firmalar e-ticarette, e-ihracatta karşı karşıya kaldı? Yılın ikinci yarısında size nasıl desteklerin gelmesi gerekiyor?
0: Evet.
1: Bu tarafı daha büyütmek ve performansı arttırmak amaçlı.
0: Evet. Burada 2026 yılında 2025'e göre %30 oranında bir artış görüyoruz teşvik anlamında TL bazında. Şu an pazar yeri tanıtım desteği yani reklam desteğinde bir firma 36 milyon TL'ye kadar destek alabiliyor. Fulfillment dediğimiz yani karşılama hizmetinde yine 36 milyon TL. Aynı şekilde burada pazar yeri komisyonları dedik, orada reklam komisyon maliyetleri artıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu bakanlık bunu da ekledi. 11 milyon TL'ye kadar da pazar yeri komisyon desteği sağlıyor. Baktığınız zaman yani maliyetinizin %25'ine denk geliyor bunlar da taban olarak. Yani aslında sizin maliyetinizi devlet ödüyor. Yani ben hala bunun çok büyük bir hani destek ve teşvik olduğunu düşünüyorum.
1: Peki KOBİ'lere bu teşvik ulaşabiliyor mu ve KOBİ'ler teşviğe ulaşmakta mı zorlanıyor yoksa burada harcamaları yaptıktan sonra geri ödemeleri almakta mı daha fazla zorlanabiliyorlar?
0: Ya gerçekten çok güzel bir yere değindiniz. Burada konsorsiyum bir mantığı var. Bir de KOBİ'ler bireysel olarak başvurabiliyor. Şu an sanki bir sadece konsorsiyumlar üzerinden bu teşviklerin alabildiği düşünülüyor. Yani siz bir konsorsiyuma başvuracaksınız. Konsorsiyum sizden malı satın alacak. 3 sene boyunca o malı sizin yerinize satacak ve ardından size bir kar ortağı sağlayacak. Ve aynı zamanda burada konsorsiyumda teşvikleri kullanmış olacak. Burada KOBİ'lerin direkt kendileri de başvurabildiğini bilmeleri gerekiyor. Burada eksiklik var. Burada da tabii ki bunun sebebi de aslında mevzuatlar. Dolayısıyla mevzuatı bilmedikleri için biraz geride kalıyorlar. Onu da teşvik uzmanlarıyla çalışarak önüne çok rahat geçebilirler.
1: Şimdi 3-4-5 Eylül'de IGEX fuarı olacak. İstanbul'da olacak ve bu fuarda Ticaret Bakanlığı E-İhracat Odası'nın da işbirliğiyle yapılacak. Ve birçok da dev ticaret platformunun yabancı kurumların İstanbul'a geldiğini göreceğiz. Peki sizce bu fuar sonrası nasıl bir işbirliği, ortak bir ortaklaşa performans olacaktır? Burada E-İhracat'ta, E-Ticaret'te bu fuar sonrası bir büyüme beklentiniz var mı sizin de?
0: Tabii ki.
1: Çok kısa rica edeyim size.
0: Tabii ki tüm dünyada pazar yerleri geliyor oraya. Dolayısıyla satıcıların, üreticilerin en kolay bir şekilde ürünlerini sergileyebilecekleri yerler, pazar yerleri. Dolayısıyla oradaki bakanlığın temel amacını ben de hani içinde olup bildiğim için orada Türk satıcılarla pazar yerlerini bir araya getirmek ve hızlı bir şekilde üreticilerin ürünlerini yurt dışına çıkmalarını sağlamak. Dolayısıyla ciddi anlamda katkısı olacağını düşünüyorum.
1: Peki. MentorX kurucusu Emre Koca, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde seans ortasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlanan hayata. Reklam. Öncelikli yayın.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim 30 dakika programına hoş geldiniz. Evet, öne çıkan başlıklarla birlikte saat başıyla başlıyoruz. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Buna göre kurumsal yatırımcıların para piyasası fonu kazançlarına %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Yerli kurumsallar ödedikleri stopajı 3'er aylık dönemde beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı yatırımcılar için ise %10'luk stopaj nihai vergi olacak. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %0,4 ve perakende ticaret sektöründe ise %0,8 azaldı. ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Trump'ın dünya liderlerini arayarak İran'la ilişkilerini sona erdirmeleri yönünde taleplerde bulunduğunu söyledi. Bessent, bu ülkelere İran'la bağlantılarını kesmeleri için bir süre tanınacağını, aksi halde yaptırımlarla karşılaşacaklarını söyledi. Altın, ABD hazinesinin sürpriz tahvil piyasası hamlesinin tetiklediği ralliyi sürdürüyor. Ons altın sabaha karşı %1'e varan yükselişle 4700 dolara ulaşarak Mayıs'tan bu yana gün içindeki en yüksek seviyesini gördü. Kanada hükümeti ülkenin yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatına uygulanan %50'lik ABD tarifelerine karşı işçilerini ve işletmelerini korumak ve desteklemek amacıyla bugün günü bir dizi önlemler alacak.

0: Ve efendim evet 30 dakika programında devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı gelişmeleri, özellikle yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin yalnızca petrol ve doğalgaz meselesi olmadığı da enerji kaynaklarının da çeşitlendirilmesinin ne kadar da önemli olduğunu bize gösterdi. Değerli konuğumla birlikte hem bu Hürmüz gelişmelerini, yenilenebilir enerji payının artışını ve bunun yanı sıra rüzgarın payı, daha da önemlisi deniz üstü santralleri ihaleleri, tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Doktor İbrahim Erdem bizlerle birlikte, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: İbrahim Bey, şimdi evet bu yeni özellikle jeopolitik ortam rüzgar açısından veya diğer yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemini çok daha arttırmış gibi duruyor. Şöyle bir piyasa profesyoneli olarak size sormak istiyorum. Hakikaten Hürmüz deyince önemini ve bize getirdiği zorunlulukları nasıl anlatırsınız?
1: Şimdi Hürmüz dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz kaynaklarından ve lojistik dağılım noktalarından birisi. Bu 100 yıl önce de böyleydi. Birinci Dünya Savaşı'nın belki çıkmasının en önemli sebeplerinden biriydi. Daha sonra da işte bölgede yaşanan gelişmelerde zaten buradaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının önemini sürekli aslında vurguluyor. Şimdi rakamsal olarak bir baktığımızda dünya petrol ticaretinin, petrol üretiminin %20'sinin sağlandığı bölge. Doğalgaz da yine %20'ye yakın doğalgaz kaynağının bulunduğu ve dünyaya arz edildiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bu arzın kesildiği bir durumu düşünürseniz, yani bugün bir şehirde işte 100 bin ekmek satıldığında 20 bin ekmek olmadığında birden o 20 bin ekmeği tüketecek insanlar ekmek bulamaz noktaya geliyorsa, aynı şey petrolde, akaryakıtta, doğalgazda da var. Çünkü hayatımızın her alanında aslında petrol ve doğalgazı kullanıyoruz. Bu sadece ısınma, evdeki ısınmadan bahsetmiyoruz. Sanayide bunları yakıt olarak kullanmaktan da sadece bahsetmiyoruz. Kullandığımız bilgisayarlar, giydiklerimiz, otomobillerimiz, bunun dışındaki şey, kullandığımız alet, edevat, eşya, hemen hemen her şeyde bir kere petrol ve petrol türevleri ham madde ya da aramalı olarak yer alıyor. Bunun arz edilmediği noktada bir yokluk başlıyor. Yokluk başladığında da hemen hemen her alanda bir kere fiyat artıyor. Hı hı. Zaten öncelikle petrolde fiyat artıyor. İşte bugünkü petrol fiyatlarına bakarsanız Brent petrol 90 dolar seviyesinde. Bu bundan birkaç ay önce 120 dolarları vurdu. İşte 80'lere kadar iniyor fakat yukarı çıkıyor. Çünkü ortada bir ciddi gerilim var. Gerilimin ne şekilde çözümleneceği belli olmadıkça da bu fiyat böyle devam edecek. Bu kriz şimdi dünya açısından tabii böyle dalgalı bir ekonomik süreci aslında tetikledi. Enflasyonist ortamı tetikledi. Bir tabii iktisadi yansıması var ama öbür tarafta da enerji piyasasına ve ülkelerin enerji arz güvenliklerine çok önemli bir yansıması var. Özellikle bu bölgeden petrol ve doğalgazı yoğun bir şekilde alan ülkelerdeki özellikle doğu ülkeleri, uzak doğu ülkeleri yoğun bir şekilde, yani %60-70'lere varan buradan petrol ve doğalgaz tedariği sağlayan bölge ve doğu ülkeleri var. Bunlar için tabii çok önemli bir arz kesintisi. Hı. Hemen yedek kaynaklara, alternatif alanlara yönelmeleri gerekiyor. Buradaki rakamlar da çok yüksek olduğunda takdir edersiniz ki hemen onun yerine başka bir kaynağı almak mümkün değil. Dolayısıyla bir defa arz güvenliğinin önemi çok üst düzey bir noktaya çıktı. Öncelikle petrol ve doğalgaz için ama ondan sonra da elektrik için. Elektrikte tabii doğalgazı ve petrolü çok fazla kullanan ülkeler var. Bir yandan da yenilenebilirleri kullanan ülkeler var. Yenilenebilire bizim gibi, Avrupa gibi 20-25 senedir çeşitli yatırımlar yapmış ülkeler şunu görmüş oldular. Evet, özellikle elektrik kaynaklı ihtiyaçlarımızda petrol ve doğalgazın bu şekilde krize girdiği bir noktada arz yoksa, o zaman yenilenebilir gerçekten büyük önem kazanmaya başladı. Bunu görüyoruz.
0: Peki yenilenebilir enerji payının arttırılması zorunluluğu karşımıza, yani daha doğrusu enerji, evet, kaynaklarının çeşitlendirilmesi zorunluluğu karşımıza çıktı. Yenilenebilir enerjinin payı madem bu kadar uzun süredir eğiliyoruz, hakikaten yeteri kadar bir artış gösterdi mi? Payında böyle bir somut yüklü bir artış var mı?
1: Şimdi biz her yıl Türkiye'deki rüzgar enerjisi istatistiklerini birlik olarak, hı hı, yayınlıyoruz. 6 ayda bir, hı hı, bunu güncel bir şekilde, en detaylı şekilde yayınlıyoruz. Tabii bir yandan TEİAŞ'ın, Enerji Bakanlığımızın istatistikleri var. Onlar da daha genel istatistikleri veriyor. Şimdi Türkiye Bugün 16 bin megavatın üzerinde rüzgar mekanik kurulu gücüne, 27 bin megavata yakın da güneş kurulu gücüne sahip. Yani toplamda 43 bin megavatlık bir rüzgar artı güneş kurulu gücümüz var. 33.500 megawatt seviyesinde de hidroelektrik. Burada buna eklerseniz 76-77 bin megawattlık bir yenilenebilir kurulu gücünden bahsediyoruz. Bizim toplam kurulu gücümüz aşağı yukarı 127 bin megawatt. Yani bunun içerisinde 77 bin megawatt oldukça güçlü bir kere enerji üretim altyapısı, elektrik üretim altyapısı demek. Biz doğru adımları 2000'lerin başından beri atıyoruz. Önce hidroelektrik yatırımları, sonra rüzgar başladı, sonra güneş ve bunlar kol kola devam etti. Bu noktaya geldik. Şimdi buradan bir de talebe bakalım. Şimdi Türkiye her yıl %2,5-3,5 ekonomik büyümesine paralel olarak elektrik talebinin arttığı bir ülke. Sanayide belli yavaşlamaları yaşamamıza rağmen son 3-4 senede rekabetçiliğimizden belli rekabetçilik problemleri dolayısıyla özellikle yine de bakıyoruz ki elektrik talebimiz artıyor. Çünkü hem sanayideki talep aslında azalmıyor, en azından sabit devam ediyor. Ticarethane talebimiz artıyor. Mesken talebimiz artıyor. Bunda da çeşitli sebepler var. Konfor ihtiyacı artıyor. Elektrikli araç talepleri artıyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yavaş yavaş data center yatırımlar artıyor. Dolayısıyla bu talebi tekrar sürükleyecek şeyler var. Biz 2035 yılında Türkiye 511 terawatt saat, 511 milyar kilowatt saat elektrik tüketmeyi hedefliyor. Neredeyiz peki bugün? Bugün 370'lerdeyiz. 370'ten 500'lerin üzerine çıkacağız. Yani %45 civarında büyüyecek bir talepten bahsediyoruz. Önümüzdeki 9-10 senede. Şimdi bu bir yerden karşılanmak zorunda. Bir, bu tip arz krizlerinin olduğu yerde yedek gücünüz olması gerekiyor. İki, zaten talebiniz artacak. Talebi de artık yönetilebilir, riski azalmış teknoloji unsurlarıyla sağlamanız lazım. Bunun için de aslında biçilmiş kaftan nedir? Hidroelektrik, rüzgar ve güneş. Türkiye hidroelektrikte teknik potansiyelinin zaten %90

0: Bugün Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü bahsettiğim 16.300 megawatt mekanik, 15.500 megawatt seviyesinde elektrik. Arada bir şey var, o teknik biraz teknik bir jargon. Güneş'te de 27 gigawatt seviyesinde. Bu Türkiye'nin ulaşmayı hedeflediği 2035 hedefi 48 bin megawatt. 48 bin megawattın neredeyse biz işte %40'larındayız, %35'lerindeyiz. Yani 3 katına büyütebileceğimiz bir hedefimiz var. Bunun içerisinde karada muazzam hem depolamayla hem denizde deniz üstüyle yeni rüzgar santralleri yapılacak. Açıkçası hem de bunun yanına tabii güneş ve diğerleri gelecek. Türkiye'nin potansiyeli olarak baktığınızda da denizde ve karadaki toplam potansiyelimiz bizim. İşte karada aşağı yukarı 120 gigawatt, 120 bin megawatt potansiyelimiz var. Denizde de 70-75 bin megawattı üst üste koyduğumuzda biz aslında rüzgar ve güneşte 200 bin megawattlar, rüzgarda 200 bin megawatt seviyesine ulaşabilecek bir ülkeyiz.
1: Güzel.
0: Ama bu şöyle bir şey, yani kurduğunuz bitmiyor. Otomobil gibi, otomobili kullanıyorsunuz 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra değiştiriyorsunuz. Rüzgar türbinleri de 25 sene, maksimum 30 sene kullanım ömrüne sahip teknolojiler. Dolayısıyla aslında bu ya kurdukça hem devam ediyorsunuz yenisini yapmaya hem de tabii ki ekonomik ömrünü dolduranları da zaman içerisinde değiştiriyorsunuz, yenisini kurmaya başlıyorsunuz. Biz elektrik ihtiyacımızın, o bahsettiğim 370 terawatt saatin bugün %12,5'unu rüzgardan karşılıyoruz zaten. Ya bu aslında çok güçlü bir oran. Biz Avrupa'da en büyük rüzgar filosu olan ve en fazla rüzgar enerjisi kullanan ülkelerden biriyiz. Avrupa'da 6.'yiz.
1: Güzel.
0: Bu gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi biz ekranda da görüyorsunuz. Türkiye geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar santrali kullanan ikinci ülke. 2000 megawattın üzerinde biz kurulum yaptık. Ve bu bizi gerçekten çok önemli. Biz zaten hani güçlü ve lider ülkelerden biriyiz. Sanayi açısından da lider ülkelerden biriyiz. Ama rüzgar kurulumları açısından gerçekten çok böyle odak noktasına taşıdı.
1: İştahla var yatırım tarafı.
0: Bu tabii ondan da bahsedebiliriz. Bu sayede de biz yılın ilk 7 ayında elektrik talebinin karşılanması açısından %13,5 seviyesine çıktık. Tabii bunda Türkiye'de yenilenebilir enerjiyle ilgili yapılmış çok önemli yatırımlar var. Ondan bahsedebiliriz. Türkiye bir sene önce elektrik ihtiyacının %41-42'sini yenilenebilirden karşıladı. 2025 yılına bahsediyorum. Ama bu yılın ilk 7 ayına baktığınız zaman Türkiye tabii yoğun yağış ve kar da bunu destekledi. Kar yağışı, iyi rüzgar, iyi güneş. %61 seviyesine geldik. Yani biz 100 birim tüketiyoruz. Bunun 61'ini doğalgazdan ve kömürden değil, yenilenebilir kaynaklardan tedarik ediyoruz. Hürümüzde şöyle bağlayabilirim. Elektrik fiyatlarının şok fiyatlarla yükseldiği ülkelerden değiliz. Niye? Çünkü biz aslında yakıta para vermeden, yani doğal işte suyla, rüzgarla ve güneşle elektriğimizi üretmeyi başardık. %61'ini de bu şekilde sağladığımız için elektrik fiyatları bizde rekabetçiliği darbe vuran değil, destekleyen unsur
1: güzel,
0: oldu.
1: Güzel, güzel. Evet. Peki deniz üstü santrali. Biraz bu tarafa da değinmek isterim.
0: Deniz üstü rüzgar santralları açıkçası hani Türkiye için yeni bir konsept.
1: Evet.
0: Ama dünyada 20 seneyi aşkın, 2000'lerin başında başlıyor bunlar. İlk rüzgar santralları işte özellikle kuzey ülkelerinde, İskandinavya'da, İngiltere'de. Ve açıkçası yeni bir enerji üretme alanı olarak çıkıyor. Tabii ki aslında aynı teknoloji, rüzgar türbünü. Denizde de kullanılıyor. Tabii ne farkı var? Yani niye karada değil mesela denizde yapıyoruz? Çünkü denizde rüzgar daha verimli esiyor. Karada doğal olarak tepeler, ağaçlar, ormanlar, binalar bunlar aslında bir engel teşkil ediyor. Engel teşkil ettiği için rüzgar verimliği kısmen düşüyor. Denize gittiğiniz zaman dümdüz bir ortamda daha yüksek rüzgar hızları ve daha stabil esen rüzgar olduğu için daha verimli bir rüzgar potansiyeli var. Türkiye bu alanda 2017-18'de önemli çalışmaları başladı. 2018'de bir ihale gerçekleştirme hedefi vardı. O gerçekleşmedi açıkçası. Fakat o tarihten bu yana Enerji Bakanlığımız, çeşitli ülkeler, Danimarka, Almanya ve Türkiye içerisinde işte Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği gibi, bizim gibi çeşitli kurumlarla önemli çalışmalar yapıyor. Ve Ege'de, Karadeniz'de, Marmara'da önemli rüzgar alanları belirlendi. Burada belirlenen sahalardan 4 tanesi şu an aday saha olarak. İşte bir tanesi Saros, bir tanesi Gökçeada bölgesinde, birisi Bozcaada bölgesinde, diğeri de Edremit Körfezi'nde. Bunlardan bir tanesi inşallah gelecek 2 ay içerisinde, işte COP öncesinde Enerji Bakanlığımızın bunu bir ihaleyi duyurmasını bekliyoruz. 2 aydır da Enerji Bakanlığımız özellikle sektörün bütün paydaşlarıyla, sanayicisinden tutun yatırımcısına, herkes de acaba nasıl bir modelle, nasıl bir şartnameyle bunu gerçekleştirebilir?
1: COP öncesi gelecek bunu, bu ihale.
0: İnşallah COP öncesi Sayın Bakanımızın bunu duyurmasını bekliyoruz. 1000 megawattlık bu bahsettiğim dört bölgeden bir tanesinde bir ihale olacak. 6 ay süre verilecek ve hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok önemli fırsat. Yani o 1000 megawatt ekonomik olarak şöyle söyleyeyim, 3 milyar dolarlık bir

0: yatırım konuşuyoruz. 3 milyar dolarlık yatırım bu arada sadece rüzgar türbünü demek değil. Burada tersaneler için, deniz taşımacılığı şirketlerimiz, denizde inşaat yapabilen, deniz ekipmanları üreten şirketlerimiz için, çelikçilerimiz için gerçekten çok önemli fırsatlar doğuruyor. Çünkü bu bir defa yapılmayacak. Bu artık Türkiye'nin yenilenebilir portföyünde her yıl, belki 2 yılda bir ama bakanımız her yıl olacağını hedefiyle gidiyor. Her yıl yeni bir ihale, dolayısıyla sanayici için de, yatırımcı için de yeni bir fırsat demek. Bütün bu alanlar için istihdam demek. Açıkçası biz bunu dört gözle bekliyoruz. Yabancılar ilgi gösteriyor. Yerli yatırımcılarımız bunu ciddi çalışmalar yürütüyor. Bir yandan da Türkiye'ye önemli bir finansmanın girmesi demek.
1: Şahane. Şimdi COP31'den de bahsedelim mi? Zaman tabii azaldıkça Türkiye'nin bu anlamdaki heyecanı da artıyor.
0: Evet.
1: Biraz bu tarafın öneminden bahsedelim. COP31 Antalya ve Türkiye'nin özellikle enerji dönüşümündeki rolüne değinecek olursak ne dersiniz?
0: Şimdi COP31 Türkiye için tabii Türkiye Kasım'ın 9'u ile 20'si arasında Antalya'da gerçekleştirecek. COP'un özelliği nedir? Aslında Conference of Parties dediğimiz Birleşmiş Milletler'in UNFCCC adında bir özel iklim değişikliğiyle ilgili çalışan bir ajansı var. Bu ajansın Paris İklim Anlaşması ve daha önce yapılmış anlaşmalar doğrultusunda yürüttüğü, her yıl yürüttüğü bir diplomatik konferans aslında bu. Fakat son 3-4 senedir özellikle Covid sonrası bunun ticari tarafı da ön plana çıkmaya başladı. İşte bundan 3 sene önce Dubai'de gerçekleşti. Ondan sonra Azerbaycan'da Bakü'de, sonra Brezilya'da Belem'de. Ve o yıllardan beri şunu görüyoruz. 100 binlerin üzerinde katılımcı bu ülkelere akın ediyor. Ve burada bir yandan diplomatik müzakereler diplomatlar tarafından yürütülürken bir taraftan da iklim teknolojileri, yenilenebilen enerji ve çevre teknolojileriyle ilgili şirketler de kendilerini anlatma, gösterme fırsatı buluyor. Bir, onlar için hazırlanan özel bölümler var. Yeşil Zon adı altında. Daha ticari. Mavi Zon'da da tamamen diplomatik müzakereler yürüyor. Türkiye neden önemli? Çünkü şu anda kapı komşularımızda çok önemli bir savaş var. Bu savaş enerjiyi, açıkçası enerji güvenliğini çok önemli ölçüde tehdit ediyor.
1: Evet.
0: Biz 20-25 senedir neyi konuşuyorduk? İşte iklim değişikliği çok önemli. Küresel ısınma çok önemli. Aslında bazı çevreler için naif bir tartışma bu. Yani işte aslında gelişmiş ülkeler dünyayı yeterince ısıtmış, kirletmiş. Biz işte bunu mu dikkate alıyoruz? Ama bir yandan da şunu gösterdi bu. Hem savaş hem de bu COP'un da gündemi haline geldi. Enerji de arz güvenliği aslında ve yenilenebilir enerji. Artık sadece o naif tartışma, dünyayı kurtarmak, korumak değil. Aslında ülkelerin enerji güvenliğini, enerji bağımsızlığını sağlamanın yegane yolu. Dolayısıyla bir yandan iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi desteklerken, evet, bir yandan da Türkiye ve benzeri petrol ve konvansiyonel fakir ülkeler için ya da burada az kaynağı olan ülkeler için farklı kaynakları sunma imkanı sağlıyor. Türkiye bu iş için açıkçası o 15 gün ve öncesinde çok önemli bir odak noktası haline geldi. Şu anda Türkiye ve Avustralya tarafından, evet, biliyorsunuz düzenleniyor. Bu tartışmalara kadar 2 ay boyunca Türkiye yenilenebilir enerji, arz güvenliği, rüzgar, güneş açısından belki dünyanın en önemli ülkelerinden biri
1: Şahane
0: olacak.
1: Şahane. O gün yine yaklaşırken sizi ağırlamak isteriz. Peki İbrahim Bey, çok çok teşekkür ediyorum güzel açıklamalarınız için. Efendim, araştırma masasına dönüyoruz. Yatır

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, rakamlar ne diyor?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinde seninle konuşurken piyasalarda bugün teknoloji hisselerindeki dünkü satış dalgasının bir miktar daha törpülendiğinden söz etmiştik ama özellikle altın tarafındaki yükselişten konuşmuştuk. Sabah saatlerinde 4700 seviyelerine gelmesinden şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini Brent petrolü eşlik ederek koruyor diyebiliriz. Brent petrolde gün içi 90 doların altı seviyeleri takip ediyoruz şu anda. Gün içi haber akışıyla beraber yine seviyelerini konuşuyor olacağız ama geçen haftaki ayın 17'sinden beri olan en düşük seviyelerinden birine geldiğini söyleyebiliriz Brent petrol tarafında. Keza buna eşlik eden Brent'in aşağı yönlü hareketleriyle beraber geçen hafta tahvil tarafından gelen haber akışıyla beraber dolar tarafında da bir değer kaybetme görmüştük. Özellikle dolar endeksinin 98 civarına geldiğine dün şahitlik etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bir miktarda 98-96 sabah 99 seviyelerinde bir dolar endeksi takip ediyorduk. Bununla beraber doların

0: altın değer kaybıyla beraber bir miktar daha diğer para birimlerine olan diğer para birimlerinin dolar karşısında güçlenmesine şahitlik ettik. Bunlardan bir tanesi de aslında euro dolar paritesindeydi. Euro dolar paritesinin bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir ay geçirmiştik Temmuz ayı içinde. Bu ay içinde birazcık daha stabil, 1.1670 seviyelerinde şu an işlem görmeye devam ediyor ama euronun aslında ki değer kaybı, değer kazanım ve değer kaybına tek etkili unsurun doların olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada analistlerin bazı çalışmaları vardı. Euro bölgesindeki doğal gaz fiyatlarının aslında euronun euro üzerindeki değerinin üzerinde doğrudan etkili olduğunu ve birebir aslında aynı oranda ilerlediklerini bize gösteriyor. Hemen rejimizden grafiğimizi rica edeyim Pelin. Grafiğimizin üzerinde daha net görelim. Özellikle Mart ayında %55'e varan bir yukarı yönlü hareket görmüştük Avrupa doğal gazında. Buna eşlik ederek %2.2 seviyesinde bir değer kaybı yaşayan euro dolar paritesi takip ettik. Geçtiğimiz ay Temmuz ayı içinde bir miktar daha doğal gaz fiyatlarının geri çekilmesiyle beraber korelasyonun, grafiğin alt tarafında gördüğümüz korelasyonun bir miktar daha pozitif bölgeye geçtiğini ve bir miktar daha euronun değer kazancını takip ettiğimiz bir Temmuz sonu ve Ağustos başına şahitlik ettik. Fakat şu an geldiğimiz noktada yine doğal gaz fiyatlarının yukarı yönlü hareketle beraber ki biz Ağustos ayında yaklaşık %35 Avrupa tipi doğal gazın bir miktar daha %35'lik zamlılığına şahit olduk. Yukarı yönlü fiyat hareketlerine şahit olduk. Euro dolar paritesinin tekrar negatif korelasyonlu bölgeye geçtiğini, euronun bir miktar daha burada değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Doların hareketlerine nazaran bu hafta gözler tabii ki de doların değerini doğrudan etkileyecek, doların üzerinde etkili olabilecek Kevin Warsh'un Jackson Hole'deki konuşmasını inceliyor olacağız ama bunun diğer para birimleri üzerindeki etkisini de değerlendiriyor olacağız hafta içinde.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Diyoruz araştırma masasını noktalıyoruz. Efendim 30 dakika programını noktalıyoruz. Yarın 9'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Girişimcilik Dünyası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine önemli konuları değerli konuklarımızla ele almayı sürdürüyoruz Bloomberg ET kuşakları içerisinde. Bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. E2VC kurucu ortağı Enis Hulli. Enis Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz
0: için. Estağfurullah. Sizler sağ olun. Şimdi burada dün bu saatlere yakın fon saati diye konvansiyonel finans deyince akla gelen yatırım fonları üzerinden bir tematik programımız var. Ama fon deyince ya da yatırım deyince artık yalnızca menkul kıymet etrafında şekillenen bir dünyada yaşamıyoruz. Her şey bir yatırım aracına dönüşebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla sizin de çalıştığınız alan içerisinde yatırım diye söylediğimizde akla gelen birçok şey var. İsterseniz böyle bir giriş bilgisiyle başlayalım. Daha sonra detaylara gireriz.
1: Çok kısa ne yaptığımızdan bahsedeyim o zaman. Biz çok erken aşamadaki girişimlere yatırım yaparak onların aslında şirketlerinin bir parçasını alıyoruz. Bu %3 olabilir, %5 olabilir, %20 olabilir. Azınlık hissedar oluyoruz. Bu şirketlere şirket demek bile istemiyorum. Çünkü aslında 2 kurucu, 3 kurucu bir fikirleri var. 3 tane bilgisayar var, 2 tane masa var. Başka da hiçbir şey yok. Ortada ürün yok, ciro yok, müşteri yok. Hayallerine ortak oluyoruz. Bazıları çok iyi gidiyor. Milyar dolarlık oluyorlar. İnanılmaz para kazanıyoruz. Birçoğu tabii ki gitmiyor. Birçoğu maalesef ya hayatta kalıp kendini döndürüyor ya da batıyorlar. Böyle bir finansal araç aslında. Portföy yapıyorsunuz. Yani baktığınızda 20 yatırım, 30 yatırım, 40 yatırım yapıyorsunuz. Hedef o bir tanesinin 100 kat, 200 kat, 300 kat kazandırması. Birçoğu batacak ama işte toplamda baktığınızda fonlar iyi getiriler sağlıyor sonuçta.
0: Geçtiğimiz günlerde Silikon Vadisi'ni bugün deyince en bu konuda okur yazarlığı düşük insan bile kafasında bir şekilde canlandırabiliyor. Yani bir kavram ve olgu olarak hayatımıza girdi ama tarihiyle ilgili baktığımda orada tırnak içerisinde Silikon Vadisi ilk oluşurken bir nevi özellikle altyapının sahiplerinin bugün yerlerini özellikle Google gibi farklı bir takım yerlere devrettiğini anlatan çok böyle ciddi bir zamanın akışını gösteren bir şey okumuştum. Türkiye'de buna bir ekosistem mi demeli? Bunun potansiyeli büyüklüğü ne? Sizin konumunuz ne? Potansiyelinin Türkiye altında mı? Ya da Türkiye'nin dengi ülkeler Avrupa'ya da dünya sattığında neler?
1: Ya Silikon Vadisi dediğinizde aslında bu işin en geriye gittiği yer Silikon Vadisi. Orada mükemmel büyük bir çarpan etkisi görüyoruz. Bir tane büyük bir şirket çıkıyor. O şirketten ayrılanlar yeni şirketler kuruyorlar. Derken mitoz bölünme mi dersiniz artık buna? Big Bang etkisi mi dersiniz? Çarpan etkisi mi dersiniz? Baktığınızda 10 yıl, 20 yıl ileriye sardığınızda 500 tane, 1000 tane şirket ve teknoloji orada geliştirilir hale gelmiş. Türkiye'ye baktığımızda tabii buna jenerasyonel bakacaksak daha çok yeniyiz. Yani 2010 sonrası bir ekosistemden bahsetmek mümkün.
0: Geç mi kaldık peki, sözünüzü balla kesiyorum ama?
1: Geç kaldık demek istemem çünkü Silikon Vadisi çok ileride zaten. Silikon Vadisi öyle bir noktada ki bir bina analojisinden gideyim. Ben de maalesef inşaat mühendisiyim. Çok mutlu olmayan bir inşaat mühendisiyim. Hani 60 katlı bir binadan aşağı baktığınızda İkinci kat, üçüncü kat, beşinci kat aynı gözükür ya da iki katlı, beş katlı, yedi katlı bina. Biraz Silikon Vadisi öyle yani herkesin ilerisindeydi. Ama Türkiye'yi alıp da Avrupa ile, Fransa ile, Almanya kıyaslasanız veya bölgedeki Orta Doğu ülkeleriyle, Dubai ile kıyaslasanız kesinlikle geride değiliz. 2010'da da ilerideydik onlardan çok daha. Daha sonra bence 2015-20 arası geri düşüyor gibi olduk ki birazdan oraya bir parantez açacağım. Şimdi tekrar ileriye geçtiğimizi düşünüyorum ben. 2010'da döndüğümüzde çok fazla lokal başarı hikayesi çıktı. Sahibinden, yemek sepeti, gitti gidiyor gibi. Bunlar yavaş yavaş kendini aslında daha global başarı hikayelerine bıraktılar. Portföyümüzde bulunan Insider gibi ya da oyun sektöründe Peak Games, Dream Games, en son gene portföyümüzde bulunan Loom Games gibi baktığınızda daha global odaklı şirketler. Bu dönüşüm tabii sancılı bir dönüşüm. Bence o dönüşüm süresinde Türkiye ekosistemi birazcık daha sekti 2015-20 arası. Daha sonra dönüşümü tamamladıktan sonra tekrar unicornlar üretebilen bir ülke haline geldik. Geride değiliz. Bölgeye göre çok daha ilerideyiz. Silikon Vadisi ile hiçbir ekosistem maalesef kıyaslanabilir gibi değil.
0: Yani mutsuzluk olarak bakacaksak meslekten bağımsız aslında Türkiye'nin özellikle dışarıda yaşayan Türklere baktığında gittikleri yerlerde entegrasyonları, yapay zeka teknolojiden tutalım inşaat sektörüne farklı farklı yerlerde Türklerin girdikleri yerlerin içerisinde geldiği mertebelere bakacak olursak hepimiz aslında ülkemizin olduğu yerden çok daha ileride olmasına bakıp hayıflanıyoruz biraz. Ben de sizden çok farklı değilim. Unicorn diye de bir şey girdi hayatımıza. Şimdi ülkede futbola çok önem veriliyor. Futbol futbol diye ölüyoruz ama mesela sembolik oyuncular anlamında da baksak vesaire çok da öyle koyduğumuz çıtalara yakın bir performans görmüyoruz. Ne milli takımda ne kulüpler düzeyinde. Aynı şekilde bir unicorn'un yabancı tarafından satın alınması ya da bir Türk unicorn'un başarılı olması ciddi haber değeri taşıyor ama bu daha iyi olabilir mi? Yoksa çok daha fazla bu konuda akıllı bir takım yönlendirmeler, yatırımlar mı yapılmalı?
1: Ya şöyle düşünmek lazım. 2019'da bu konuşmayı yapıyor olsak Türkiye'de milyar dolar değerlemeli şirket yok gibi bir şeydi. Peak Games satılmak üzereydi. Günitekim satıldı. Onun dışında yoktu. 2019'dan bugüne geldiğimizde ekosistem neredeyse her sene bir tane daha milyar dolar değerlemeli şirket çıkarttı. Bu yer oldu fintech, yani finansal teknoloji tarafından geldi. Yer oldu yapay zekadan geldi. Insider güzel örnek. Yer oldu oyun sektöründen geldi. Dream Games veya Loom Games gibi. Ondan 2019'dan bugüne kıyasladığımızda inanılmaz büyük bir ivme var. Ve bence Türkiye her sene bir tane daha milyar dolarlık şirket çıkarmaya devam eder. Ha, hedef sadece milyar dolarlık şirket çıkarmak mı olmalı? Tabii ki hayır. Sonuçta bugün eğer OpenAI'nin, Anthropic'in değerlemeleri trilyon dolarsa, hedef oraya gitmekse bunun ilk etabı zaten 1 milyarın yetmiyor olması oluyor. Hedef 10 milyar, 20 milyar dolarlık şirket olmak oluyor. Hedef satılan şirket değil, satın alan şirket haline gelmek oluyor ki portföyümüzde bundan Insider bunu yaptı diyebiliriz. Gidip Amerika'daki benzer alandaki bir şirketi yine milyar dolar değerlemeyle satın aldı. Bu satın almalar da devam edecek. Bu satın almalara devam edebilmek için borsaya açılmak gerekiyor. Bir yanda Türk girişimciler hedefini milyar dolara ulaşayım, şirketimi de satayımdan ziyade benim şirketimi satmama gerek yok. Ve özellikle uluslararası borsalara açılırsam eğer daha da sonsuz bir likiditeye ulaşıp dünyada en iyi kalmaya devam edebilirim diyecek. Ben oyun sektöründe de bunun olacağını düşünüyorum. Yani bir yerden sonra kendini satmayan girişimcilerin ve girişimlerin çıtayı çok daha yukarıya çektiğini göreceğiz önümüzdeki 10 senede.
0: Peki tek hedef burada milyar dolarlık hedeflere gelmek değil dediniz. Şimdi dünyanın içinde bulunduğu, hatta geçtiğimiz hafta iktisadi anlamda teorik tartışmalara da yol açan bir kırılmadan söz ediyoruz. Bu kırılmanın çok önemli bir bacağında da özellikle bireylerin çalışma hayatlarını, istihdam edilmelerinin yapay zeka etkisiyle nasıl değişeceği var. Yapay zeka konusuna geleceğim ama bahsetmiş olduğumuz bu hedeflerin içerisinde Türkiye'de istihdam yaratmak ya da dünyada buranın yarattığı istihdam ve toplam ekonomik büyüklük nasıl?
1: Öncelikle bizim hedeflerimize baktığımızda tabii ki biz bir fonumuz ve finansal hedeflerimiz var. Amacımız yatırım yapalım, şirketler milyar dolarlık olsun, biz de 50 kat, 100 kat, 200 kat kazanalım ki fon kârlı bir şekilde kendini döndürsün. Ama çevresel etkilere baktığınızda biz tamamen Amerika odaklı işlere yatırım yapıyoruz özellikle. Yani global ama ekseriyetle Amerika odaklı şirketler bunlar. Ondan çok büyük ihracat ciroları elde ediyorlar. İstihdamlarını ise burada tutuyorlar. Baktığımızda bugün portföyde yaklaşık 4000 kişi istihdam ediliyor. Bunların yarısından fazlası Türkiye'de istihdam ediliyor. Ciro olarak bakacak olsanız 1 milyar doların üzerinde, hatta 1,5 milyar dolara yakın bir portföy cirosundan bahsediyoruz. Türkiye'de olan portföy cirosu bunun %5'i kesinlikle değildir. %2-3 oralarda dolaşıyordur. Ondan ihracat, cari açık, istihdam ekseninde aslında çevresel pozitif etkileri de var bizim beklediğimiz. Yapay zekaya gelecek olursak da yapay zekanın kullanımı bu tarz şirketlerin daha az kişiyle yapılabilmesini sağladı. Bizim en son unicornlarımızdan Loom Games'e baktığımızda şirket milyar dolarlık olduğunda hani ancak 20 kişi vardır şirkette. 20 kişi bile yoktur muhtemelen. Bunu izleseler şu anda bana kızarlar. Onun biraz üzerinde kişi vardır. Yapay zeka sayesinde bu. Eskiden böyle değildi. Bunu ne kadar daha iyi kullanırsanız o kadar da bir bireyin çarpan etkisi artıyor ve 5-10 kişilik milyar dolar şirketler çıkıyor.
0: Peki Amerika kısmını biraz detaylandıracak olursak halen bir şekilde sınırlar ortadan kalksa da fiilen o ülkenin içerisinde bulunmak da gerekiyor. Tahmin ediyorum hem istihdam olarak hem de operasyonel bir takım faaliyetler adına bir de Amerika bacağı var. Orayı biraz detaylandıralım isterseniz.
1: Tabii ya, bizim portföyümüze baktığınızda aslında biz onu 3 bacaklı olarak bakıyoruz. Bir Türkiye'de mobil oyun yatırımları yapıyoruz. Onların hiçbir Amerika odağı yok. Müşterilerin oradan alıyor olmaları dışında. Tamamen Türkiye bazlı, Türkiye'de istihdam sağlayan, Türkiye'den globale her ülkeye aslında baktığınızda 200 ülkeye satan şirketler bunlar. İkincisi buradan San Francisco'ya gitmek isteyen girişimciler. Orada güzel bir ofis açtık. South Park'ta tüm bizim gibi fonların olduğu yerin girişinde aslında ofisimiz. Eğer bir girişimci bu bölgeden oraya gitmek istiyorsa bu köprüyü biz kuralım. Köprünün diğer tarafında da bir sürü yatırım yaptığımız için oraya gittiğinde bir komünitenin parçası olsun. Devam yatırım alabilsin. Bizim verdiğimiz 1-2 milyon dolar pek bir işe yaramıyor. Şirketin çok hızlı bir şekilde sonraki 6-12 ayda 5-10 milyon dolar daha yatırım alabilmesi lazım ki global ölçekte bir rekabete girebilsin. O köprüyü sağlıyoruz. Bizim portföyümüzün ikinci ayağı bu. Portföyümüzün üçüncü ayağıysa bu çift taraflı bir yol. Bir buradan oraya girişimcileri göndermek var ki istihdamı Türkiye'de sağlamaya devam edecekler. Bir de zaten oraya gitmiş olanlar var. 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır Google gibi şirketlerde ya da DeepMind gibi şirketlerde çalışıyorlar. Onlara yatırım yapalım. Onların Türkiye'de ofis açıp Türkiye'de istihdam sağlamasını destek olalım gibi aslında. Üçüncü portföyümüzün kısmı da bu. Yani birinci kısımda San Francisco ofisimizin pek bir alakası olduğunu söyleyemem ama özellikle buradan oraya girişimci göndermek veya zaten orada olan girişimcilerin burada istihdam sağlamasını destek olmak adına oradaki ofisimiz çok önemli. Ekibi de büyütmeye çalışıyoruz sürekli San Francisco'da.
0: Peki oyunla ilgili böyle ben de en azından bir yurttaş olarak genel gidişata baktığımda Türkiye'nin son yıllarda biraz daha böyle süksesinin küresel ölçekte arttığı gibi bir izlenim var. Bunu ben plaza tabiriyle biraz fazla mı büyütüyorum, overestimate mi ediyorum ya da dünyadan bakıldığında daha underestimate mi kalıyoruz bu konuda? Nasıl tam olarak Türkiye'nin konumu?
1: Türkiye özellikle mobil oyun tarafında, mobil oyun tarafında da puzzle oyunlarda açık ara dünya lideri. Ondan bence kesinlikle bir...
0: Hava atsak bunda yeridir diyorsunuz.
1: %100 yeridir. Yani bu kadar iyi olduğumuz başka bir sektör zor bulunur. İnşaat sektörü böyle. Mesela en çok inşaat ihraç eden ikinci ülkeyiz galiba. Çin, Türkiye, Amerika gibi gidiyor. Oyun sektöründe bu alanda kesinlikle birinciyiz. Sebebi de oyun inanılmaz tribal knowledge olan bir alan. Nedir tribal knowledge? Sadece yaparak öğrenebiliyorsunuz. Yani bugün Amerika'nın en iyi üniversitelerinden, en iyi mühendisleri alın ve bizim oyun sektörümüzden çıkmış bir ekiple yarıştırın. Bizim oyun sektörümüzdeki ekip kazanır. Çünkü sadece yaparak öğrenebilecekleri çok büyük bir bilgi birikimi var. Peak Games'den beri, Dream Games'le beraber şu anda kurulan Türkiye'de 500'den fazla aktif stüdyo var. Yıllık olarak baktığınızda yatırım alan 20'den fazla stüdyo var. Müthiş bir bilgi birikimi var. Kitaplarda okunamayan, kitaplarda öğretilemeyen, okullarda işlenemeyen. O bilgi birikimi de Türkiye'yi bu alanda ileri taşıyor. Mobil oyuna baktığınızda dünyada mobil oyun iyi gitmiyor. 5 senedir kötü gidiyor hatta. Yani borsaya açılmış çok büyük bir şirket yok. En büyük şirketin değeri bile 10 milyar dolar olsun. Hani yapay zekada %1'i bile değil en büyük şirketin. Öyle düşünün. Ona rağmen Türkiye bu kadar ileride. Bir de makroda rüzgarı arkamıza alsak, yani mobil oyun sektörü bizden bağımsız sebeplerle iyi bir ivme yakalasa, ki birçok sebepten yakalayabilir, baktığımızda çok ayrı yükseklere çıkacak Türkiye mobil oyun sektörü.
0: Peki biraz çerçevenin dışına çıkarak soracağım. Çok da bildiğim bir alan değil açıkçası buradaki terminolojiyi doğru kullanmak adına, ama ben mesela çok muhafazakarım, 88 doğumluyum. Benim hemen hemen 20-25 yıldır oynadığım oyun türü çok bellidir. Ama işte son yıllarda bilhassa bu çok fazla kafa yormadan ve işte puzzle'a ne kadar benzetilebilir emin değilim ama hyper casual dediğimiz bir konu var. Bu 7'den 70'e ebeveynlerimizden tutalım işte kendi eşimize, evimizdeki çocuklara vesaireye kadar birçok insanın bir nevi ortak buluştuğu bir konum. Bir dönem bununla ilgili çok ciddi yatırım da demeyelim ama değer yaratımı gibi bir söz konusu durum vardı. Halen sürüyor mu yoksa trendler değişiyor mu?
1: Trendler sürekli değişiyor ama insanların oyun oynama alışkanlığında bir azalma olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Covid ile beraber biraz artmıştır. Covid sonrası bir tık azalmıştır ama o çok konjektürel bir hıçkırık Covid'in yarattığı. Yoksa baktığınızda en ucuz ve en erişilebilir eğlence türü. Herkesin cebinde telefonu var. Herkesin oynayabileceği 20 saniyesi, 1 dakikası veya 5 dakikası var. Bunu da farklı ortamlarda, günün farklı saatlerinde, yani gece uyumadan önce yataktayken ya da metrodayken ya da burada yayın arasında oynamak istediğiniz oyun türleri değişince bir bakıyorsunuz aynı anda 5 tane, 6 tane, 7 tane oyun hayatınıza girmiş oluyor. Ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yani insanların cebinde cep telefonu olduğu sürece bunu bir eğlence kaynağı olarak kullanacaklar. Eğlence kaynağı olarak kullandıkça da nasıl hayatımızda TikTok var, Instagram var, bir o kadar oyun tarafı da girmeye devam edecek.
0: Ben kendi adıma bir geri dönüş vereyim. Benim mobil uygulama tarafı çok zayıf. Yani oyun değil, sadece alışveriş vesaire dahi yok. Ama işte konsol da bir nevi benim normal hayatımdaki alet çantasının içerisindeki alet edevatlardan bir tanesi. Özellikle yapay zeka odağına bakacak olursak bu pazarı eminim ki değiştirmiştir. Değiştirmediği hiçbir şey yok. Biraz önce de biraz giriş yapmıştık ama yeni bir fasıl açtı mı, buna dönük istihdamdan tutalım sizin iş yapış şekillerinize kadar nasıl bir etki alanı söz konusu?
1: Yapay zeka kesinlikle oyun sektörüne de büyük bir etki yarattı. Eskiden bir oyunu yapmak çok daha uzun ve maliyetli bir süreçken çok daha basit bir hale geldi. Bu da yeni oyun denemeyi sonsuzlaştırdı. Artık bir stüdyo inanılmaz sayıda yeni oyun deneyebilir. Pazarlama tarafına baktığınızda çok önemli bir kalemdi pazarlama bilgisi. Yapay zeka ile biraz daha kolaylaştı. Burada pazarlama görsellerini yapmaktan da bahsediyorum. Doğru kanalları kullanmaktan da bahsediyorum. Yani oyundaki yaratılan değer %90 oranında core oyunun mekaniğini öbeklendi. O doğru mekaniği bulabilmek için de kaleye attığınız şut sayısı sonsuzlaştı. Çünkü binlerce oyun deneyebilirsiniz artık bir senede. Yeteri, yani takıma yetecek kadar paranız varsa eğer. Yeni bir mekanik bulduysanız da bir anda çok daha kolay yukarı çıkabiliyorsunuz. Yani eskiden oyun sektöründe birinci olmak önemli değildi. Sonuncu olup en kalıcı olmak önemliydi. Siz yeni bir mekaniği bulsanız bile çok daha büyük bir stüdyo sizden çok daha iyi yapar her konuda. Pazarlamasını da, görsellerini de, kullanıcı içeri aldıktan sonra sunduğu deneyimi de. Siz mekanik bulmuşsunuz. Bravo. Ama çok para kazanamamış olabilirdiniz. Yapay zekayla orada değer birazcık daha yeni mekaniği bulmuş olan insanda öbeklendi. Ve bir daha önceden olmayan birincinin avantajı konumu oluştu bence.
0: Birkaç bununla ilgili sorum var ama son bir iki tane genel çerçeveden soru sorayım. Bir büyüme fonu söz konusu anladığım kadarıyla. Ondan da bahsedelim isterseniz.
1: Tabii ya, çok kısa dediğim gibi biz çekirdek aşama yatırım yapıyorduk. Fikir aşamasında aslında insana yatırım yapıyoruz. Fikir aşaması yatırım yaptığımız şirketlerden de bugüne kadar 6 tanesi milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Nitekim bu 6 tanesinin bir tanesi oyun sektöründe, biri sağlık, 4 tanesi yapay zeka alanındaydı. Bu 6 tane milyar dolarlık değerleme şirketin dışında 13 tane de 100 milyon ile 1 milyar arası değerlemeli şirket var portföyümüzde. Problemimiz ne oldu? Fonlarımız 50-100 milyon euro bandı olduğu için, 3. fonumuz 100 milyon euro. Bunlara ilk 1-2 milyonluk yatırımı yapıyoruz. devamında bir 3-4 milyonluk daha yatırım yapıyoruz. Ama daha sonra daha fazla yatırım yapamıyoruz. Hem korkuyoruz hem de bir portföy yaratmaya çalıştığımız için çok büyük ağırlığı olmuş oluyor bir şirketin. Belli riskler barındırıyor. Bundan dolayı bir ileri aşama fonu kurmaya karar verdik yaklaşık 2-3 ay kadar evvel. Önümüzdeki ayda lansmanını yapacağız. Amacımız bu iyi giden, milyar dolara gitmiş ya da gidiyor olan şirketlere 5-10 milyon dolarlık devam yatırımı bu büyüme fonundan, bu ileri aşama fonumuzdan yapabilmek.
0: Bundan istifade etmek isteyen yatırımcı nasıl bir yöntem izleyebilir peki?
1: Bizim sektör maalesef hem arz hem talep tarafında duvarlarla örülü, asimetriler var yani. Bunu önce girişim tarafından anlatayım, sonra bize yatırımcı olmak tarafına da değineceğim. Bir likit bir fonla, bir borsa yatırımıyla kıyaslayacak olursanız bizim sektörü, borsada herkesin her bilgiye erişimi var. Herkesin her hisseye erişimi var. Daha akıllı olup geri kalan herkesi yenmelisiniz. Onlardan daha akıllıysanız daha iyi yatırım yapmışsınızdır. Borsanın üzerinde bir performans yaparsınız. Değilseniz daha kötü bir performans yaparsınız. Bizim sektörde ise iyi bir girişimi bilmiyorsunuz bile. Hiçbir yerde yazmıyor çünkü alt tarafı iki kişi evlerinde bir şeyler yapıyorlar. Bilseniz de erişemiyorsunuz çünkü sizin paranızı niye kabul etsin? Başkasının parasını tercih ediyor. Ondan hem bilgi hem erişim asimetrisi var. Maalesef biraz yatırımcı tarafı da böyle. Yani bizim fonlarımız çok riskli olduğu için yaptığımız 40 yatırımın 40'ı da batabilir. Yalnızca büyük kurumsal yatırımcılara açık fonlar oluyor bunlar genellikle. Öyle istediğiniz gibi borsadan alamıyor oluyorsunuz. Yatırımcılarımıza baktığınızda da Türkiye'de 25 farklı holding var. 5 farklı banka var. Dünya tarafında Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası gibi kurumlar var. Genellikle öyle yerlerden topluyoruz.
0: Bireysel yatırımcının bu konuda bir takım tali yolları izlemek dışında çok bir yapabileceği bir şey yok o zaman.
1: Maalesef yok. Kendilerinin bize ulaşıp minimum kriterleri karşılıyor olup ve büyük rakamlarla yatırım yapabiliyor olmaları lazım. Bu tabii yavaş yavaş aşağı iniyor bu arada. Dünyanın her yerinde bizim sektörümüze olan erişim duvarı gitgide aşağı inip kolaylaştırılsa da bugün perakende yatırımcıya kesinlikle açık değil.
0: Biraz Tetris filminin sahneleri geldi aklıma. Çok uzakmış gibi görünüyor ama o kadar da uzak tarihte değil. İstihdam tarafıyla ilgili de birkaç dakikamız var. Bir ne diyelim, kadın erkek ayrımı yapabiliyor muyuz mesela oyun sektöründe baktığınızda? Çünkü kadınların artık hem girişimcilikte hem de burada kullanıcı ya da ne tarif edersek edelim konum anlamında ciddi anlamda yükselişe geçti. Onların önündeki duvarların kalktığı bir dönemden geçiyoruz. Sizin baktığınız perspektifte bir istihdam tarafında da olabilir yükseliş var mı burada?
1: Özellikle girişimci tarafına geleyim önce. Girişimci tarafına baktığınızda Türkiye'de kurulan milyar dolarlık şirketlerin yarısı kadın kurucular tarafından kuruldu. Toplam yapılan yatırımın yarısı kadın kurucuları mı gitti? Kesinlikle hayır. Baksak %5'e %95'tir bence erkek kurucularla kadın kuruculara giden yatırım. Ama o %5'lik kısım milyar dolarlık başarı hikayelerinin yarısını yaratmış. Yani kadınların en azından ortalamada baktığımızda kesinlikle çok daha başarılı olduğu bir ekosistem bu. Bunun sebebi, yani birçok toplumsal sebebi var ama o kadar iyi olmayan erkeklerin de çok daha kolay yatırım alabiliyor olması. Kadınlar için sonuçtan çok daha yüksek olması aslında o başarıyı getiriyor. Bizim portföyümüze baktığınızda da hep %30-35'lerde yatırım yaptığımız kadın girişimcilerin oranı. Nitekim 6 tane milyar dolarlık şirkete yatırım yaptık dedim. Bunlardan 2 tanesi Insider ve Loom Games. Kadın kuruculara ve kadın CEO'lara sahip. Hani bizim portföyümüzde bile 2/6 kadın kurucu var. Aynı zamanda portföyümüzde şunlara da bakıyoruz. C-level'ların kaçında? Kaçı kadın? Yönetim kurulunun kaçı kadın? Aşağı doğru istihdamda kaçı kadın? Bu kadın kurucu şirketlerde nasıl değişiyor? Kadın kurucu olmayan şirketlerde nasıl değişiyor? Çeyreklik olarak baktığımız, saydığımız ve kendi yatırımcılarımıza raporladığımız bir metrik bu.
0: Bir iki dakikamız kaldı ama hazır üniversite tercih süreçleri yeni sonlandı. Burada öncesinde çok şey konuşulacak ama yerleştikten sonra hoş bunun içinde bir üniversite okumak gerekli midir? Son yıllarda çıkan hikayelere baktığımızda çok da gerekli değil ama en azından aldığımız eğitim ve öğretimin bu noktada bir kariyer düşünüyorsak bizim için faydası nedir ya da buna yönelmek isteyenler için söylemek istedikleriniz var mı? Bununla noktayı koyalım.
1: Bence ekosisteme ne kadar erken girilirse o kadar iyi. Ekosisteme hiç girmeden bir anda girişimci olmaya karar verince bir insan gerekli bağlantılara, gerekli bilgi birikimine erişememiş oluyor. Ondan nerede veya okuyup okumadığından, ne okuduğundan bağımsız üniversite 1 bile değilken, belki lisedeyken buna girmek lazım ki üniversite 1'deyken yaptığınız bir stajı erken aşama bir girişimde yapın. O kurucuyla çok yakın çalışın. O kurucuyu özel yapan şey nedir? Onu öğrenebiliyor olun. Biz de bunun için bir lise hızlandırma programı başlattık geçen sene. 30 farklı liseye açtık bunu. 10 tane liseli girişimci seçtik. Ama liseli girişimci derken ürünü çıkarmış, ciro yapabilen, gerçekten şirketini kurmuş 15, 16, 17 yaşındaki gençler bunlar. Yani bu yaş çok aşağı indi. Şu anda 5 yaşındayken Facebook'un filmini izleyerek heyecanlanmış ve 5 yaşından beri girişimci olmak isteyen bir nesil var. Veya bizim zamanımızdaki gibi değil, 7 yaşında, 8 yaşında Python öğrenmeye başlamış. Artık 15 yaşına geldiğinde bilgisayar mühendisliği okumak istemiyor çünkü zaten çoktan biliyor onları.
0: Bitirmiş zaten.
1: Bitirmiş zaten. Bari alternatif bir şey okuyayım diyor. Bari felsefe okuyayım, hani sohbet olur diyen bir nesil var. O nesilden çok çok parlak gençler çıkıyor bence. Ne kadar erken o kadar iyi.
0: Ben de kendi mesleğimden örnek verecek olsam, ben Big Four'da M&A tarafına başlamıştım. Bizim M&A ekiplerinden şu an bildiğim kadarıyla bir 3-4 girişimci var böyle. M&A'leri görüp bu noktada o ruhunu harekete geçen. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. E2VC kurucu ortağı Enis Hulli bizlerle birlikteydi. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yap

0: Akbank.com'da.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Seans ortası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın ikinci gününe bakıldığında seans ortasında gün içi seanslarda biraz fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var diyelim. Çünkü sabah saati Bloomberg HT habere dayandırılan kaynaklarda bakıldığında maliye tarafından da aslında sıcak paraya dair %10'luk bir stopaj hazırlığında olduğu açıklanmıştı. Piyasalara yansıması sınırlı derecede oldu. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında BIST 100 endeksi burada 14.500 puanın altına sarkan bir fiyatlamanın olduğunu gördük. %0,40'a varan bir geri çekilme yatay negatif anlamda yaşandı. Alt endekslerde biz dün aslında Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine yeniden dönme haberiyle beraber %4'e varan bir prim görmüştük. Fakat bu sabah saati ise yine devam eden yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu gördük. Sınai tarafında negatif bir artışma var. %1,5'a yakın bir düşüş yaşanıyor. Mali tarafta da yatay negatif bir işlem hacmi geçiyor. Bu sabah sade turizm tarafında %1'e varan bir prim varken bir geri çekilme olduğunu gördük. Şu an ulaştırma tarafında %1'lik primle fiyatlanmaların devam ettiğini görüyoruz diyelim. Bloomberg HT anketine bakıldığında önümüzdeki hafta pazartesi günü büyüme rakamları gelecek, ikinci çeyrek rakamları ve anketteki kurumların katıldığı beklentilerde yılın ikinci çeyreğinde yıllık büyümenin %2,7 olması yönünde açıklandığınızı eklemekte fayda var diyelim ve buradan Avrupa borsalarındaki son fiyat atlamalara bakalım. Sabah saati pozitif bir açılış sergilenmiş Avrupa borsalarında yine devam eden gün içi seansta fiyatlamaların pozitif olduğunu izliyoruz. Bu sabah saati Almanya'dan da büyüme rakamı geldi ki bugün de bir dizi veri gelecek diyelim. Gelen büyüme rakamına bakıldığında bir önceki çeyreğe kıyasla Almanya ekonomisi %0,3 büyüdü. Beklentinin biraz üzerinde bir büyüme rakamıyla piyasalarda hafif bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu izliyoruz. Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 3,5 yılın zirvesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Amerikan vadelilerde ise bu sabah saati negatif bir ayrışma vardı. Şimdi ise pozitif bir ayrışma olduğunu gördük ve buradaki aslında haber akışlarında biraz detaylarını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la iş yapan ülkelere dair dolar sisteminden çıkarılacak yaptırımın uygulanabileceğinin altını çizdi ve bu konuda uyarılarda bulundu diyelim. Goldman Sachs ve Wells Fargo'dan da açıklamalar geldi. Wall Street devi ise burada tahvil alımlarındaki son açıklamanın da aslında tahvil faizlerine çok da etkisinin olmayacağını ve olmadığının da altını çizdi. Ipsos Reuters anketine bakıldığında Trump'ın desteği %30'un da altına inmiş bulunmakta ve bu hafta ise gözler Amerika'da Nvidia bilançosunda çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamlarında olacak diyelim. MTA tarafında ise ons altında dolar endeksinin 99 seviyesine gelmesi sonrası sabah saati hafif çaplı bir geri çekilme yaşandı. 4600 dolar seviyesindeydi. Şu anda aynı seviyede fiyatlanmasını sürdürüyor. Yabancı kurumlardan da aslında bu ons altın tarafındaki yukarı yönlü fiyatlamaya dair de öngörülerin biraz değiştiğini gördük. Citi ve JP Morgan'dan açıklamalar geldi ve Citi diyor ki 6-12 aylık kısa vadeli dönemde hedefin 4800 dolara kadar çıkartıldığını söyledi. JP Morgan ise 5000 doları yakalayabiliriz açıklamasında bulunmuştu. Bitcoin tarafında biz Mayıs'tan bu yana ilk kez 80.000 dolar eşit yine aşmıştık fakat şu an bir geri çekilme hafif çaplı yaşanmış ve 79.000 dolarda fiyatlanmasını sürdürüyor. Güçlü ETF girişleri, yeniden para girişlerinin olması ve risk iştahındaki toparlanmayla buradaki 80.000 dolarında görüldüğünü analistler altını çiziyor diyelim. Petrol tarafına bakıldığında 90 doların altına gelen bir Brent fiyatıyla karşı karşıya kaldık ve burada %3,33'e varan bir geri çekilme de yaşandığını izliyoruz. Evet, gün içinde bu denli yoğun bir veri akışı ve fiyatlama hakimiyeti varken performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Ak Yatırım Stratejisti Uraz Çay. Uraz Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi anlat anlat bitmiyor. Aslında bu hafta bakıldığında Amerika tarafından birçok veri gelecek ve biz tabii yarın Nvidia bilançosuyla başlıyoruz. Ardından çekirdek PC, kişisel tüketim harcamaları, büyüme rakamları ve sonunda ise Cuma günü gözlerin biraz daha odaklanacağı bir sempozyum Jackson Hole sempozyum olacak ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un da ilk Jackson Hole toplantısı ve konuşması olacak diyelim. Şimdi biraz Jackson Hole tarafından sizinle başlayalım. Sizce Kevin Warsh, yani taze demeyelim artık, tam bir Fed Başkanı olmuş bulunmakta Kevin Warsh.

0: nasıl bir mesaj verebilir? Yani burada faiz indirim sinyali sizce gelir mi? Yoksa uzun süreli yüksek kalan faizlerin devam edeceği bir adımla mı karşı karşıya kalırız?
1: Soru için teşekkür ederim. Ya sözel yönlendirme yapmayı sevmeyen biri biliyorsunuz. Zaten çalışma gruplarından bir tanesi de iletişim politikası üzerine kurulu. Ben açıkçası bir sonraki toplantı yani Eylül ayı toplantısına dair bir net bir sinyal içireceğini zannetmiyorum. Bir de zaten şöyle bir şey var. Temmuz ayı FED toplantısında 3 üye itiraz etti faiz artışı yönünde. Daha sonra Ağustos ayının içinde aldığımız Temmuz ayı makroekonomik verilerde biraz daha rahatlama oldu. Yani bir artışa gerek olmayabilir noktasında. Bunu da zaten fiyatlamalarda gördük. Yani %70'e yakın faiz artışı yapacak fiyatlaması birdenbire %30'ların da aşağısına indi. Ancak Ağustos ayı verilerini de Eylül ayı başında alacağız. Ve o veri setlerinin nasıl geleceği bence Eylül ayı toplantısında karara direkt etki etmese de bence itiraz edenlerin itirazını devam edip etmeyeceği üzerinde önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla burada Eylül ayı başında alacağımız makro veriler bence oldukça önemli olacak. Onları gördükten sonra değerlendirme yapmak lazım. Bu noktada hani bu bilgi eşliğinde de zaten sözel yönlendirmeyi sevmeyen bir FED başkanının bir yönlendirme yapacağını zannetmiyorum. Ama daha önemli bir konu var. FED bağımsızlığını koruyacaktır söylemini ve bu görüşünü tekrarlayacak. Bu şu anda piyasada daha çok öne çıkan ve daha önemli bir nokta öyle söyleyeyim. Bunu tekrardan dile getirmesi, tekrardan söylemesi bence piyasalar açısından çok daha fiyatlamalar açısından çok daha önemli olacaktır.
0: Şimdi Eylül'de rakamların çok büyük önem arz edebileceğinin altını çizdiniz. Bir de aslında burada Temmuz ve Ağustos verilerine de bakmakta fayda var diyelim. Çünkü bu hafta çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları da gelecek ki Fed'in de önce enflasyon göstergelerinden biri gelecek olan veri ve %3,6 gelmesi bu ay nezdinde Temmuz rakamlarında bekleniyor. Peki bu tarafta hala hedefin üzerinde kalması bu Fed'in gösterge enflasyon rakamın sizce faiz artışı gündemini biraz daha durdurur mu? Faizlerin sabit kalmasını güçlendirebilecek bir veri akışı mı gelir?
1: Şimdi şöyle PCE verisi, Fed'in ana takip ettiği enflasyon verisi, TÜFE ve ÜFE verisi açıklandıktan sonra yüksek oranda tahmin edilebiliyor. Oradaki kalemlerden yola çıktığınızda. Dolayısıyla piyasa beklentilerinden çok fazla ayrışma olmayacaktır. Ama piyasa beklentileri ne dersek özellikle çekirdek tarafta aylık artışta bir öncekine göre bir yükseliş 0,2'ye yükselmesi bekleniyor. Yıllıkta da bir önceki veriyle aynı kalması yani %3,3'te kalması bekleniyor. Bu tabii bu veri seti Temmuz ayı kararına itiraz eden 3 üyenin itirazını geri çekmesine yeterli olmaz.
0: 9'a karşı 3 oy vardı. Bu da uzun süredir görülmemiş bir ayrışmaydı.
1: Doğru. Yani genelde zaten bu derecede yüksek ayrışmalar olduktan sonra bir sonraki toplantıda olmasa bile yakın toplantılarda o itiraz yönünde bir hareket atılıyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi yani Eylül ayı başındaki alacağımız makro veriler çok önemli. Şu anda piyasada her ne kadar yıl sonuna kadar bir artış fiyatlansa da genel olarak psikolojik duruma baktığınızda hiç artış yapılmayacak ve bu olay kapandı şeklinde bir durum var. Halbuki gidiyorsunuz Brent petrole hala 90 doların üzerinde gidiyorsunuz işte PCE verisini daha demin konuştuk hala yani hedeflerin çok üzerinde ve o iniş yapısı da bir miktar darbe görmüş durumda. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında faiz artışı veya artışları riski realitede hala var. Psikolojik taraf bunu aşmış olsa da öyle söyleyeyim.
0: Eylül ve Aralık'ta terminal tarafına bakıldığında %30'lara varan bir artış beklentisi hala fiyatlamalar dahilinde gerçekleşiyor. Tabii piyasanın psikolojisine baktığımızda Amerika tarafında tahvil alımlarında geri alımlarındaki açıklamalar da biraz etkili oldu galiba. Çünkü geçtiğimiz hafta çokça konuşulmuştu bu konu. 30 yıllıklar ve 10 yıllıklar yani uzun vadeli tahvil faizlerinde geri alımların iki katına çıkarılabileceğini Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamaları sunmuştu ki dünkü açıklamalarında da evet daha da yükseltebiliriz diye söylemlerini teyitleyen nitelikte yine mesajlar vermişti. Ancak burada düşüşler kalıcı olmadı tahvil faizlerinde ve %5'lere varan bir 30 yıllıkla hala karşı karşıya kaldık. JP Morgan'dan Sullivan da şöyle bir aslında betimleme yapmıştı bu yeni

adımla, Amerika Hazine Bakanlığı'nın attığı adımla bu tahvil geri alımları aslında konut faizlerini ödemeyi kredi kartıyla ödemek gibi bir şey demişti. Peki siz bu kanıya katılıyor musunuz? Böyle bir benzetme sizce gerçek?

0: her şeyi kolaylaştırmak, basitleştirmek çok doğru da değildir. Onu da belirteyim. Ama onlar o yöntemi seçmişler. Şimdi gelelim bu tahvil geri alımı noktasına. Şimdi bu zaten uygulanan bir yöntemdi. Yani 2024'ten beri bunu uyguluyor hazine. Bunun amacı nedir? Likidite yöntemi. Peki bu bir likidite problemi olduğunu mu gösterir? Hayır. Neden? Bazı tenörlerde, bazı vadelerde, tahvil piyasasında yeni ihracı çıktığınızda eski ihraçlarda likidite azalır ve jenerik dediğimiz yeni çıkan ihracın fiyatlamasından ayrışma gözükebilir. Ya bunu hazine çok istemez. Dolayısıyla o likiditesi azalan kısmı alır. Bunun karşılığında da hazine bonus satar. Dolayısıyla bu karşılıksız bir işlem de değildir. Şimdi peki geçtiğimiz hafta ne oldu? Yani piyasada niye böyle fiyatlamalar gördük? Birdenbire altında 300 dolarlık evet. bir hareket, işte kripto dünyasında çok hızlı bir yükseliş vesaire. Burada iki tane konu var. Bir, bunun finansman yapısını açıklamadılar. Yani bu önemli bir durum. Hatta dün işte hazinenin nakit hesabı kullanabilir tarzında haberler geldi. İki, ucunu açık bıraktılar şimdi. En az diyorlar. Peki en yüksek kaç olabilir? O zaman yani piyasada bunu sorguluyor doğal olarak. Şimdi dolayısıyla bu iki değişken nedeniyle bir verim eğrisi kontrolü mü yapılacak şeklinde bir finansal baskılama riskleri ortaya çıktı. Şimdi bu şu anda çok speküle edilen bir şey ama gerçeğe dönmemiş bir şey. Bu geçmişte yaşandı. Yani gidip işte ABD'nin 2. Dünya Savaşı zamanlarına baktığınızda verim eğrisi kontrolünü görüyorsunuz. Ve bundan hazine ve Fed'in anlaşmasıyla çıkıldı. Yani hazine ve Fed'in anlaşması bu yapıdan çıkmak içindi. Peki bu yapıdan niye çıkıldı? Acayip bir enflasyon üretti. Şimdi dolayısıyla sonuç olarak şu noktaya geliyoruz. Bir finansal baskılama spekülasyonu gerçeğe dönüşecekse ve değerli metallerde çok daha yukarı seviyeye görülecekse otomatikman sizin şunu kabul etmeniz lazım. ABD'de enflasyon ciddi bir şekilde tekrardan artacak ve bu risk yaşanacak. Peki bunun akabinde ne olması gerekiyor? Fed'in bağımsızlığını kaybetmesi hı hı. gerekiyor ve önemli bir sistemik riskin global ekonomi ve global finansal sistemin üzerine çökmesi gerekiyor. Şimdi dünkü Besant'ın açıklamasında bir soru vardı. Siz buna D-Day diyorsunuz ama gerçekte D-Day yapılırken kimse Almanlara haber vermedi. Siz niye konuşuyorsunuz karşınızdakilerle diye söylenirdi. Cevap çok netti. Global finansal sistemi çökerteyim mi şeklinde dedi. Şimdi bak, bu çok önemli ve değerli bir şey. Dolayısıyla hani geleceğe dönük projeksiyonlar yapılırken özellikle sosyal medya tarafında bunlar çok ince düşünülüp söylenmesi lazım. Yani değerli metallerde çok yüksek seviyelere gideceğiz. Tamam, böyle bir projeksiyonunuz var diyelim. Tamam. Ama o zaman enflasyonun da çok ciddi artacağını ve bununla beraber Fed'in bağımsızlığını kaybedeceğini ve bir sistemik riskin global finansal sistem üzerine geleceğini düşünmeniz lazım. Yani bununla beraber mesela hisse piyasasında çok daha yukarı seviyeleri konuşmak en azından yani orta vadeli dönemde çok gerçekçi olmaz. Çünkü çok büyük bir risk faktörü bu. Ben bunların yaşanacağını çok düşünmüyorum.
1: Peki tahvil faizlerinde hemen araya girmek istedim. Hisse senedi piyasası demişken şimdi 30 yıllıklar %5'in hala üzerinde bu tahvil geri alım azımından sonra ve Scott Bessent açıklamalarından sonra. Peki bu seviyeler hala hisse senedi tarafında bir kırılma riskiyle karşı karşıya kaldığımızı bize gösterir mi?
0: Bunu şöyle açıklayayım. Mevcut boğa piyasasının ana itici gücü yapay zeka süper döngüsü. O taraftan ciro büyümesi ve faaliyet kar marjı noktasına o kadar iyi katkılar var ki otomatikman finansman maliyetleri yükselse de boğa piyasasına çok ciddi bir zarar vermiyor. Mesela bir önceki boğa piyasası 2020 bu pandemi dönemi itici gücü paranın ucuz olmasıydı. Yani finansman maliyetlerinin çok düşük olmasıydı. O zaman 2022'de Fed faiz arttırınca ne oldu? Piyasa çöktü. Dolayısıyla bunu iyi anlayalım. Onun dışında Söyleyeceğimi unuttum arada soruya girince.
1: Hemen araya ben girince sen kusura bakma diyeyim o zaman. Buradan başka bir soruya tamam. geçelim dilersen. Çünkü ben hemen oraya girdim ama tabii hisse senedi piyasaları derken son dönemdeki adımların kırılma riski yaratabileceği de çok çok konuşulan bir soruydu aslında. Yapay zeka şirketlerinden biraz seninle devam edelim. Çünkü Nvidia tarafında yarın bir bilanço gelecek ve biraz da beklentilerin üzerinde gelmesi de aslında piyasaları daha hareketlendirebilen, rally'de etkisini artırabilen bir adıma doğru sürükleyebilir. Şimdi yapay zeka şirketlerinden son dönemde çıkışların Apple gibi daha defansif teknoloji

0: şirketlerine doğru kaydığını gördük. Peki muhteşem edeliden çıkışların biraz daha artacağı bir dönem mi sence son zamanda karşı karşıya kalırız ki Nvidia'nın da bilançosu gelecek diye tekrardan ekleyeyim.
1: Şimdi Nvidia'nın bilançosunda beklentileri Substack platformunda bayağı bir aktarmaya çalıştım oradaki hesabım üzerinden. Şimdi ikinci çeyrekte 92.4 milyar dolar toplam ciro bekleniyor. %75 brüt kar marjı, %55 net kar marjı ve tek seferlik harcamalar dışı hisse ve çıkar 2.09 dolar şeklinde. Şimdi biz zaten bütün müşterilerin sermaye yatırımlarını bildiğimiz için bütün ana müşterilerin bu rakamların üzerinde rakamlar açıklayacaktır. Kilit nokta 3. çeyreğe dair beklentileri olacak. Burada da 3. çeyrekte piyasanın beklentisi işte 104 milyar dolara yakın bir ciro açıklaması. Bunun üzerine çıkan bir beklenti piyasada net pozitif algılanır. Peki bunun üzerine nasıl çıkabilir? Çin'e H200 çiplerini tekrardan satmaya başladığını biliyoruz. Bunu beklentilerine yansıtabilir.
0: Evet.
1: Diğer bir önemli nokta brüt kar marjı tarafı. Brüt kar marjında da Vera Rubin platformu ölçeklenmeye başlayacak. Orada da brüt kar marjını nasıl yönettiği diğer bir öne çıkan nokta olacak. İyi bir şekilde yönetirse o da gene piyasada hisse fiyatına pozitif yansır şeklinde düşünüyorum. Dolayısıyla bakacağımız iki ana değişken bu olacak. Gerçekten finansal okuma adına. Benim nacizane düşüncem yılın ikinci yarısında tarihin ilk 6 trilyon dolarlık şirketinin Nvidia olacağı yani piyasa değeri açısından. Bunu hak eden finansalları ve geleceğe dönük beklentileri net olarak var. Onu da söyleyebilirim.
0: Ki rehberliğin de aslında son dönemde bu tarz şirketlerde önemli olduğunu da altını çok kez bilançolardan sonra çizmiştik diyelim. Uras Çay çok teşekkürler değerli katkıların için. Değerli izleyenler buradan araştırma masasına gidiyoruz.

0: Evet, araştırma masasında araştırma analistimiz Elif Cansever'le beraberiz. Elif, merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz Elif. Şimdi son zamanda bakıldığında S&P 500'e temettü avantajı hızla kaybolurken diğer taraftan yüksek faiz ortamıza Amerikan tahvillerine biraz daha ilgiyi arttırdı gibi mi gözüküyor? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Alara, aslında piyasalara baktığımızda özellikle geçen haftadan itibaren tahvil piyasalarını yakından takip ediyoruz. Zaten 30 yıllık tahvil faizlerinin 5 üstü seviyelere geldiği andan itibaren de bunu değerlendiriyor olduk. En uzun serisini geçirmişti, günlük sayı bakımından 5 üstü seviyelerde bulundu. Ve baktığımızda şu anki seviyelerine 5.19.83 seviyelerini görüyoruz. Keza bu geçen hafta Amerika tarafından yapılan müdahalelerle beraber 5.18 seviyelerine kadar aşağı yönlü inmişti. Bu hafta bir miktar daha satıcılı seyir seyretti, yukarı yönlü geldi. Bugün bir miktar daha aşağı yönlü hareketler seyrediyoruz ama 10 yıllıklara baktığımızda ise 4.66.83 seviyelerinde bir şu an faiz oranı ile işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz. Buradan hisse senedi piyasalarına geldiğimde özellikle şimdi S&P 500'ün temettü oranından bahsedeceğim ama bugün bir miktar toparlanmadan bahsedeyim. Çünkü sabah saatlerinde bunları takip etmiyorduk. Sabah saatlerinde daha satıcılı bir seyir vardı teknoloji ve çip hisselerinin önderliğinde. Şu an geldiğimiz noktada çip hisselerinin biraz toparlanmasıyla beraber vadeliler tarafında bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradan aslında birazcık daha alt kırılımlara baktığımızda ABD 10 yıllıklarıyla S&P 500 altındaki şirketlerin temettü oranlarının, yani getiri oranlarını karşılaştırdığımızda şu an ABD ve 10 yıllıklarının da ciddi bir avantaj sağladığını ve aradaki makasın 1991'den bu yana olan en düşük seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Grafiğimizde zaten görüyoruz. Şu an geldiğimiz noktada S&P 500 altındaki sadece 20 şirketin, yani sadece endeksin sadece %4'lük kesiminin hazine tahvil getirisinin üzerinde temettü sunuyor. Bu da aslında 1996'dan bu yana görülen en düşük seviyelerden bir tanesi. Keza grafiğim 1991'den bu yana takip ettiğimiz seride de en düşük seviyelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu %4'lük şirketler grubunun kamu hizmetleri, telekomünikasyon, temel tüketim ve gayrimenkul tarafında olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Aslında düşük faiz dönemine baktığımızda 2020'li yıllarda keza grafiğimizde de en uzun sütunu o tarafta görüyoruz. Getiriler tarafındaki en uzun sütunu orada, hisseler tarafındaki en uzun sütunu orada görüyoruz. 2020 yılında düşük faiz döneminde ABD 10 yıllıklarının %1'in hemen altındayken endeksin yaklaşık 3'te 2'sinin şirketlerinin ABD tahvillerinin üzerinde temettü oranıyla getiri sağladığını söyleyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada geri çekilme

0: gelişmeler dikkat çekiyor. Bundan sonraki dönemde ne olacağı tabii ki de önemli. Bundan sonraki süreç bize neyi getirecek tabii ki de oldukça önemli. Özellikle Cuma günü Jackson Hole'de Kevin Walsh'un yapacağı konuşma önemli olacak. Az önce siz de Uraz Bey'le beraber konuştuğunuz aslında Nvidia'nın bilançosunu alacağız. Piyasalara yansıması etkili olacak. PCE enflasyon verisini alacağız. Bunun doğrudan piyasalara yansıması etkili olacak. Çünkü bu hemen hatırlayalım, savaş döneminden beri oldukça volatil bir piyasa takip ediyoruz. Hem alt endeksler bazında hareketlenmeleriyle beraber, ki burada da hatırlatmam gereken Nvidia 7 gündür bir düşüş serisinde. Bu da 2022'den bu yana olan en uzun düşüş serilerinden bir tanesi. Bundan sonraki performanslarını da inceliyor ve takip ediyor olacağız.
1: Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Seans ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14'ü gösterdiğinde piyasa hattıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.
11: She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün traktör, tarım makine ve ekipmanları sektörünü biraz konuşacağız. Daha doğrusu o sektörün penceresinden tarıma bakacağız ki aslında tarmak birinde 7 aylık rakamları açıklandı. Üretim tarafındaki ihracat, dış ticaret verileri. Dolayısıyla o performansı, sektörün 7 aylık performansını konuşacağız. Arz taraf ve dediğimiz gibi dış ticaret tarafındaki o verileri yorumlamaya çalışacağız. Sektörün penceresinden tarımdaki gidişatı böylece anlamaya, sizlere de aktarmaya çalışacağız. Bu da bize önümüzdeki döneme ilişkin varsa risk ya da fırsatları muhtemelen anlatacaktır ya da en azından biraz ipucu verecektir diye düşünüyorum. Ankara stüdyomuzda bizi Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Tarmak Birliği Genel Sekreteri Selami İleri bekliyor. Selami Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İrfan Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi siz her ay düzenli olarak, Tarmak Birliği olarak verileri yayınlıyorsunuz. Önümde de aylık traktör istatistikleri raporu var, Temmuz 2026. Dolayısıyla sektörün tamamını ilk 7 ayının performansını görmek açısından kıymetli. Oradaki tabii hem trafiğe, tescil, kayıt, hem üretim hem ihracat tarafında çarpıcı veriler var ama şimdi 2026'nın ilk 7 ayında traktör üretiminde bir düşüş dikkat çekiyor. Trafik tescillerinde yine ilk 7 ayda daha yüksek oranda bir gerilemeden bahsediyoruz. Biraz o tarafından başlayalım. Bu tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Nasıl okumak lazım? Yani işin finansman tarafı da ayrı bir boyut. Kırsaldaki gelişmeler de yine tabii ki belirleyici bir faktör ama ilk bir genel yorumu sizden alayım.
1: Evet, öncelikle tüm Bloomberg izleyicilerine selamlarımı, sevgilerimi buradan sunuyorum. Çok kısaca sektör parametrelerinden bahsetmek istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz üzere şu anda sektörde işler pek parlak değil. Bunu traktör üzerinden örneklemek çok daha verimli olacak. Çünkü elimizde sadece resmi rakamlar açısından TÜİK'in açıkladığı istatistikler var. Şimdi şeyden başlamak istiyorum aslında. Tüm tarım makinelerini kapsayan sadece traktörü değil, üretim endeksi, TÜİK'in üretim endeksinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Burada sektörün iyi gittiği, tarımın iyi gittiği 2023 yılında ilk 6 aylık ortalama, endeks ortalaması 131'miş. 2024 yılında düşmeye başlamış, 119 olmuş. 2025 yılında iyice gerileme oldu ve 91'e kadar ilk 6 ayın ortalaması, endeks ortalaması gerçekleşmiş ve bu sene yeni açıklandı. İlk 6 aydaki endeks 67, sadece 67. Yani 3 yıl öncesine göre çok ciddi bir gerileme söz konusu sektörde. Haziran endeksi 61.6, ortalamanın da gerisinde. Bu rakamlar hem traktörü kapsıyor hem diğer tarım ekipmanlarını kapsıyor. Diğer traktörden örnek vermek gerekirse üretime baktığımızda ilk 7 ayda sadece 20.743 adet traktör üretilmiş ki ben genelde geçen yıla göre değil de son 5 yıla göre karşılaştırmayı daha uygun buluyorum. Son 5 yılın ortalaması 45.141'miş. Yani yarıya düşmüş durumda şu anda traktör üretimi ilk 7 ayda. Temmuz ayında geçen seneye göre ufak bir artış var. Ama yine 5 yıllık ortalamaya göre %24'lük, %17'lik Temmuz ayı ortalaması. Son 5 yılın ortalamasına göre de %24'lük bir gerileme söz konusu.
0: Peki araya gireceğim Selam Bey.
1: İsterseniz.
0: Araya gireceğim. Şimdi bir hani düz mantık soruyorum. Hani sektörü bilmeyen biri olarak sokaktaki bir vatandaş. Herkes tarım sektörünü bilmek zorunda değil ya da kırsaldaki dengeyi bilmek zorunda değil. Hani o yüzden anlamak adına, izleyicilere de aktarmak adına soruyorum. Şimdi geçen yıl tarımda rekor bir daralma yaşadık. Çünkü iklimsel şartlar fecaatti. Yani zirai don, kuraklık, yani bütün afetleri deyim yerindeyse Türkiye yaşadı ve bunun da faturasını ağır ödedik. Hem tarım sektörü olarak hem tüketici olarak bizler. Şimdi bu sene çok şükür yağışlar iyi, iklim olumlu seyrediyor, rekolte bol, tahıl grubunda, meyve grubunda. Yani tarımdaki işler iyi giderken hani burada bir korelasyon var mı? Ya da tam tersi mi işliyor? Geçen sene bu düşüşleri konuşsak belli bir mantık çerçevesinde diyeceğiz ki zaten kırsalda işler kötü, traktör satışta negatif etki görünüyor. Bu sene işler tırnak içerisinde üretim açısından, arz açısından iyi ama fiyatlamalarda mı sıkıntı var? Yani çiftçinin gelirinde yine bir sıkıntı olduğu için mi biz bunu traktör ya da makine ekipman üretim ve satışlarında hissediyoruz? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Şimdi işin iki tane boyutu var diyelim. Bir tanesi, evet, sezon iyi geçiyor. Yani üretim açısından, verimlilik açısından iyi geçiyor. Ama girdi fiyatlarındaki artış o kadar fazla ki ve neticede satış fiyatlarını az çok hepimiz biliyoruz, ürün satış fiyatlarını. Bu girdi fiyatlarıyla birlikte benzer bir artış göstermiyor. Yani birincisi bu. Çiftçi çok kazanamıyor. Birçok tarım ürününde bu böyle. Yani bakıyoruz, incirde bile geçen okudum ben, çok memnun değil çiftçiler. İşin diğer tarafına baktığımızda, şimdi Türkiye'de her 10 çiftçiden 3 tanesi yatırım yapmak için banka kredisi kullanıyor. Bankalardan tarım makinesi almak için kredi kullanıyor. Şu anda son, yani 2023'ten beri azalan bir ivme söz konusu. Eskiden, yani 2023 yılından örnek vermek gerekirse, yetkilendirilmiş devlet bankasından kredi kullanım oranı %70'ti. Özellikle sübvansiyonlu kredilerden bahsediyorum. Şu anda tarımsal mekanizasyonda birkaç ay öncesine kadar %15'e kadar geriledi. Şu anda %20-%25 civarında. Yani hem faizlerin yüksek olması, hem krediye erişim şartlarının zor olması şu anda çiftçilerimizin yatırım yapma iştahını durdurmuş durumda. Çiftçilerimiz haklı olarak öncelikle diğer tarımsal girdileri, yani tohumdur, gübredir, ilaçtır, mazottur, bunları düşünüyor. Hani çiftçi para kazanacak, bu girdileri sağlayacak, ondan sonra yatırım yapmayı düşünecek. Tabii şartlar da olumlu olursa.
0: Anladım. Şimdi peki buradan yola çıkarak üretim tarafındaki işte o ivmenin düşmesi, trafik tescil tarafına bakıyoruz. Piyasadaki işlerin işte finansman tarafı, maliyet ya da finansmana erişim. Bunları dikkate aldığımızda fabrikalarda hem kapasite kullanım oranları açısından gidişatı merak ediyorum. Vardiyalarda düşüş var mı? İkincisi, gerçi bazıları artık şu anda ara verdiler, biliyorum onu da. Bir taraftan da stok maliyetini biz birçok üründe konuşuyoruz. Bayilerdeki stok durumunu da merak ediyorum. Yani bu sektörü nasıl etkiliyor traktör tarafında özellikle?
1: Yani tabii ki çok ciddi anlamda etkilemiş durumda. Yani yine traktörden örnek vereyim. Şu anda gerçi yaz sezonu olduğu için bazı fabrikalar yıllık periyodik bakım döneminde olduğu için kapalı durumda. Ama vardiya sayısı son derece düşmüş durumda, minimize olmuş durumda. Daha da önemlisi, ne yazık ki sektörde, fabrikalarda işçi çıkarılması söz konusu oldu. Yani 2023-2024 yılındaki kapasiteden şu anda bahsetmek mümkün değil. Bir ara toplam istihdam 40 bine kadar çıkmıştı. Şu anda elimizdeki son veriler toplam istihdamın 125 bin civarında olduğunu gösteriyor.
0: Bu erime ne kadar sürede gerçekleşti, 40 binden 25 bin?

0: Ama vardiya sayısı son derece düşmüş durumda, minimize olmuş durumda. Daha da önemlisi ne yazık ki sektörde, fabrikalarda işçi çıkarılması söz konusu oldu. Yani 2023-2024 yılındaki kapasiteden şu anda bahsetmek mümkün değil. Bir ara toplam istihdam 40 bine kadar çıkmıştı. Şu anda elimizdeki son veriler toplam istihdamın 125 bin civarında olduğunu gösteriyor.
1: Bu erime ne kadar sürede gerçekleşti? 40 binden 25 bin.

0: bir yana pazarları korumak. Yani rakamlardan örnek vereyim. En son Temmuz ayı rakamı açıklandı. 829 milyon dolarlık geçen sene göre %19'luk bir artışımız var. Fakat bu artış biraz yanıltıcı olabilir. Hani sayı üzerinden, rakam üzerinden gidersek yanılgıya düşeriz. Çünkü geçen sene özellikle Amerika pazarında bir düşüş olmuştu. Traktör ihracatında. Kısmen de İtalya pazarında düşüş olmuştu. Bu sene bu iki pazarın toparlanmasıyla birlikte geçen seneye göre %19'luk bir artış var. Yani normalde hani son 5 yıla baktığımızda bir artıştan bahsetmek pek mümkün değil. Fiili duruma baktığımızda, yani serbest ticaret bölgelerinden olan ihracatı da işin içine kattığımızda, ilk 6 aylık rakamları söyleyeceğim. İhracatımız 793 milyon dolar, ithalatımız 346 milyon dolar ve dış ticaret fazlamız 446 milyon dolar seviyesinde.
1: İhracat ve ithalatı...
0: Şu an dediğim gibi traktör...
1: İhracatın ithalatı karşılama oranında da orada bir o değişim hala devam ediyor anladığım kadarıyla son yıllarda.
0: Evet, zaten biz hep ihracat fazlası veren bir sektörüz. Hatta dönem bazında 800 milyon dolara çıkan bir ihracat fazlamız vardı.
1: Ama makas
0: i̇şte 2023'te pazarın son derece genişlemesiyle birlikte hani ithal ürünlere ulaşmak da çok kolay. Hani imalat bu kadar basit olamıyor. Hızlı cevap veremiyor daha doğrusu talebe. Bu yüzden sektör bu sefer dış ticaret açığı vermişti 2023 yılında. Ama şu an son bir iki senedir toparlanma var. Şu an ihracat fazlası vermiş durumdayız.
1: Burada ya biz birçok alanda Çin realitesini konuşuyoruz ya, otomotiv dahil olmak üzere dünya piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Şimdi sizin sektörde, sizin pazarda da bir Çin faktöründen mi bahsedebiliyoruz? Orada Hindistan'ın da kendine göre bir ağırlığı var. Nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Rekabet açısından bile.
0: Yani şöyle diyebilirim. Sektörümüz Çin ve Hindistan bazında yoğun bir ithalat baskısı altında değil. Rakamlar henüz düşük seviyelerde. Yani traktörde bir miktar, ekipmana göre biraz daha fazla. Bunun tabii sebepleri var. Birincisi tarım makinesi, ne bileyim bir tekstil makinesi, bir iş makinesi gibi değil. Ürün bazında, toprak bazında, iklim bazında, havza bazında farklılaşan bir makina. Çin'de üretilen birçok makina yani Türkiye'de çalışmayabilir. Veya orada üretilen bazı makinelerin burada hiç pazarı yok. Bunu düşündüğümüzde, bir de gerçekten firmalarımız son derece kaliteli ürünler yapıyorlar. Bu yüzden şu anda bir ithalat baskısı, yoğun bir ithalat baskısı söz konusu değil. Ama takip ediyoruz, özellikle Hindistan'ı takip ediyoruz. Çin'den ziyade traktörde. Çin'in de kalitesi her geçen yıl artıyor. Hani önümüzdeki dönemlerde tehlike yaratır mı? Ticaret Bakanlığımız da bunu izliyor. Hatta geçen sene bir önlem getirdi. Belli bir miktarın, parasal değerin altında ithalat yapılamıyor ne yazık ki. Ne yazık ki derken de yapılamıyor. Dolayısıyla şu an takip altında.
1: Anlıyorum. Şimdi daha önceki yıllarda sizlerle, sektör paydaşlarıyla yayın yaptığımız zaman özellikle tarım makineleri endüstrisinde temel sorun haksız rekabet. Zaman zaman da işte kalite ve teknolojiden ziyade fiyat odakları rekabet sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Bunları konuşuyorduk. Bu tarafta bir değişiklik var mı? Yani bazı sorunlar, kronik sorunları kenara koyduk, artık onu geçtik diyebiliyor muyuz? Yoksa benzer sorunlarla hala boğuştuğumuz noktalar oluyor mu?
0: İrfan Bey, ne yazık ki bu konuda bir adım öteye geçemedik. Sektörde hala en önemli bizim sıkıntımız haksız rekabet. Hani şöyle bir rakamsal örnek verirsem konu daha iyi anlaşılacak. Merkez Bankası'nın araştırmasına göre, bu geçen sene Eylül ayında yayınlanmış bir araştırma, her sene yapılıyor. Son araştırmaya göre sektördeki firmaların %57'si mikro, %32 küçük ölçekte, %8'i orta ölçekte ve sadece %2'si büyük ölçekte. Şimdi topladığımızda mikro ve küçük ölçekteki firmaların toplam oranı, yüzdesel oranı %89. Ama bu kadar fazla firmanın net satışlardaki payı %11, istihdamdaki payı sadece %25. Dolayısıyla bu firmaların bir kısmının veya büyük kısmının fiyat bazında rekabet etmesi, kalitede değil de fiyatı ön plana çıkarması, diğer firmaları, orta ve büyük ölçekli firmaları zorlamakta. Bu yüzden hani dünya ölçeğinde bir firma çıkarmakta gerçekten zorlanıyoruz. Firmalarımız, diğer firmalarımız, orta ve büyük açıklı firmalarımız da bunlarla rekabet etmek zorunda kalıyor fiyatta.

0: Bu bizim en büyük sıkıntımız. Tabii haksız rekabetin birçok faktörü var. Hani belgesiz üretim yapmaktan satış sonrası hizmetlere kadar. Şeye baktığımızda, rakamlara baktığımızda Avrupa'daki Almanya, Fransa gibi ülkelerde, gelişmiş ülkelerde ortalama 300, 400, 500 tane imalatçı var. Bizde ise hani TÜİK'e bakarsak neredeyse 2500 tane imalatçı var. Tarım Bakanlığı TOB'un kayıtlarına baktığımızda ise veya Merkez Bankası'nın kayıtlarına 1300-1400 gibi bir firmadan bahsediyoruz. Bu yani bırakın TÜİK rakamlarını, diğer TOB'un rakamları bile, Sanayi Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı rakamları bile 1300-1400 gerçekten çok fazla. Bu kadar fazla firmanın olması çok sağlıklı bir ortam değil.
1: Şimdi tüm bu dediklerimizden yola çıkarak yani üretim tarafındaki aşağı yönlü trend, işte piyasadaki durgunluk, finansman tarafı, biraz önce değindiğiniz işletmelerin ölçekleri, dağınık yapısı, haksız rekabet, bu ortam tahsilat sorununu gündeme getiriyor mu? Geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman bu konuda gündeme gelmişti ya da böyle bir risk görüyor musunuz?
0: Tabii ki. Yani şimdi bayiler satış yapamadığı zaman büyük bir risk altına girmiş oluyorlar. Neticede bunlar ödemelerini, çeklerini sezon başında firmalara, ana firmalara veriyorlar. Ama piyasa kötü olduğu durumlarda bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Bu yüzden hani malını vereyim, çekimi geri verin şeklinde bir yaklaşım doğuyor. Bu da tüm planlamayı alt üst ediyor. Şimdi planlama derken şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın sektörün asıl derdi hani çok traktör, 70, 80, 100 bin traktör satmak değil. Sektörün asıl derdi stabil bir pazar. Şimdi ne bileyim, Fransa'ya baktığımızda, Almanya'ya baktığımızda ortalama 35 bin ise bir sezon 33 bin oluyor, bir sezon 36 bin oluyor. Veya 25 bin ise 23 bine düşüyor, 27 bine çıkıyor. Bir stabilite var. Ama Türkiye'de yani pazara baktığımızda gerçekten çok ilginç rakamlar var. Bakın 2020 yılında 48 bin, 2021'de 64 bin.

sübvansiyona krediler ihtiyacı var. Ve bunlara rahat ulaşması lazım. Ve daha da önemlisi, şu anda faizleri son derece yüksek. Anımsadığım kadarıyla politika faizi %37 idi. Bu şartlarda yatırım yapmak hem sanayici için hem çiftçi için oldukça zor. Bizim öncelikli beklentimiz faizlerin bize özel biçimde yeniden değerlendirilmesi ve bunun kadar önemli bir diğer faktör krediye ulaşmanın kolaylaştırılması.

nereye gidiyoruz, hangi teknoloji verimliliği, kaliteyi ne kadar arttırıyor ya da maliyetlere olumlu anlamda etkisi ne, bunları konuşalım. Ama sektörün şu anda kendi içinde boğuştuğu sorunlar olunca da tabii bunları görmezden gelemiyoruz. Zira aslında bu bir bütün. Yani zincirin bir halkasında sıkıntı olduğu zaman diğer halkası da bundan ister istemez etkileniyor. Dolayısıyla kırsalda gelişmeler negatif seyrettiğinde, çiftçinin geliri olması gereken seviyelerde olmadığı zaman ne ölçeğini büyütebiliyor, ne işletmesine yatırım yapabiliyor, ne teknolojisini geliştirebiliyor. Dolayısıyla bu kısır döngünün içinden de pek çıkamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Bugün Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Tarmak Birliği. Her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da yine tarım analizle karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.

0: Dolayısıyla biraz hani orada bir sinyal gördü ki Merkez Bankası hani böyle bir aksiyonunu aldı diye düşünüyorum ama ez cümle yılı en azından hani bu seviyede kapatacağız. Ama kritik nokta şu burada. Sanırım Eylül'ün ilk yarısı itibariyle OVP açıklanacak.
1: Evet.
0: Biz bu son toplantıda Merkez Bankası'nın OVP en azından 2027 enflasyonuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapmadığını gördük. Orada öne olmak istemedi muhtemelen. Yani maliye tarafına bıraktı diye düşünüyorum bunu. Oradan gelecek kararla beraber yani o açıklamayla beraber biz aslında şu noktadan itibaren bence asıl konuşmamız gereken hikaye 2027 enflasyonunun ne olacağı.
1: Bence, peki siz nasıl bir karar bekliyorsunuz
0: OVP'den? OVP'de bir kere şöyle bir şey var. Şunu net net de konuşmak lazım. Bu zamana kadar en azından 2023'ün hani Mayıs'ından bu zamana kadar sürede, geçen sürede ciddi bir hani rasyonel politikalara geçtik. Hani öyle ifade edildi. Bu rasyonel politikaların sonucu olarak da ciddi bir hani sıkı bir para ve maliye politikası uyguladı. Ama şu var, 2020'de yani 2028 olacağını düşünmüyorum. 2020'de bir seçim olacağını herkes bekliyor. Bu konuda bir genel konsensüs olduğunu düşünüyorum, görüyorum, okuyorum. Muhtemelde 2027'nin son çeyreğinde biz erken seçimde Türkiye'ye girecek. Dolayısıyla biraz daha büyümeye yönelik adımların olabileceği, büyümeye yönelik işaretlerin olabileceği bir ben OVP olacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü sanayi kesimine baktığınız zaman sanayicinin özellikle feveranı ortada yani. Hakikaten bu herhalde geçtiğimiz süreçte en fazla şikayet eden, evet, bundan en fazla hasar gören kesim onlar oldu.
1: Ki pazartesi de büyüme rakamları gelecek. Bloomberg HT anketine bakıldığında %2,7'ye varan bir ikinci çeyrekte büyüme beklentisi vardı. Peki siz de aynı kanıda mısınız? Beklentiler paralel mi?
0: Aynen. Beklenti, benim beklentim 3'e biraz daha yakındı. Yani dolayısıyla bir 3 civarında ben 2,7-3 yani çok büyük şey değil ama sonuçta ona yakın bir büyüme benim de beklentim vardı. Yılda muhtemelen 3-3,5 arasında bir yerde kapatacağız. Yani şu andaki genel gidişat performans o. Ama şeye baktığımız zaman hani öncü göstergelere baktığımız zaman en azından 3. çeyreğe ilişkin rakamlar biraz daha umutlu olmamızı hani işaret ediyor. Gerektiğini düşündürüyor açıkçası. Ama potansiyelimizin çok altında bir durumla da karşı karşıyayız.
1: Büyüme tarafında diyorsunuz.
0: Dolayısıyla biraz daha işte yaşadığımız süreçte en azından sanayici kesim için diyelim, sanayi kesim için krediye en çok ihtiyaç duyan kesim öte taraftan getirilmiş bir takım kepler vardı. O kepler ciddi şey yaptı, onları etkiledi açıkçası. Dolayısıyla ben OVP'nin biraz o yönde bir şekilde hani yayımlanacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Ali Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir de aslında bu maliye tarafından gelen bu sıcak paraya %10'luk stopaj hazırlığını da konuşalım sizinle beraber. Siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizce burada şirketlerin finansman tarafındaki takışını ve burada fonlara dair bakışını nasıl değiştirecektir sizce bu adım?
0: Aslında burada hani özellikle yabancıya gelecek bir stopajdan bahsetmek, evet, gerekiyor. Yani aslında detayda ben öyle okudum.
1: Yerli ve yabancı kurumsal.
0: Yerli ve yabancı diye şey yapılıyor ama ben hani geldikten sonra çok daha net sağlıklı değerlendirme olabilir ama sonuçta yabancı aslında bunu bir yandan hani carry trading bir şeyi olarak görüyordu, aracı olarak görüyordu. Getirip parayı oraya park etmişti. Şimdi Merkez Bankası'nın kararıyla beraber okumak lazım belki bunu. Son kararıyla beraber. Orada carry şeyi, marjı daraldığı için bir miktar şey yapabilir. O tarafta çıkışa neden olabilir ama programa göre bence o fırsatlar o tarafta da ben devam edecek diye düşünüyorum. En azından 2 yıllık ve uzun vadelerde bir pencere var açıkçası yatırımcılar için.
1: Peki Doktor Ali Oğan Yalçınkaya, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.

0: www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa Hattı programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Yeni bir halka arz onayından geçen şirketimizi ağırlıyoruz. Kendisi İnteta Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu. Mehmet Bey, merhabalar, yayınımıza
1: hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Sağ olun,
0: öncelikle
1: çok teşekkürler.
0: Sizlere. Geçtiğimiz hafta SPK tarafından da onayınız gerçekleşti ve yarın da talep toplamaya başlıyorsunuz.
1: Evet,
0: önümüzdeki hafta Gong'u da planlıyorsunuz.
1: Evet,
0: sizinle program öncesinde konuşmuştuk tabii ki tüm konuları. Peki şimdi biraz şirketinizi tanıyalım. Rakibinizden siz de hangi alanlarda ayrıştırıyorsunuz ve sizi halka arza iten motivasyon ne oldu?
1: Tamamdır. Çok kısa şirketi anlatayım isterseniz. Biz 2005 yılında akıllı ulaşım sistemleri konusunda hizmet etmek için kurulduk. O günden bugüne de sektörümüzde gelişerek, büyüyerek devam ettik aslında. İsmimiz de aslında Intelligent Transportation, akıllı ulaşım sistemlerinin kesip birleşmesinden oluşuyor. Biz 2005'te ilk başta yurt dışından ürün getirerek sistem entegrasyonu şeklinde bu ürünleri farklı projelerde entegre ederek başladık. Ama 2009 yılından beri de üretimimizi kurduk, geliştirdik, Ar-Ge bölümlerimizi geliştirdik. Süreç içerisinde elektronik ücret toplama sistemleri, raylı sistemler, mobilite ekosistemi gibi farklı alanlarda kendimizi geliştirdik. Aslında bizim bu saydığım sektörlerde 3 ana kasımız var. Birincisi yazılım geliştirme kabiliyetlerimiz. İkincisi üretim kabiliyetimiz. Bir Tuzla'da 5000 metrekare fabrika alanımızda sektöre özel niş ürünler üretiyoruz. Ve bizim tüm bunları yaparken de bir 21 yıllık saha tecrübemiz oluştu ve bunları entegre edip sahada işletme ve bakım, bu da üçüncü kasımız aslında. Bunu bütün sektörlerimizde kullanıyoruz. Bunların hepsi aslında ulaşım teknolojileri adı altında toplayabiliriz. Biz niş bir sektör, bizim sektörümüz. Yani bizim yaptığımız işlerin farklı alanlarında birçok rakibimiz var globalde ama toplamda baktığınızda bizim uçtan uca bu hizmet ve sistem sağlayıcılığımız konusunda dünyada aslında bir elin parmağını geçmeyecek sayıda rakibimiz vardır diyebilirim. Bizim referanslarımız farklı konularda bu projeler, dünya çapındaki bu projelerde hepsine girebilecek seviyede aslında. Yani ülkemizde yapılan yatırımlar, Orta Doğu'da, işte Orta Asya'da yapılan yatırımların hepsinde yer aldık, yer almaya devam ediyoruz. Güçlü bir tecrübemiz ve referansımız var. Bu projelerde büyük kamu projeleri olduğu için aslında en önceliğimiz rakiplerimizden ayıran referanslar. İkinci, biz Türkiye'de bu işe başladık ki Türkiye'ye gerçekten gurur duyacağımız seviyede, yani ulaşımın en uç noktasına kadar yaşayan bir hareketlilik anlamında toplum, yani trafik sayıları, araç geçiş sayılarına baktığınızda işte ulaşım koridorlarına ve dünyadaki birçok ulaşım koridorunun ortasında kalıyoruz. Onun için hani her türlü zorluğun üzerinden geldiğimizi yaptığımız projelerle ispatladık aslında. Ve teknolojiye çok önem veriyoruz. Biz aslında biz ilk kurduğumuzda ulaşımın akıllısı mı olur ne demek denirken şimdi biz artık bağlantılı araçlar,
0: ulaşımın araçlarla akılsının arandığı bir dünyayla karşı
1: evet,
0: karşıya
1: yani
0: kaldınız galiba.
1: Şey, yani akıl ulaşım aslında. Hı hı. İşte araçlar kendi kendine, otonom araçlar geldi. Araçlar araçlarla haberleşiyor. Biz bu geleceğin teknolojilerine de yatırım yapıyoruz.
0: Peki. Şimdi Integra olarak 53 lira 60 kuruştan fiyatlı açılışa başlayacaksınız. Ve burada 2,2 milyar liralık da halka arza çıkmayı planlıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ve sermayenin %25'ini halka açmayı öngörüyorsunuz. Diğer taraftan halka arzdan yaklaşık 1,5 milyar liraya varan bir gelir elde etmeyi de öngörüyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki bu gelir nerede kullanılacak ve hangi projelere odaklanmayı bu gelirle beraber öngörüyorsunuz?
1: Biz gelecek fonun %65'ini yatırımlarımızda değerlendireceğiz. %35'lik kısmında işletme sermayemizde. Aslında işletme sermayesi tarafında gelişen ve büyüyen pazarımızdaki hizmetlerimizi arttırabilmek için kaliteli iş gücü, Ar-Ge yatırımı, Ar-Ge süreçlerimiz, dijitalleşme ve kalite kısımlarına yatırım yapacağız. Yatırım tarafında da yine fabrikamız ve üretim tesislerimizin kapasitesinin arttırmasına yönelik yatırımlarımız var. Farklı teknolojilerle gelişen altyapıları destekleyecek farklı ürünler, tasarımlar ve Ar-Ge çalışmalarımız var. Bunların üretime geçip artık satışa konulması için yapacağımız yatırımlar var. Genelde bu şekilde yatırım tarafında da.
0: Şimdi peki bu yatırımların ciroya katkısında nasıl bir beklenti içerisindesiniz?
1: Şöyle biz dünya gerçekten lojistik anlamda birçok koridor ihtiyacının olduğu bir dönemdeyiz. Malum savaşlar vesaire gibi. Ve gerçekten Türkiye'de bu koridorların birçoğunun ortasında olmadığı işte Afrika koridorları, Orta Asya koridorları. Biz buradaki ihtiyaçları çok iyi analiz ettik son 21 yılda. Buna yönelik birincisi kendi sektörümüzle ilgili yatırımlarla bu pazarlardan daha büyük pay almak istiyoruz. İkinci tarafta da farklı sürdürülebilirliğimizi sağlayacak farklı işbirlikleri, şirket evlenlikleri, şirket satın alımları gibi konularda yatırım yaparak gelirimizin sürekliliğini sağlamak istiyoruz.
0: Bu sene yeni bir peki yatırım gündemi şu an.

0: masada bulunuyor mu? Çünkü yurt dışında birçok da aktif ofisinizin de olduğunu biliyoruz. Amerika tarafında Danimarka, Arnavutluk ve Kazakistan, Romanya gibi ülkeler burada şu an portföyünüze yer alıyor. Evet. Peki bu sene yeni bir şirket ortaklığı ve bunun dışında farklı bir ofis açma için başka pazarları gözden geçiriyor musunuz?
1: Evet.
0: Yeni bir adım gelecek.
1: Evet, şu anda Afrika pazarında özellikle görüşmelerimiz devam ediyor. Yine Hindistan, Pakistan gibi o coğrafyada da çok hızlanan POC aşamasına geldiğimiz ve sonuçlandırmak istediğimiz projelerimiz mevcut.
0: Şimdi adaptif kavşak yönetim sistemi, dijital araç cüzdanı ve araç yol haberleşme gibi yüksek hız dağlık ölçüm sistemi üzerinden birçok da ürünü üretmeye başlayacaksınız ve bu konu çalışmalarınızda sürdüğünü görüyoruz açıklamalardan. Peki bunların hangisi 2026-2027 yılları arasında ticari bir ürüne doğru dönüşebilecek sizce? Takvim yerinde mi ilerliyor?
1: Aslında bunların hepsini şu anda ticari ürün. Bunları daha da geliştirmeye, daha da işte gelişen teknolojilere adapte etmek için yenileme faaliyetlerini yürütüyoruz. Adaptiften başlayayım mesela. Adaptif kavşak dediğimiz, biz şu anda Türkiye'de de farklı ülkelerde de kullanılan, hepimizin gün içerisinde kullandığı bir trafik sinyalizasyon sistemini aslında akıllı hale getirdik. Ne yaptık? İşte araç varsa ona göre süreleri ayarladık. Yayaya göre süreleri ayarladık. Amaç orada insanların minimum bekleme süresini yapmak. Şimdiki hedefimiz artık bu otonom araçlarla, trafik lambalarıyla araçların kendi içinde konuşarak sürücülere hiç bunu yansıtmadan en kısa sürede varmak istedikleri yere varmalarını sağlamak. Bu tür konularda ürünlerimizi daha da geliştirecek çalışmalar yapacağız.
0: Bu ürünlerin yanı sıra bir de aslında güneş ve jeotermal destekli sera yatırımlarının kullanılmasının halka arz gelirinin öngördüğünüzü görüyorum açıklamalarda. Peki bu tarafta ne kadarlık bir payı bu yatırımlara ayırmayı öngörüyorsunuz ve ana faaliyetinizde nasıl bir stratejik bütünlük taşıyor bu taraftaki yatırımlar?
1: %30'unu yatırım fonunun %30'unu oraya yatırıyoruz. Aslında biraz biz buradaki ana hedefimiz bir jeotermal teknolojik bir sera. Bu tarım teknolojilerinde de geliştirdiğimiz, edindiğimiz bu Ar-Ge ve teknolojik know-how'u buraya da yansıtmak istedik bir yandan. Bir yandan da şirket gelirlerimizin sürdürülebilirliğini arttırmak için böyle bir yatırıma girdik. Şu anda işte bu ay, sene sonuna kadar üretime de başlayacağız. Orada da tüm teknolojik yazılım ve üretimle ilgili olan otomasyon kısımlarında da kendi çözümlerimizi test edebileceğimiz bir ortamda olmuş oldu. Aynı zamanda enerji, güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalarımız var. Onlarla ilgili de bize bir zemin sağladı burası aslında.
0: Şimdi 2025 yılında %150'ye varan, 2026'nın ilk çeyreğindeyse aslında bunda biraz daha üzerine ciro kazançları elde etmişsiniz.
1: Evet.
0: Peki ikinci çeyrekte bunda yine üzerine çıkan bir seyir vardı. İkinci yarı yılda nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Daha belirgin bir toparlanma olacak mı? 2026-2027 yıllarında hedefler ne yönde ilerliyor?
1: Şöyle, biz aslında geçen seneye göre 2025'te bir önceki seneye göre %50 artışla 2.25 milyar yaklaşık bir ciroya ulaştık. Brüt karımız %21 artmış oldu bu sayede. Yaklaşık 793 milyon TL gibi bir rakamla. 2026'nın ilk çeyreğinde yine hasılatımızı geçen sene ilk çeyreğe göre %104 arttırdık. Ve yine net kâra geçtik. Sonu 2026 ciro beklentimizde yaklaşık 3 milyar TL civarı bekliyoruz.
0: Peki yatırım döneminde bir teknoloji şirketi olarak temettü dağıtma planınız var mı? Çok kısa rica edeyim size.
1: Çalışıyor arkadaşlar ama her dönem dağıtmak hedefimiz. İnşallah da başarıyla yatırımcılarımızı mutlu etmek istiyoruz.
0: Peki Mehmet Ömer Beyoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Hayırlı uğurlu olsun diyelim
1: tekrardan
0: sizlere. Çok teşekkürler
1: davetiniz için.
0: Değerli izleyenler, buradan Avrupa piyasalarına bakmak üzere Avrupa piyasalarındaki aslında son gelişmelere gidiyoruz. Avrupa'daki son görünüme bakmak üzere bizlere Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'ya geçti. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Alara, hoş bulduk.
0: Ceren, aslında bugün Almanya tarafından büyüme rakamı geldi. İFO iş iklimi endeksi geldi. İkisi alımlı geldi diye gördük. Piyasalara yansıması da pozitif oldu peki. Bu tarafta başka haber akışı var mı ve piyasalarda şu an nasıl bir fiyatlama var? Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, hem güçlü gelen veriler hem de petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün risk iştahını desteklediği bir gün diyebiliriz bugün Avrupa endekslerinde. %1'e yaklaşan primler var endekslerde. İngiltere borsasında kazançlar daha sınırlı, %0,2 seviyesinde. Fakat mesela Almanya borsasına baktığımız zaman orada yükselişin %0,8'e

0: ulaştığını görmekteyiz. Tabii ABD'nin İran'a dönük açıkladığı yeni önlemlerin önemli tedbirler içermemesi sonrası Brent petrolün varili 90 dolar seviyesinin altına sardı. 89 dolar seviyesinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş hem hisse senetlerini destekledi hem de tahvil piyasası için bir rahatlama sağladı. Çünkü enflasyon ise endişelerin yeniden arka planda kalmasına yol açtığını görmekteyiz. Sektörel bazda baktığımız zaman bugün en güçlü yükseliş sanayi tarafında. Sanayi mallar özellikle sanayi hisselerinde hızlı bir yükseliş var. O da otomotiv sektörü ise en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Almanya'dan iş dünyası güveni verisini aldık ve veri Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yani aslında savaş öncesi gördüğümüz o dönemin bile üzerine tırmandığını görmekteyiz. Hem beklentiler endeksi hem de mevcut koşullar endeksinde bir toparlanma yaşandı. Bu da son dönemde İran savaşının etkisine rağmen Almanya ekonomisinin dirençli kaldığına ilişkin işaretlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Ve burada baktığımız zaman 88.8 seviyesine yükseldi IFO iş dünyası endeksi. IFO başkanı şirketlerin şu anda mevcut durumlarından oldukça memnun olduğunu ve önümüzdeki döneme dair beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gittiklerini ifade etti. Belirsizliğin azaldığını ve enerji fiyatlarında yaşanan o son yükseliş ivmesine rağmen Alman şirketlerin dirençli kaldığını vurgulamış oldu. Tabii riskler henüz geçmiş değil. Zaten Almanya Merkez Bankası Bundesbank geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 3. çeyrekte büyümede sınırlı bir büyüme beklediğini ifade etmişti. Çünkü Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin rekor düşük seviyeleri gerilemiş olması taşımacılık faaliyetleri başta olmak üzere pek çok sektör üzerinde baskı yarattı. Aynı zamanda biz ikinci çeyrek büyümesinde ihracatın güçlü katkısını görmüştük. Fakat üçüncü çeyrekte ihracat tarafından bu kadar güçlü bir katkı beklenmiyor. Diğer tarafta Alman sanayisinde özellikle otomotiv tarafında yeniden yapılandırma süreci yakından takip ediliyor. Çünkü burada Volkswagen'le ilgili yeni bir haber akışı var. Sendikalar biraz daha sesini gür çıkarmaya başladı son dönemde. Burada iş kayıplarının 140 bin pozisyona ulaşmasını beklediklerini ifade ettiler. Volkswagen'in son açıkladığı planlar yaklaşık 100 bin çalışanla yolların ayrılacağı yönündeydi önümüzdeki birkaç senelik zaman diliminde. Fakat Almanya'nın kritik fabrikalarının kapanmaya devam etmesi halinde 40 bin pozisyonun daha etkilenmesini bekliyor sendika temsilcileri. Yani toplamda 140 bin pozisyon etkilenebilir bu işten çıkarma dalgasından. Tabi bu hafta aslında şirketin CEO'su Blum çalışanlarla yapacağı görüşmede direkt olarak işten çıkarma planlarını çalışanlarına aktarmış olacak. Burada daha kapsamlı bilgiye sahip olacağız. Burada aslında CEO'nun yapacağı çok fazla adım yok. Tek başına karar alma yetkisine sahip değil. Sendikalar burada oldukça güçlü ve aynı zamanda yönetim yapısı nedeniyle başka karar alma mekanizmaları da devrede. Diğer tarafta son şu anda paylaşılan planlar Avrupa'daki yıllık üretim kapasitesinden şirketin 500 bin araç azaltmayı planladığı yönünde, aynı zamanda yönetici kadrolarını azaltmayı ve model sayısını da düşürmeyi planlıyor. Yani otomotiv tarafındaki baskının önümüzdeki dönemde sürücüye beklense hakim diyebiliriz Alara.
1: Piyasa hattını noktalıyoruz. Aranın ardından iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere Konfor Grup İcra Kurulu üyesi Akın Can eşlik ediyor. Akın Bey merhabalar, nasılsınız?
2: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi iş dünyasında mobilya sektörünü konuşacağız ve tabii bu kadar da düğünlerin aktif bir şekilde ilerlediği sezonun devam ettiği dönemde çeyiz alışverişleri, mobilya alışverişlerinde arttığı bir performansla karşı karşıya kalabildiğimizi söyleyebilirim. Diğer taraftan da ihracatı da konuşmakta fayda var deyip oradan başlayalım dilerseniz sizinle beraber bu geniş sohbetimize. Çünkü ihracatta 2026'nın ilk 6 ayında aslında 2,8 milyar dolar aşan bir genel sektör performansı vardı. Temmuz özelinde bakıldığında %9'a varan bir rekor yönü seyrinde olduğunu görmüştük. Fakat Irak, Almanya ve Amerika gibi bizim büyük aktif olduğumuz pazarlarda bir geri kayıp da yaşandığı rakamlar bize burada aslında detaylarda göstermiş bulunmakta. Peki ABD-İran savaşı bir etken tabii ki, fakat başka hangi etkenlerden dolayı bu geri çekilme yaşandı? Ve siz yılın ikinci yarısında bu geri çekilmenin devamını öngörüyor musunuz?
2: Açıkçası ihracat pandemi dönemiyle birlikte mobilya ihracatı her sektörde olduğu gibi zirve yaptığı dönemlerden biriydi. Pandemiden sonra belli bir durağanlık başladı. Mevcut pazarları koruma stratejimizle dünya genelindeki Türk mobilyasının pazar payını koruma yoluna gittik. Fakat özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte Euro bölgesi dediğimiz, ki dünya tüketiminin çok önemli bir merkezidir, dünya ekonomisinin.
1: Ki bizim buradaki ihracatçı pazarımız.
2: Evet, orada Almanya bizim en önemli ihracat pazarlarımızdan biri. Ve oradaki durağanlık her geçen gün mobilya tüm sektörler olduğu gibi mobilya sektörüne de yansıdı. Tabii bununla beraber İran'daki ve daha öncesinde Kızıldeniz'deki yaşanan problemler, ortaya çıkan lojistik sorunları ve buna bağlı maliyet artışları.
1: Hala devam eden tahribat da var.
2: Kesinlikle. Dünya genelinde mobilya ithalatında bir düşüş söz konusu. Her ne kadar Türk mobilyası o düşme oranlarının daha önünde ilerlese de, ama bizde de son dönemlerde bir durağanlık var. Tabii bu bizim aslında mobilya sektörü, inşaat gibi, tekstil gibi ülkemizin lokomotif sektörlerinden, ihracat fazlası, dış ticaret fazlası veren sektörlerinden, ülkeye döviz girdisi sağlayan sektörlerden. Yılın da son çeyreğine doğru tam dönemimiz başlıyor. Umarım bu yıl veriler, işte Temmuz büyümemiz, Haziran'da da %11 gibi bir büyümemiz söz konusuydu. Tabii yıl genelinde başa baş gidiyoruz geçmiş yılla da. Umarım bu büyüme oranları yıl sonunda en azından mevcutu koruduğumuz, yani yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir ihracat bekliyoruz. Buraya ulaşabilmeyi ümit ediyoruz. Çünkü Talha Hanım, ihracat çok uzun soluklu bir refleks. Kaybettiğimiz pazarlara yeniden girmemiz ciddi dönemler alıyor. Bu dönemler için de mevcutu korumak da bence önemli bir strateji. Türk mobilyası son yıllarda bu strateji üzerine kurgulu ve umarım bunu başaracağız.
1: Sizin dışınızda başka aslında firmalarla konuştuğumuzda ithalatçı konuma sektör geçti açıklamasında bulunmuştu. Malezya'dan birçok aslında firma geliyor fakat bize mal satmaya geliyorlar. Bizden kesinlikle mal almıyorlar demişlerdi. Kesinlikle. Siz de aynı örneklerle karşı karşıya kaldınız mı? Farklı ülkelerden böyle talepler var mı?
2: Kesinlikle. Şöyle, Türkiye'deki sabit kur politikası, üretici fiyatlarındaki artışlar ve Türk mobilyasının dünya genelinde bir trendi ve bir eder fiyatı vardır. Bu fiyatın ötesine çıktığımız her noktada pazarlarda belli kayıplar yaşıyoruz. Tabii ki bizim bazı handikaplarımız, belli bir ülkelerin de üretimde bazı kolaylıkları mevcut. Özellikle Uzak Doğu, özellikle Vietnam gibi ülkelerde mobilya üretimi ciddi seviyelere geldi.

0: geldi ve Türkiye'de de bunlar pazar arayışında. Tabii bizim düğün alışveriş, çeyiz alışveriş kültürümüz de var. Türk mobilyasının kendine has çizgileri de var. Her ne kadar ithalat noktasında ciddi talepler olsa da ama ben iç pazarın dinamiklerine güveniyorum üretici olarak ve iç pazardaki dinamiklerle Türk mobilyası büyümeye devam edecektir diyorum. Pazar payımızı koruyacağız.
1: Beklentilerle 5 milyon da ihracat olması yıl sonu hedefinde var dediniz. Bir de aslında burada düğün sezonu çeyiz alışverişi demiştik. Bir de burada mobilyanın maliyetini konuşalım sizinle. Daha önceki programlarda bir evin mobilya maliyetinin 350 bin ila aslında 250 bin lira arasında gidip geldiği faturasını çıkarmıştınız. Peki yaz aylarında bu tablo aynı mı seyrediyor? Fiyatlarda bu genel maliyetlerde bir artış var mı?
0: Açıkçası burada çok komik bir şey söylemek istiyorum. Aslında ironik de diyebiliriz. Hala aynı fiyatlara mobilya satmaya devam ediyoruz. Üretici fiyatlarındaki artışlar tabii ki geçmiş dönemlerdeki gibi yüksek değil. Ama belli bir seviyede artışlar devam ediyor. Fakat rekabetin o kadar yoğun olduğu günümüzde fiyatlar arttırmamız çok olası değil. Tam tersi kampanyalarla tüketicinin alım gücüyle buluşmayı hedefliyoruz. O yüzden yine bir evin mobilya alışverişini 250 bin 350 bin bandında insanlar yapabilirler. Tabii burada ödeme kolaylıkları işin içine girdi. Biliyorsunuz şu anki mevcut faizle hani nakite ulaşmada zorluk döneminde bizler bize düşen görev tüketici finansmanlarını yeni projeleri hayata geçirip insanların TÜİK'in verilerine göre Nisan ayıdır evlilik sezonunun başlangıcı. Tabii o takvim dönem dönem kayıyor. Evlilik sezonunda insanları korkutmadan, insanları mağazalarımıza çekerek yine her evin yaşayan objeleri olmaya devam edeceğiz mobilya olarak. Önemli bir kültürdür bizim çeyiz alışverişimiz. Güveniyoruz iç pazar olarak buna.
1: Pazar payındaki satışların %45'inin çeyiz alışverişinin oluşturduğunu konuşmuştuk. Hala peki oran devam ediyor mu? Artan bir oranla peki karşılaştık mı?
0: Şöyle artan oranımız evini yenilemek isteyenler de yeni bir kategorimiz var. Özellikle pandemiden sonra insanlar kullandıkları mobilyaları yenileme gereği hissettiler. Çünkü çok vakit geçirdiler evlerinde ve bu da bize ikinci mobilyasını alanlar diye ayrı bir kategori oluşturdu. Yaklaşık %20-25 bandında böyle bir artık yeni pazarımız var. Pazarın büyümesine katkı sağlayan noktalar da bunlar. İnsanlar artık en çok vakit geçirdiği en önemli evlerindeki objelerin mobilyalar olduğunu fark ettiler ve yenileme yoluna gidiyorlar. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme.
1: Şimdi yüksek faiz ortamı, kredi kartı, taksit sınırlamaları ve alım gücündeki düşüşle beraber satışlarda bir geri çekilme, küçülme yaşandı mı?
0: Tabii ki insanlarda tüketim ne olursa olsun bir beyaz eşya zaruriyeti içermiyor mobilya. Örnek vermek gerekirse tüketim ertelenebiliyor, talep ertelenebiliyor. Daha doğrusu evlilikler ertelenebiliyor, konut alışverişleri ertelenebiliyor ve bunların tamamı bizim beslendiğimiz pazarı oluşturuyor. Burada da bir durağanlık söz konusu. Ne olursa olsun büyümeler eksiye değil ama enflasyon karşısında bir miktar geride büyümeler. Yine bir büyümeden söz konusu bahsedebiliriz. Çünkü mobilya sektöründe de her sektörde olduğu gibi markalara doğru kayış var. Merdiven altından artan pazar markalara doğru geliyor. O yüzden sektörün genelinde bir küçülme söz konusu değil. Ama rekabet, karlılık, sürdürülebilirlik bunlarda bazı soru işaretlerimiz var.
1: Peki şimdi alım gücünde bir düşüş var demiştik. Enflasyondan kaynaklı da yaşandığında rakamlar nezdinde altını çizmekte fayda var diyelim. Burada taksi sınırlamalarında bir gevşeme beklentiniz bu sene içerisinde var mı? Çünkü birçok sektörde burada bu sınırlamanın kalkması konusunda da çağrılarda bulunuyordu. Siz de aynı çağrıda bulunuyor musunuz?
0: Kesinlikle bulunuyorum. Çünkü mobilya sektörünün zirve yaptığı dönemler kredi kartında 18 taksit uygulamasını kullandığımız dönemlerdi. Şu an kredi kartında 9 taksit sınırlamamız var. Ve bugünkü rekabet koşullarında tüketicinin alım gücü ile 9 taksit çok sınırlı kalıyor. Yani aylık alım gücü endeksinden kopmamamız için sepet fiyatlarımızda 18 taksit beklentimiz ya da olabiliyorsa 12 taksit beklentimiz var. Tabii ki bugünkü faiz ortamında çok uçuk gözükebilir ama genel ve orta vadeli baktığımızda sektörün desteklenmesi için çok kritik bir konu. Kredi kartı taksit sınırlamaları biraz artması gerekiyor.
1: Şimdi orta vadeli demişken orta vadeli programın da Eylül başında açıklanması beklentiler dahilinde aslında her sene Eylül'ün başında OVP planını alırdık. Evet. Bu sene de gelmesini bekliyoruz. Yani fakat net bir tarih şu an ekonomi yönetimi tarafından gerçekleştirilmedi. Tarih geldikten sonra bu programda nasıl bir açıklama bekliyorsunuz Akın Bey? Bakıldığında ham madde maliyetleri, enerji maliyetleri ve finansmandaki yükle beraber sektör aslında zorlu bir dönemden de geçiyor. Evet. Peki OVP'de sizi rahatlatacak hangi adımların gelmesini öngörüyorsunuz?
0: Açıkçası OVP'nin temel omurgasını mali disiplin ve enflasyonla mücadele oluşturuyor. Yine paralel ilerleyeceğini düşünüyoruz. 2026 yılını bizim için durağan bir dönem olarak düşünüyoruz.

0: ÖP'de de geçmiş dönemlerde böyle bir belirleme vardı. 2027 yılıyla birlikte biraz daha toparlanma yılı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Yeni açıklanacak ÖP'de de bunu göreceğiz ve 2028'de de fırsatları göreceğiz. Büyümelere tekrar devam edeceğiz. Ümidimiz bu. Şöyle söyleyebilirim Ali Hanım, üreticiler 3 koldan baskı altındalar. Tüketici fiyat pahalı, alışverişi erteleyelim diyor. Üreticiler maliyetler artıyor, fiyatı arttırmak istiyor ve bizler rekabet unsurunda daha çok kampanya yapıp ürünleri satabilmek istiyoruz. Burada ürünleri satmak değil, karlılıkla firmaların sürdürülebilir hale gelmesi önemli ve biz bunu önemsiyoruz. OEP'de de mali disiplin, verimlilik yine altını çizilecek konulardan biri olacaktır.
1: Peki faiz, tüketici finansmanı, taksit sınırlamaları, sektörü özel vergi düzenlemeleri gibi başlıkların da gelmesini detaylarca öngörüyor musunuz?
0: Kesinlikle. Örnek vermek gerekirse.
1: Hangisi önceliklendirmeli ve?
0: Taksit sınırlamaları bizim için çok önemli. Faiz, aslında hepsi birbirini destekleyen, işin temelinde insanların bütçesini oluşturan konular. Ama bunlara ilave şunu söyleyebilirim. Yurt içinde binlerce mobilya mağazası var ve buralarda kiralar her geçen gün önemli noktalara geldi. Stopaj oranlarında geçmiş dönemlerde, pandemilerde indirimler vardı. Aynı indirimleri yine hayata alabilirsek, hayata geçirebilirsek, mobilya mağazalarındaki maliyetleri ne kadar aşağı çekebilirsek, ürünün tüketiciyle ulaşmasını o kadar kolaylaştırabiliriz. Dolayısıyla da pazar payımızı arttırabiliriz.
1: Peki mobilya mağazalarındaki maliyetler sizce hangi kalemden dolayı yukarı yönlü ilerliyor? Burada ham madde, enerji tarafı tabii ki ayrı bir konu, fakat işçilik tarafı da burada bir yük bindiriyor mu? Sizce en büyük maliyet kalemi mobilya sektöründe hangi kalemde gerçekleşiyor?
0: Enerji önemli bir sektör. Mağazalarımızda, biz de kendi grup şirketimizde fabrika mağazaları da işletiyoruz. Oradaki enerji giderlerine inanır mısınız, bir kira bedeli seviyelerine çıkmaya başladı. Tabii ki işçilikler aynı seviyede. Hizmet artık ülkemizde pahalı olmaya başladı. Mobilyada kurulum, montaj ve lojistik hizmetlerinde ciddi bütçeler oluştu. Bir de temelinde şunu söylemek gerekirse, eski karlılıkları ortaya koymak çok zor. Rekabet var, dinamik bir sektörden bahsediyorum. O yüzden adet bazında değil ama TL bazında cirolar, karlı cirolar yapılması lazım mağazalarda. Ama ne olursa olsun en ana unsur kira. Çok büyük bir gider kalemimiz. Eskiden %7 bandında bir mağazanın, bir işletmenin gider kaleminde olan kira şu an %15'lere çıktı. Bu açığı tüketiciden alamayız. Bu açığı maliyetleri aşağı çekerek tolere etmemiz lazım. O yüzden buralarda stopaj kolaylıkları, yine vergisel kolaylıklar bekliyorum.
1: Peki aslında uzun zamandır da sektörde bir fiyat artışına gidilmediğinin bu genel maliyet konuşmamızda altını çizmişsiniz. Önümüzdeki dönemde, yani yılın sonuna doğru, bu maliyetlerin biraz daha tüketiciye yansıdığı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz?
0: Kalmamalıyız, onu söylüyorum.
1: Bu yıl beklemiyorsunuz.
0: Evet,
1: galiba.
0: Kalmamalıyız çünkü talep oluştuğu noktada o talebi karşılayacak çok önemli yatırımlarımız var. Bunların verimsiz hale dönmemesi için bugünü kurtarmaktansa orta vadeli bakmamız lazım. Tüketicinin alım gücünden uzaklaşmamamız lazım. Sektörün önemli bir dinamiği bu.
1: Şirket tarafına bakıldığında 2025 yılı sıçrama yılı olarak adlandırmıştınız ve genel çapta ise 2026, yani bu yılı durağan bir yıl olarak da adlandırdınız. Peki 2027 sizin için nasıl bir yıl olacak diye beklentilerini soralım ve ciro, satış ve burada hedeflerde yukarı yönlü bir seyir var mı? Siz sektörden nasıl ayrışarak ilerliyorsunuz?
0: Kesinlikle şöyle, biz sektörün zorlu döneme girdiği dönemde tam aksine yatırım dönemindeydik. Yani Türkiye'nin en büyük tesisini hayata geçirdik mobilya üretim anlamında ve bu bizim için yatırım demektir ve yeni pazarları bulma zorunluluğudur. Ekonomiden bağımsız hem yurt içinde hem yurt dışında yeni pazarlar oluşturmamız gerekiyor ve bununla birlikte de bütün ekiplerimiz çalışıyor. Şu an grubumuz bünyesinde 200 mağaza işletiyoruz. Konfor Grup bünyesinde 2027 ile birlikte biraz daha yatırım kolaylıklarının ortaya çıkmasıyla bu sayının 270 bandına çıkmasını hedefliyoruz bir yılda. Ve bunun dönüşümü 2028'e bizi çok rahat hazırlayacaktır. Yani ekonomi tabii ki bizim mali disiplin, verimlilik ana unsurumuz. Ama biz yatırımda olmak zorundayız. Türkiye'nin en büyük tesisini çalıştırmak, hayata geçirmek zorundayız. Ve ekonomiye katma değer üretmeliyiz. O yüzden bizim 2026 yılımızda durağan bir yıl değildi. Nispeten sektörün büyüme oranlarının önünde büyümelerimiz var. 2027 yatırım yılları. mağazalarımız olarak devam edecek şu an.
1: Şimdi 2027'ye gelmeden 270 mağazanın da olması gerektiğini ve böyle bir hedefinizin evet. olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu hedef içeride mi yoksa yurt dışında mı gerçekleşebilecek? Sizce hangi ülkelerde daha fazla ağırlıklı mağaza açmayı planlıyorsunuz ve hangi Kesinlikle. Ülkelerde daha fazla büyümeyi öngörüyorsunuz?
0: Kesinlikle biz Turkalt markasıyız, devletin marka destek programındayız. Dolayısıyla yurt dışında mağazalaşma ve markalaşma yatırımlarımızda hem belli

0: destekler alıyoruz ve belli kolaylıklara sahibiz. Şu an dünya genelinde 23'e yakın mağazamız var. Tabii bu Avrupa bölgesi çok dağınık bir coğrafyada var. Fakat bulunduğumuz coğrafyalara giriş stratejilerini doğru belirledik ve oralarda büyümek istiyoruz. İşte 2025 ve 26 burada durduğumuz yıllar. Biraz etrafı incelediğimiz, pazarı analiz ettiğimiz yıllar. 2027 ile birlikte özellikle Afrika'da yeni yatırımlar yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Gana'da bir franchise anlaşması yaptık ve devam ediyoruz. Libya'da yatırımlarımız var. Fas, Cezayir bölgesine de yatırım yapmak istiyoruz. Tabii ki ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetler, Türk mobilyasının bir arka bahçesi. Orada da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Azerbaycan'da yine 4 tane mağazamız var. Avrupa olmazsa olmaz. Daha stabil ve garanti bir pazar büyüme oranlarının böyle bir yatırım planımız var.
1: Peki yakın coğrafya Suriye tarafında bir planınız var mı? Çünkü son zamanda yeni yapılanmayla beraber birçok makine ihracatının o tarafa gerçekleştiği haberlerini aldık. Rakamlar da bize tabii buradaki aktivitenin arttığını göstermişti. Evet. Birçok perakende, gıda tarafındaki şirketlerin orada şu an yatırımlara başladığı duyumlarını aldık. Peki mobilya tarafında böyle bir aktivite duyuyor musunuz? Siz de böyle bir plan içerisinde misiniz?
0: Bugün gelmeden okuduğum bir haberde iyi bir tekstil firmasının da orada yatırıma başladığını gördüm.
1: Bu daha önce vardı tekrardan faaliyete geçecek.
0: Bu bizi oldukça heveslendirdi. Tabii ki önce orada üretim endeksi, üretimin hayata geçmesi lazım. Ciddi bir yıkımdan bahsediyoruz. Evet. Aslında bizim geçmiş dönemlerdeki en önemli pazarımızdı. Savaştan önce Türkiye'nin zaten komşusu, arka bahçesi. Yine orada yatırımlar yapacağız ama biraz daha konjonktürün netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yatırımlarımız ciddi yatırımlar ve bu maliyetleri karşılamak için o pazardaki belli noktaların hayata geçmesi lazım. Suriye, aynı şekilde yine Irak. Irak'ta da yatırımlar hayata geçti. Hatta çok net söyleyeyim, geçmiş dönemlerde Türk mobilyasının en önemli pazarı Suudi Arabistan'dı. Belli olaylarla birlikte o pazarda kapandı ama şu an tekrar o da aktif oluyor. Yani önümüz kış değil, önümüz yaz. Güzel şeyler göreceğimizi düşünüyoruz. 2027'de bu fırsatları değerlendireceğiz.
1: Peki Orta Doğu'da bir aktivite planlıyor musunuz? Çünkü orası da artık odak pazarlardan birer tanesi oldu. Hem Amerika hem Orta Doğu tarafını konuştuğumuzda bu ABD-İran savaşıyla beraber şu an orada bir fırsat barındırıyor mu sizce pazar?
0: Yani fırsat barındıracağını ümit ediyoruz ama şu an yine bir belirsizlik içerisinde. Hatta geçtiğimiz günlerde ekonomik bir yaptırımlar ortadaydı ve bunların yansımalarını biraz gözlemlememiz lazım.
1: Evet, dün Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamalarda bulundu. İran'la ortaklaşa iş yapacak ülkelere bir ekonomik yaptırım uygulanabileceğinin altını çizmişti.
0: Kesinlikle. O yüzden şu an çok belirsizlik var orada. Mobilyada ciddi bir yatırım, tekrar ediyorum. Biraz daha sürecin netleşmesi bizim için daha tünelin ucundaki ışığı görmemiz lazım. Ama yatırım yapacağız, yapmalıyız da. Önemli pazarlar, önemli nüfuslar ve Türk mobilyasının, Türk ürününün değer bulduğu noktalar, yapacağız inşallah.
1: Peki 2022 yılında halka arz planınız vardı. Şimdi yatırımlar demişken buradan gelecek yatırımlarda halka arzla beraber farklı bir adım planlar mısınız diye size sormak aklıma geldi. Çünkü 2022 yılında böyle bir isteğiniz vardı, bir başvurunuz vardı. Daha sonra gündemden çekildiğini sizinle beraber konuşmuştuk. Peki bu kadar halka arz furyasının yukarı yönlü ilerlediği, birçok da firmanın halka arz olmaya onay verildiği dönemde siz de tekrardan bu konuda başvuruyu SPK'ya iletmeyi planlar mısınız? Böyle bir gündem masada var mı şu an?
0: Gündem kalkmadı. Sadece ertelendi. Biz 2022'den sonra ciddi bir kapasite ve tesis yatırımına giriştik ve halka arzla ilgili kısımda burada bir erteleme söz konusu. Şu an tesisimiz tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve pazardaki hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz takdirde halka arz tekrar gündemimize gelecek. Biz de daha sağlam bir şekilde bu kullara katılacağız.
1: Şu anda bir son dakikamız ekranlarımıza yansıdı. Küresel merkez bankalarında hep böyle sabit bırakma ve aslında pas geçme durumlarını görürken şu an Macaristan Merkez Bankası politika faizini %5,25 seviyesinde indirmiş bulunmakta. Beklenti sabit kalması yönündeyken önceki kararsa %5,50 seviyesinde olmuştu diyelim ve buradan biraz da ham madde fiyatlarını sizinle konuşalım süremizin sonlarına yaklaşırken hazır bu şekilde. Çünkü bakıldığında mobilya sektöründe aslında ham maddenin Rusya-Ukrayna savaşından mütevellit çokça arttığını görmüştük. Evet. Hala devam eden bir seyir var mı?
0: Yani geçmiş yıllardaki gibi yüksek değil. Tabii ki artan noktalarımız var ama şu an ham madde kalemimizde, ithalata dayalan madde kalemimizde biraz da dövizin de sabit kalmasıyla çok yukarı yönlü bir artış yok. Diğer girdilerimizde artışlar var. Ama bunlar fiyata çok yansımıyor. Şu an rekabet fiyatın net belirleyicisi. O yüzden ham madde artışlarında petrol krizleri vesaire yaşanmadığı sürece çok yukarı yönlü pikler yok.

0: Ürün gruplarını konuşalım. Ürün gruplarında aslında bu çeyiz tarafındaki aktiviteyle beraber burada %45'lere varan bir oranı da olduğunu söylemiştin satışlarda. Evet. Ürün gruplarında hangi ürünlere bu yaz sezonunda talebin daha fazla arttığını görüyorsunuz?
1: Mobilya dokunmayı çok seven bir ürün grubu. İnsanlar doğal tonlarda, doğal dokularda ürünleri her geçen gün tercih ediyor. Hayatımız artık doğadaki bütün elementlerin mobilyaya uyarlaması girdi. Şu an mermerler, sıcak dokular, ağaç, wood yüzeyler ürünlerimizde. Ve insanlara o dokunma hissini, sıcaklık hissini veren objeler, mobilyalar. Umarım bunlar da yine tasarımlara yansıyacak. Doğal tonlar her zaman olduğu gibi mobilyalarımızda bu senelerde de trend olacak. Pazarda belirleyici olacak.
0: Çevrimiçi satışlarda peki nasıl bir seyir var? Şimdi dokunmayın sevildiği bir sektör olduğundan bahsetmiştiniz. Bir deneyim merkezi olarak da showroomların gezildiğini hepimiz aslında izleyiciler de dahil biliyordur az bu taraftan konuştuğumuzda. Bu tarafta peki deneyim merkezi olaraksa çevrimiçi satışlarda bir artış yaşandı mı?
1: Belirli ürün gruplarında tabii ki var. İnsanlar kişiselleştirilmiş ürünleri, hatta bu kişiselleştirme şöyle, ürünü kendi alıp kendi kuracağı, kendi montajını yapacağı ve ona zaman ayıracağı, dolayısıyla bir deneyim yaşayacağı ürünleri tercih ediyor. Bunlarda da geçmiş ve özellikle pandemiden sonra elimizde çok ciddi bir data var. Hangi ürünlerin online kanalda daha başarılı olduğunu yönelik. Bununla ilgili ayrı koleksiyonlar yapıyoruz. Flexcore ürünler üretiyoruz. Tüketiciyle daha kolay buluşabilecek, kargo taşımalarıyla dünyanın her yerine ulaşabilecek ürünler yapıyoruz. Bu pazar biraz evrildi. Çeyiz alışverişi değil ama kişiselleştirilmiş bir alışverişin merkezi oldu. Bütün markalarda burada yatırım yapıyor.
0: Daha küçük boyuttaki aslında ürünlerin çevrim satışları daha fazla
1: her geçen gün artıyor.
0: Evet, Akıncan çok teşekkürler değerli katkınız için diyelim.
1: Çok keyifliydi, çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Yeryüzen iş dünyasında yeni bir haberimizle veda edelim. Burada bakıldığında önümüzdeki hafta pazartesi Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamı gelecek ve Bloomberg anketine bakıldığında beklenti kurumlar tarafından %2,7 seviyesinde açıklanmış bulunmakta. Detayları dinleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Bloomberg HT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamında ise %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. İçeride ve dışarıda bir miktar daha baskının öne çıktığını söylemek mümkün. Asya'da dün bir miktar daha kuvvetli izlediğimiz o stres bugün hafifleyerek de olsa devam ediyor. Biz negatife dönmüş vaziyetteyiz ama kapanış tabii ki önemli olacak. Hızlıca bir haritamıza bakalım, ardından küresel piyasalardaki tansiyonu ölçtüğümüz rakamlardan devam ederiz. Biraz önce söylediklerimin aksine ana endekslerde DAX, Kakaran ve FTSE'nin pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Özellikle DAX'ın %1'e yakın yükseldiği bir gün. Bununla beraber benzer ama açıkçası %1'in üzerinde yükselişlerinde neredeyse hiç olmadığı bir Avrupa endeksleri görünümü var. Tek iki istisnası var daha doğrusu. Stockholm ve Helsinki. Bununla beraber içeride diğer detaylara bakacak olursak da haritamızdan ziyade 14.400 puanın biraz altındayız. BIST yüzde %0,80'lik aşağı yöndeki yüzdesel değişimle. Keza BIST 30'da da yine %0,60'lar civarında aşağı yönde seyir var. Günün en net negatif ayrışanı sınai endeks. %2'nin üzerinde düşüyor şu an. Bankacılık ve ulaştırmada ise ulaştırmada daha çok pozitif görünüm bir miktar daha ön planda. Ulaştırmada %0,50 ile ifade edebileceğimiz bir yüzdesel yukarı yönde değişim var. 2017

0: Yıllık gösterge tahvillerimiz düşüyor. 40'lara kadar geldik 2 yıllıklarda. 10 yıllıklarda da %34,5'un altındayız şu an. CDS'imiz 220'nin altında. Bununla beraber ABD tahvillerinin de gerilediğini görüyoruz. 10 yıllıklar %4,66'nın gerisine gelmeye çalışıyor. Altın gümüş düşüyor bugün. Gümüş 68 dolara kadar çekildi. Ons altında da 4640 doların gerisindeyiz ama petrol de düşüyor. 89 dolara kadar çekilen bir Brent ve 82 doların altını zorlayan bir WTI söz konusu. VIX endişe endeksi 15-16 bandında, spot dolar endeksi 99'larda ve ABD vadelerinin de buna paralel olarak tahviller düşüyor demiştik. Gün bakımından şu an itibariyle en azından akıllı paranın başladığı bu dakikalarda bir miktar daha negatif olduğu, pozitif olduğu özür dilerim, bir görünüm karşımızda duruyor diyelim. Temel bir özet yaptıktan sonra baştan kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Bloomberg muhabiri Tyler Kendall'la ABD-Kanada gerilimini konuşacağız. Takiben de Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Ekim bizlerle olacak. Kaçırmayın.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi Bloomberg muhabiri Washington DC'den Tyler Kendall bizlerle. Hi Tyler.
2: Merhaba Tyler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii bir profesyonel olarak da çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ve ilk olarak şu soruyu sormak istiyorum. ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin çökmesinin akabinde Kanada'dan misilleme gelme olasılığı var mı? Bu olasılık çok yüksek aslında ki zaten bu karşılığı açıklamaya hazırlar. Zaten Kanada Başbakanı Mark Carney ABD tarafından 20 milyar dolar değerindeki tarif açıklamasının arkasında misillemeye hazır olduğunu söylemişti. Zaten basın toplantısı da gerçekleştirildi ve benzer bir karşılığın verilebileceğini söyledi. Yani her doların karşılığında bir adım atılabilir dedi. Bu aslında hedefli bir yaklaşım olacak ABD'deki sektörleri. Mesela süt ürünleri, beyaz eşya, elektronik, çelik gibi alanlar hedeflenebilir. Bununla ilgili de bir gündem oluşturuluyor gibi gözüküyor. Tabii tarifelerden etkilenecek sektörler içinde uzun vadede ne olacak sorusu şu an gündemde. Her tarafı düşünecek olursak, nihayetinde Başkan Trump da zaten otomotiv üzerine %50'lik tarifelerden bahsetmişti. Ve bununla ilgili de açıklamalarını takip etmiştik. Peki tırmanan bu ticaret savaşı ABD'li tüketiciler açısından ne anlama geliyor? Elbette bir baskı artışı söz konusu olacaktır. Çünkü tarifelerin maliyet üzerinde etkisi olacak. ABD'de Kasım'da ara seçimler yapılacak ve insanların yaşam maliyeti önemli bir konu başlığı. Başkan Trump da zaten ciddi bir ekonomik gündem açıklamıştı ve yerel imalatı destekleme mesajları vermişti. Aslında pek çok ABD sektörü, özellikle de çelik ve alüminyum tarafına baktığımızda bu görüşmelerden ve görüşmelerin askılmasından memnun gibi. Çünkü biraz daha korumacı bariyerlerden bahsediyoruz. Bunlar hayata geçebilir ama yine diğer tarafa dönüp bakacak olursak, yani henüz buna bir ticaret savaşı adını veremesek de aslında Calgary Üniversitesi'nin tahminlerine göre 90 bin Kanada istihdamı ve iş gücü piyasasında ciddi bir taraf da, ciddi bir kısım da bunlardan etkilenebilir. Tabii şimdi görüşmeler devam edecek mi, bunları bilmiyoruz. Açıklamalar ya da olasılıklar hayata geçecek mi, bunu da bilmiyoruz. Ama Başkan Trump aslında Ocak ayı içinde bir son tarih vermişti tarifeler için. Tabii müzakereler bu arada devam da edebilir.
1: Separately, the U.S. is urging İran's trading partners to cut.
2: Bir yandan da ayrı bir konu olarak ABD, İran'ın ticaret ortaklarının ilişkilerini kesmeleri konusunda uyarıyor ama İran'ın başlıca ticaret ortakları buna nasıl tepki veriyor? Burada aslında hangi ticaret ortağından bahsettiğimize göre durum değişir. Yani tehditleri ve uyarıları devam edecek mi? Mesela Çin'e, Pekin'e baktığımız zaman İran ham petrolü çok ciddi bir şekilde alıyor. %90 oranında ve bu konuda aslında Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Bessent'ın tabii açıklamaları vardı. İkinci tarifelerden de bahsetmişti ve Çin aslında gerekli önlemleri alacağını ve çıkarlarını koruyacağını söyledi. Bu kadar bir açıklama yaptı ve Xi Jinping Washington'ı neredeyse bir ay içerisinde ziyaret edecek. Burada tabii çok agresif bir hareketin potansiyel sonuçları dikkate alındı mı alınmadı mı bunu bilmiyoruz. Ve ABD ticaret ortaklarına zaman da verecek. Bunun açıklaması da yapıldı. Ve nihayetinde ABD farklı zaman çizelgeleri açıkladı farklı ortakları için. Yani finansal bağlarınızı kesin ya da potansiyel sonuçlarına katlanın gibisinden bir mesaj geldi. Çok teşekkürler bütün aktardıkların için Tyler Kendall.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Washington DC'den Tyler Kendall bizlerle birlikteydi. Hemen Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim hocamıza geçelim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Hali hazırda biraz önce Tyler Kendall'la da ABD-Kanada gerilimini konuştuk ama tabii bu sınır komşusu alelade dünyanın bir yerinde iki ülkenin anlaşmazlığından ibaret değil. Kabaca Donald Trump ikinci kez koltuğa oturduğundan beri sizinle o dönemden itibaren yaptığımız programlarda da bol bol üzerine konuştuğumuz birçok konuyu kapsayan bir mesele. Lakin bu konuda geçtiğimiz hafta Daron Hoca üzerinden çıkan teorik tartışmalar gibi Batı'nın liderliğini Carney mi üstlendi yaklaşımı da var. Öte yandan başını aklıma gelen Daniel Lachelle'in çektiği Kanada kendi bacağına kurşun sıktı. Bu noktada uzlaşılmazsa kaybeden Kanada ya da bu yöntemi izleyen ülkeler olur diyenler de var. Böyle iki uçtan mı bakmak lazım? Burada bir şekilde ortası bulunur mu? Ama ortayı bulmaya çalışırken karşıda da Trump gibi bir muhatap mecburen söz konusu. Bir şekilde bu işin oluru var mı dünya için özellikle küreselleşme adına?
3: Evet, ben zaten böyle liderliğini konuşmasında da açıklaması lazımdı. Orta güçlerin yani orta güçteki ülkelerin liderliğini yapmaya ve Amerika'yı kapı tutmaya çalışıyor. Bu konuda da çok da fazla haksız değil aslında baktığımızda. Şimdi çok tehdit bir yere kadar tehditlerin sonu gelmeyince bu sefer karşı tehdit ettiğimiz taraf bu yeter artık deyip bu masayı devirebiliyor aynı Carney'nin yaptığı gibi. Şimdi buradaki aslında meselenin en önemli dayanak noktalarından bir tanesi, Kanada'yla olan meselenin dayanak noktalarından bir tanesi kritik mineraller olmuş yine. Ya da Robert Lutnick'in etkisi var tabii ki neden anlaşılamaması konusunda. Şimdi burada kritik mineraller konusunda evet bir zaten ABD'nin Kanada'yla beraber yürüttüğü bir takım projeler var. Oradaki bazı şirketlere oradan hisse almaya başladı ABD. Ve buradaki arz güvenliğini korumaya çalışan bir ABD oldu. Trump olduğunu görüyoruz. Burada haksız sayılmaz. Ancak buradaki anlaşmanın metnine şöyle bir şey koyulmasını talep etmiş. Üçüncü bir ülkeye verilecekken, yani üçüncü bir ülkeyle bir anlaşma yapılacakken Kanada'nın ABD'yi sorması veya şöyle ABD'nin bir red hakkı bulunması gibi. Şimdi bu aslında egemenliği devredilmesi anlamına geliyor bir yerde. Ve tabii ki bu Kanada tarafında da bir tepki çekiyor. Ve ondan sonra masanın daha çok aslında yıkılmak üzere olduğu ve bunun da tetiklediği söyleniyor. Şimdi bu önemli bir dönüm noktası. Demek ki ABD burada diyor ki ben bir taraf olacağım ve benim tarafımda olanlar, benim istemediğim ülkelerle ki burada muhatabımız için hiçbir şekilde bir ticaret ilişkisi içerisinde bulunamayacaklar, bana soracaklar, bana sormak zorunda kalacak. Bu egemenlikten bir uzaklaştıran, belirli bir kutuba bağımlı hale getiren bir noktaya doğru evrilebilir. Burada Kanada halkının da aslında Carney'nin arkasında olduğunu unutmamak lazım. Yani bu noktada yapıldığında baktığımızda en son yapılan araştırmalarda Kanada halkı Çin'e daha fazla güveniyor Amerika'da Trump'a. Yani bu böyle bir ne yazık ki Trump'ın böyle bir şeyi var, tahakküm kurmaya çalışıyor. Kanada üzerinde biliyorsunuz 51. eyalet olması falan konusunda gündeme getirmişti. Dolayısıyla buradaki dozu arttırıyor ama Carney de bunu kabul etmiyor ve kabul etmemek için de direniyor. Başka bir yol vardır demeye çalışıyor. Bence başka bir yol da vardır muhtemelen. Trump'ın zaten bu geçiş sürecini şöyle bir açıklaması da var Carney'in. Bence bu da manidar. Buradaki anlaşma zaten ara seçimlere kadar bitmez diyor. Yani ara seçimlere kadar bir şekilde tavrını devam ettiriyor. Ondan sonra da Trump'ın belki kapalı ördek olduktan sonra daha ulaşmacı bir tavır izleyebileceğini düşünüyorlar.
1: Peki hocam, ekonomik bir takım olgular ve buna dönük algıların siyaseti de biçimlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Yani ben bu kısmı bloke ediyorum, bununla ilgili hiç malumat vermeyeceğim demek eksik bırakmaktır konuyu. Ülke ülke kamuoylarına baktığımızda bunun yansımalarını görüyoruz mesela biraz önce sizin detaylı yanıt verdiğiniz üzere. Şöyle bir bakış açısına sahip ciddi birçok ülkenin iç kamuoyunda bir blok var. Siz Donald Trump'ın topal ördek olmasını, başkanlığının kalan kısmını ara seçimlerden sonra güçsüz geçirmesini bekliyorsunuz ama hiç konu böyle değil şeklinde. Burası bir kısmı. Almanya'dan örnek vereyim direkt olarak yer belirterek. AfD başta Euro para birliği ve para sistemi olmak üzere Schengen'de dahil olmak üzere ben eğer iktidara gelirsem bunlardan Almanya'yı kurtaracağım diyor. Onların diliyle söylüyorum. Öte yandan buna eklemleyerek de şunu söyleyebiliriz. Avrupa'da ya da dünyanın farklı yerlerinde tırnak içerisinde konvansiyonel ana akım ülkelerin düzeneğini ya da konumunu değiştireceğim diye iktidara gelenler, bir tanesi mesela Meloni. Böyle iktidara geldiler ama yapamadılar diyelim şu ana kadar en azından. Yani böyle Frankensteinvari bir durumlar kümesi söz konusuyken bu ara seçimlerin hem iktisadi hem politik sonuçları olacak, piyasalar buna yaklaşacak ama hiç kimsenin beklemediği etkileri de olabilir mi? Özellikle ekonomilere ve piyasalara zarar verecek boyutta.
3: Avrupa'da özellikle bu eğilimin artık güçlendiğini görüyoruz. Yapılan akademik çalışmalar da bize bunu gösteriyor.

0: Eğer bir ülkede gerçekten gelir dağılımı adaletinde bir sorun varsa, özellikle sosyal bölgünün bir aksama varsa, yani şunu kastediyorum, aşağıda doğan bir birey yukarı geçmek istiyorsa, o zaman daha radikal fikirler daha fazla gündemde oluyor ve yerleşik kurumlara saldıran bütün tarihi öğeler veya siyasi öğeler daha fazla başlanıyor. Mesela bir tane örnekle görebiliriz. Eğer böyle anladık. Ama onun bir yanı başka bir taraf, başka bir güç Amerika'da sosyalist diyebileceğim çok ağır fikirli olan bazı senatör seçimlerine, bazı senatör adaylarına önde oluyor olmak veya seçiliyor olmak. Mandalini seçilmesi bunun bir göstergesi aslında. Yani o kadar olan bir boyuta geldi ki yani insanların artık bu yerleşik kurumlarla bir derdi olmaya başladı. Bence buradan beslenen bir damar var. Hem Avrupa'da vardı hem Amerika'da var tüm dünyada. Şimdi tabii seçimler olacak. Seçimler daha sonra değişecek. Yani bir takım bazı şeyler değişecek. Tabii ki Trump'ın ben eski tavrında kalamayacağım. Ondan sonra seçimler sonrasında eğer bildiğiniz bu ben. Ama ana gidişat işte. Çünkü bu ana gidişatın artık bir yerde kırıldı. Şunu hatırlayalım. İlk defa geldiğinde Trump, ondan sonra yine böyle bir şeyler yapmıştı hatırlarsanız. Biraz ortalığı karıştırmıştı ve tarifeler gibi. Yine karşı tıklayıp satışı başlatmış. Ama Biden bunları bir sorun. Yani dünyada giden bir trend var. Ve bu giden trend, bu trend gitgide daha fazla fragmente, daha fazla ayrışmış bir dünyada. Ha, bunun içerisinde Trump belki bu giden trendten biraz daha saptırıp daha fazla, daha böyle ani şeyler yapmış olabilir. Ama bu trendin hala devam ettiğini unutmamak lazım. Ve aslında bakış açımızı da buna göre değiştirmek.
1: Peki hocam biraz daha ne diyelim derinlerine inecek olursak konunun. Şimdi akademide yayın yapılan organların, platformların ne kadar okunduğu, tırnak içerisinde onların reytingi amiyane tabirle çok önemlidir. Dalan Hoca ile ilgili konuların cereyan etmesinde ister istemez iktisadi ekoller, siyasi ideolojiler kadar buradaki yayın kümelerindeki son yıllarda burada da tekelleşme çok eleştiriliyor. Bir akademisyen olarak tartışmanın biz burada kendi görevimizi de ifade ederken zaten tam merkezinde olduğu için bu konuyu tartışıyoruz ama akademik perspektifte doğru adlarla doğru ne diyelim objektif yaklaşımlarla yapıldığını gözlemlediniz mi?
0: Bu hep bir tartışma. Bu özellikle alanında çok tartışma. Yani bir çalışma. Ama bizim alanımızda farklı. Öğrenci'nin tartışmasına tabii ki yani herhangi bir öğrenci çıktı. Her türlü tartışılabilir. Zaten bilim böyle bir şey. Tartışma zaten. Ancak bu da bir yaptığı daha kapsamlı, ağır bir şey. O da bir itibari kısmına doğru giden bir noktadaydı. O da bir ihtimalle son derece hocasının yaptığı yapay zeka gibi yorum ve o noktada görüşleri. Şunu unutmayalım. Yapay zeka ile yapılan çalışmaları kim konuyor? Bağımsız akıllı sistemler mi yapıyor? Yoksa genel aslında yapay zeka şirketi olmadığı daha özel zıraplarda yapılan bir takım çalışmalar. Çoğunun fonlanarak yapılan çalışmalar olduğunu maalesef akademide böyle bir ikilem, böyle bir dilema var. Bir çalışma yapmak kolay değil. Özellikle büyük saha çalışmaları bir ton istiyor, kaynak istiyor. Haliyle bu kaynakta da mecburen bir özel sektöre gitmeniz gerekebiliyor. Hepimiz bazen fonlardan yararlanıyoruz. Ama bu noktaya geldiğimizde işte o zaman eğer bu değiştirebiliyorsa çalışmanın gidişatını o zaman sıkıntı oluyor. Yani işte hep dediğim bu iş çok fazla. Bazı işler vardır ki ve çok fazla özel sektöre devrilir. Bilim de böyle. Yani burada bunların da özellikle özel sektöre eğer çok fazla devrilmiyorsa buradan formunlu işi veya akademik işi maalesef özel sektörün ne istediğine doğru giden bir akademik değişim olur. Dolayısıyla bize bunları söyleyen, bize bunları hatırlatan gerçek akademisyenlikle sefer işte taşlayan bir yine özel sektör ve onların birlikte fonladığı bir güç görüyoruz. Ne yazık ki ben bu tartışmaya böyle bakıyorum. Ama onun dışındaki tabii ki bütün makaleler, çıktılar bütün sunuşlar tartışılır. Bilim zaten tartışacak yapılır. Bunun üzerine zaten hele de sosyal medyada bizim böyle çıkardaki 4 sunucumuz olmadığı bir zamanda dolayısıyla tartışmak çok normal.
1: Türkiye ekseninde konuşacak olursak peki bu yıl üniversite tercihleri sonrasında bazı konvansiyonel yıllardır listede olan bölümlerin çok yukarılara gittiğini gördük. Bazı zamanında gıpta ile bakılan keşke ben de o üniversitede o bölümde okusaydım denilen bölümlerin geriye gittiğini gördük ama yeni bölümler açılıyor. Burada bölüm sayısının artması çeşitlilik olarak kabaca son 30 yıllık bir trend diyebiliriz ama yapay zeka ve teknoloji burayı da dizayn etti ve tercihlere de bu yansıdı. Bunu ne diyelim içinde bulunduğumuz zamanın böyle geçici bir etkisi olarak mı okumak lazım? Hepsini tek elden sormuyorum elbette. Hepsi için yanıt farklı olabilir. Öte yandan iktisatın burada hayatımızdaki yeri o bilindiği anlamıyla işletme iktisat okuyayım ve gidip şu kurumlarda ya da akademide şu işe başlayayım şeyi bir şekilde değişti mi?
0: Kriz olduklarda hep böyle okullarda iktisat okuyan çok fazla olmak o yüzden daha böyle hani kolay yoldan meslek sahibi okullar o böyle kısa konjonktürel kısa vadeli bir takım değil. Ama uzun vadeli baktığımızda tabii ki yapay zeka tüm bu tercihleri değişti. Yani biz bunu bakarken, ben bile kendim sana tavsiye ettiğimi yokken, sadece tavsiye ettiğimi tabii ki, bu değişkeni bir üzerinde bulunduruyorum açıkçası. Yani en yapay zekadan en fazla etkileyebilecek, otomasyona en fazla uğrayabilecek bazı bölümler artık yavaş yavaş ilme kaybediyor. Onun yerine yeni bölümler daha çok beceriye dayanan, ben hep bunu mesela vurguluyorum, felsefe gibi, temel bilimler gibi bazı bölümlerin daha fazla öne çıktığı bölümler görebiliriz. Çünkü artık nasıl düşüneceğimizi bilmemiz lazım. Bir kalan tool dediğimiz o araç artık yapay zeka olarak elimizde. Ama bizim o yapay zekayı nasıl kullanacağımız bizim bilgi birikimimiz, bizim düşünce dünyamızla alakalı. Biz nasıl düşüneceğiz ve onu kullanacağız. Dolayısıyla bu tarz alanlara kaymanın ben çok daha doğru olduğunu düşünüyorum son dönemlerde. Burada da Türkiye'nin başka problemleri de var. Yani Türkiye özelinde konuştuğumuzda bana soracak olursanız tüm zaten akademiyada, tüm üniversite içerisinde, üniversite bölümleri içerisinde gerçekten ihtiyacımız olmayan bölümler var. Hani hep konuştuğumuz şey var ya, planlamak diyor. Yani bir sanayi politikası, ben tabii sadece sanayi olarak bakmıyorum ona, biraz daha geniş çerçeveli bir planlama olmalı ki Türkiye nereye gitmek istiyor, hedefleri nerede, hangi alanlarda yoğunlaşmak istiyor ve o alanlara nasıl bir nitelikli kaynak gerekiyor. Ve dolayısıyla bu gereken kaynağa göre nasıl bir üniversite sistemi düzenlemek gerekiyor. Belki bu kadar çok İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kurmamıza gerek yok. Belki daha fazla mühendisliklerin bazı alanlarına daha fazla ihtiyacımız var. Ama bizim öncelikli bir rotamızın belli olması gerekiyor Çağlar Bey. Yani rota nerede? Öncelikle o rotaya göre bizim geri kalan tüm eğitim sisteminde bence ona göre düzenlememiz gerekiyor. Türkiye'nin yapay zekadan önce tartışması gereken bence eğitim alanında konu bu.
1: Bir iki dakikamız kaldı hocam ama kapanan bölümlerde görecek miyiz? Oluyor bu arada, hiç olmuyor ilk kez kapanan bölüm görecek miyiz diye sormuyorum ama böyle zaman geçtikçe bölümlerin artık açılmayacağını, son öğrencilerini mezun edeceğini de söyleyebilir miyiz gelecekte?
0: Evet evet, yani bu anlamda biz daha önce de karşılaştık böyle bölümlerde. Teknoloji değişiyor, hayat değişiyor ve bazı gerçekten meslekler gerçekten rafa kalkabilir. Muhtemelen göreceğiz. Özellikle otomasyonu nasıl ele alabilecek mesleklerde göreceğiz. Bence şu anda özelim tarafında yavaş yavaş böyle bir azalmayı görmeye başladık. Çünkü gerçekten bu yapay zeka çok kolaylaştırdı, çok otomatikleştirdi. Örneğin web sitesi tasarımı falan. Önceden bunlar için ayrı ayrı bir web sitesi tasarımı için ayrı bölümler vardı. Bunları böyle bazen 4 sınıf bölümlerle bölümleri bitiyor bana sitesi öğrenciler ama bunlar çok otomatik. Yani yavaş yavaş bunların yani kalktığını, bir de daha azaldığını, bazı üniversitelerde oldu. Yani ihtiyacın azaldığını.

0: Sağ olun, görüşürüz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Ekin bizlerle birlikteydi. Noktayı da PLS CEO'su Dale Henderson'la koyacağız. Kendisi lityum piyasasının son dönemdeki dip noktasından toparlanma yolunda olduğunu söylüyor. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Şirket için gerçekten iyi bir 6 ay geçtiğini söylemek yeterli olacaktır. Öne çıkan başlıklar nelerdi ve sizce bu ivme devam edebilir mi?
3: Evet, bakın geçtiğimiz yıl piyasada yaşadığımız iyileşmeyi görmek harika ve biliyorsunuz 2022 zirvelerinden sonra 2,5 yıl süren düşüşler yaşadık ve geride bıraktığımız yıl gerçekten bir dönüm noktası oldu ve bu durum bugün açıkladığımız sonuçlara da yansıdı. Rekor üretim, rekor satışlar ve birim maliyetlerde iyileşme kaydettik. Bu fiziksel sonuçlar güçlü fiyatlandırma ortamıyla birleşince bilançoya yansıdı ve gelirde önceki yıla göre %150'den fazla artışla 1,9 milyara ulaştı. Düzeltilmiş fabrik %59 marjla 1,1 milyar dolara yükseldi ve bu da 500 milyon doların üzerinde bir net kâra dönüştü. Bu sonuçları elde etmek harika. Bu sayede bugün hissedarlara duyurduğumuz temettü miktarını belirleyebildik.
4: Lityum döngüsünde dip noktayı gördük mü? Sizce düşüş süreci sona erdi mi?
3: Lityum piyasasını tahmin etmek zor olsa da döngünün yeni aşamasına geçtik. Geçen yaz ton başına 600 dolara kadar düşükler görmüştük. Bugün ise gösterge fiyat 2000 doların biraz üzerinde. Yani evet, döngünün o sonraki aşamasına girdik.
2: Sanırım fiyatlar açısından durumun umut verici olduğuna değindiniz ve siz ve meslektaşlarınız kapasite artırmayı planlıyorsunuz. Bazı projeleri raftan indirdiniz ve önümüzdeki birkaç ay veya yıl içinde bunları faaliyete geçirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bize önümüzdeki bir yıl içindeki üretim hedeflerinizden ve şirket açısından neler beklememiz gerektiğinden bahseder misiniz?
3: Evet, tabii. Şimdi birkaç ay geriye gidersek, iyileşen piyasanın bir sonucu olarak esnek kapasitemizi devreye alacağımızı duyurduk ki bu da şöyle küçük bir operasyonumuz, Avustralya operasyonlarımızdaki Nungungaju, bunu başlattık. Şu an üretim yapılıyor. Dolayısıyla bu ek işleme kapasitesinin faydaları bu yıla yansıyacak. Ve içinde bulunduğumuz yıl için üretim çıktısını 1 milyon tonun biraz üzerinden 1,1 milyon tona kadar öngördük. Yani bu ek kapasiteyi daha güçlü bir fiyat ortamında tekrar devreye almak harika.
4: Bize üretimi iki katına çıkarmayı hedefleyen P2000 stratejisini biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bu sürecin neresindesiniz ve şu an nasıl ilerliyorsunuz?
3: Evet, evet. Yani P2000 Avustralya'daki varlığımız için bir sonraki genişleme aşaması ve dediğiniz gibi kapasiteyi iki katına çıkarma kabiliyetine sahip, yani yaklaşık 1 milyon tonluk üretim hızından yıllık 2 milyon tonluk bir üretim hızına geçiş. Bu proje için bir sonraki adım yakında Aralık çeyreğinde çıkacak olan çalışma sonucunu beklemek, yani o noktada potansiyel olarak bir FID yapabilecek durumda olacağız. Şimdi duyurduğumuz şey takvimi öne çekmek için 175 milyon civarında bir FID öncesi finansmandı. Bakalım nasıl gidecek. Aralık çeyreği çalışma sonuçları iyi giderse FID alıp genişlemenin bir sonraki ayağını piyasaya sunacağız. Bu da küresel ana üreticilerden biri olan kapasiteyi iki katına çıkarmak için harika olur. Aralık ayının bulunduğu çeyrekteki potansiyel kararı görmek heyecan verici.
2: Üretimden bahsetmişken sormam gerekiyor. Muhtemelen bildiğin gibi Rio bazı varlıklarını en azından bazıları için resmi olmasa da satışa çıkarmayı düşünüyor. İlgilenir miydiniz? Bu varlıklardan bazılarına bakıyor musunuz?
3: Bakın, işimiz açısından önceliklerimiz aslında temel operasyonun iyi performans göstermeye devam etmesi. Bunun ötesinde bahsettiğim P2000 gibi gıpta edilecek bir büyüme profilimiz var. Bunun da ötesinde Kalina'da bir varlığımız var. Bu arada onun çalışma sonuçları da önümüzdeki yılın aralık çeyreğinde çıkacak. Şimdi tüm bunların ötesinde potansiyel daha fazla inorganik büyümeye açık mıyız? Cevap evet, ancak önümüzdeki ekonomimizi hali hazırda yakaladığımız bu harika büyüme profili varken listenin oldukça alt sıralarında, bu yüzden varlıkları incelemeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi öncelik listesinin epey aşağısında.
2: Küresel izleyicilerimizin talebin nereden geldiğini anlamasına yardımcı ol. Enerji depolama mı yoksa batarya mı? Müşterilerinizden neler duyuyorsunuz ve biliyorsunuz bu talep önümüzdeki bir yıl boyunca, hatta sonrasında ne kadar görünür?
3: Tabii. Evet, bakın lityum endüstrisinin görünümü inanılmaz derecede heyecan verici. Talep derinleşiyor, genişliyor ve çeşitleniyor. Coğrafi olarak çeşitleniyor ama aynı zamanda talep vektörleri açısından da çeşitleniyor. Ve gördüğümüz şey, temel talep gruplarının elektrikli araçlar veya daha geniş anlamda e-mobility olduğu. Bunun ötesinde biliyorsunuz güneş enerjisi pilleri, yapay zeka verim merkezleri için piller vesaire olan ISS hızla ilerliyor. Ancak tüm bunların ötesinde gerçekten heyecan verici bazı yeni filizlenmeler görüyoruz. Buna denizcilik alanı da dahil, bazı gemiler artık lityumla çalışıyor. Robotların ortaya çıktığını görüyoruz. Giderek daha fazla dronlar ve benzerleri, ama bir diğeri de bu ağır kamyonların hızla elektrikli hale gelmeye başlaması ve Çin'den gelen bazı veriler oldukça şaşırtıcı. Küçük bir tabandan gelse de yüzdesel artışlar oldukça olağanüstü. Dediğim gibi talep derinleşiyor ve genişliyor. Bu yüzden PLS gibi ölçekli üreticiler için içinde bulunulması gerçekten heyecan verici bir sektör ve görünüm konusunda çok heyecanlıyız.
4: Evet, hatta buna bir de yapay zeka veri merkezlerindeki artışı ekle. Peki bunun talebi nasıl etkilediğini görüyorsun?
3: Bakın, bu talep yığınına eklenen bir başka unsur ve bu gerçekten heyecan verici. Biliyorsunuz yapay zeka veri merkezleri için anladığım kadarıyla güvenilirliği artırmak adına batarya eklemek gerçekten çok önemli. Bu alandaki uzmanların %99 tam binde 999 güvenilirlik anlamına gelen 5.9'dan bahsettiklerini duydum. Yani bu güvenilirliği sağlamak için enerji istikrarı adına batarya eklemeleri gerekiyor. Bakın, bir lityum üreticisi olarak bu harika bir şey. Bu daha fazla talep demek ve e-mobilite ile genel olarak depolamadaki mevcut inanılmaz talep faktörlerine yenilerini ekliyor.
4: Madem Çin programındayız, Çin hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Kettle ve bu yılın başlarında madeninde yaşananlar nedeniyle lityum fiyatlarında çok fazla dalgalanma oldu ve bunu hala bir şekilde görüyoruz. Bu durum lityum piyasasına dair öngörülerinizi herhangi bir şekilde gölgeliyor mu? Peki yılın geri kalanı için Çin'in arzı konusunda ne beklemeliyiz?
3: Evet, tabii. Bence lityum endüstrisi hala nispeten yeni olduğu için hızla büyüyor ve burada iki ana unsur rol oynuyor. Birincisi temel göstergeler ve bu göstergeler gerçekten inanılmaz derecede heyecan verici. Bahsettiğim o güçlü talep görünümü ve piyasanın durumuna göre dalgalanan arz söz konusu. Ancak şu anki güçlü talep ve açıkçası zayıf kalan arz göz önüne alındığında harika bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Yani bunu temel göstergeler kategorisine koy. Bunun dışında bir de fiyatlandırma davranışları var. Henüz olgunlaşmamış bir piyasanın sonucu olarak fiyatlar zaman zaman aşırı yükselme veya düşme eğilimi gösterdi. Bunu piyasanın toyluğuna bağlıyorum. Bunun etkilerinden biri de farklı zamanlarda piyasa algısının fiyatları her iki yöne de oldukça sert bir şekilde çekebilmesi. Bu genç bir endüstrinin özelliği olsa da temel gerçekleri değiştirmiyor. Şirketimiz için bu dalgalanmaları bir kenara bırakıp ileriye bakıyoruz. Temel unsurlara, düşük maliyetli konumumuza, ölçeğimize, güçlü müşteri ilişkilerimize ve güçlü talep görünümüne odaklanıyoruz ve son derece olumluyuz. Dediğim gibi bu dalgalanma dönemlerini aşarak önümüze bakıyoruz.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasada olup bitenleri araştırma turunda değerlendireceğiz. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın attığı adımlar, bundan sonrasına dönük beklentileri Bloomberg baş ekonomisti Selva Bahar Baziki ile birlikte değerlendireceğiz. Programımızın son bölümünde ise arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yapmış olduğu bir röportajı getireceğiz. Finister Capital kıdemli ekonomisti Pascual Diana ile Merkez Bankası'nın duruşu üzerine yaptığı mülakatı ekranlarınıza taşıyacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayacağız. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulaması planlanıyor. Bununla birlikte yerli kurumsal yatırımcılar için mahsuplaşma imkanı da getiriliyor. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo faizini yıl sonuna kadar %37 seviyesine bırakmasını öngördüklerini açıkladı. Ekonomistler Merkez Bankası'nın repo ihalelerine banka

Piyasanın beklentisinden erken döndüğünü ve bunun da bu faiz tahmini için aşağı yönlü risklere işaret ettiğini yazdı. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kepler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü yalnızca iki tanker geçiş yaptı. Şirketin verilerine göre bu sayı savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük geçiş seviyesi oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın çöküş sürecinde olduğunu iddia ederek ordunun büyük kısmına maaş ödenmediğini ileri sürdü. Trump, Tahran yönetiminin protestocuları daha önce görülmemiş düzeyde öldürdüğünü savunarak bu derhal durdurulmalıdır dedi. Amerikan yönetiminin Çin ve Hong Kong'taki şirketlere hedef alan son İran yaptırımlarının ardından Pekin, Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme yapma tehdidinde bulunarak İran ile olan işbirliğinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in İran ile işbirliği her zaman uluslararası çerçeve içinde yürütüldü ve buna müdahale edilmemeli ya da zayıflatılmamalı dedi. Sözcü tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını da belirtti.

Günün haber başlıklarını aktardık. Hızlıca piyasalardaki verilere dönelim ve verilere baktığımız zaman Borsa İstanbul'da şu an itibariyle %0.7 kadar aşağı yönlü hareket var. 100 puan aşağıda endeks ama tek başına 75 puanı Tüpraş'tan geliyor diyelim. Özellikle petrol fiyatının geri çekilmesi burada doğrudan etkileyici olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında Tüpraş dışarıda bırakıldığında daha yatay bir seyir olduğunun altını çizebiliriz. Sektör bazında baktığımız zaman da aslında Tüpraş'taki bu hareket sanayi endeksi daha belirgin şekilde aşağı çekiyor. Şu anda %2 aşağıda sanayi endeks, banka endeksi yatay. Diğer endekslerde çok çok ekstra hareketler olmadığının altını çizmiş olalım. Kurlar cephesine bakalım. Euro TL'de 56 lira 14 kuruşluk, dolar TL'de 48 lira 10 kuruş civarında bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Euro dolar çaprazı dünkü noktasında kalmaya devam ediyor 1.1665'lerde. Dolar endeksi ise 99'un hemen üzerindeki seyrini koruyor gibi görünüyor. Avrupa seansı şu anda daha olumlu. Özellikle baktığımızda DAX endeksindeki getiriler %0.6'yı, Milano'da 0.5'i buluyor. Paris'te daha mutedil %0.2 kadar artı var. Londra ise yatay, çok daha düşük bir artı, sadece 2 puanlık bir artıyla seansını sürdürüyor. Amerikan vadeleri için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Özellikle Nasdaq tarafı burada yükselişle başlangıcı daha belirgin gösteriyor. Çip şirketlerine ilişkin bilanço beklentisi burayı daha canlı tutan taraf, %0.75 yukarıda şu anda Nasdaq vadeleri. Dow Jones ve S&P 500 vadelerinde ise %0.4 kadar hareket var. Dönelim petrol piyasasındaki fiyata bakalım. Çünkü bizim borsa dahil etkilediği çok alan var. 89 dolar 20 sentin altına indi şu anda Brent petrol fiyatı. Amerikan tipi ham petrol 82 dolar 15 sente kadar geldi. Çok doğrudan ekstra bir hamle gelmemiş olması Amerikan yönetiminden İran'a dönük piyasayı bir nispeten rahatlatmış gibi görünüyor. Ancak tabii orta vadede bu fiyat böyle sürdürülebilir mi, ona bakmak lazım. Hani savaş her ne kadar tansiyonu düşmüş gibi görünse de biraz önce Kepler'in verisinden bahsettik. Oradaki gibi unsurlar, yani geçiş Hürmüz Boğazı'ndan hala daha da geriye giderek sürecekse buradaki tıkanıklık, bu fiyatlar ne kadar kalır onu biraz değerlendirmek lazım. Bir de altına bakalım. 4.635 dolar spot altının ons fiyatı, bir 17 dolar kadar dünkü kapanışın altına doğru sarktık. Bitcoin tarafındaysa 79 bin doların üzerindeyiz. Seans içerisinde 80 bin dolarların üzerine gördükten sonra. Rakamlar böyleydi. Hızlıca geçiyoruz şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Tam da bıraktığımız yerden devam edelim. Bitcoin fiyatlamasından 81 bin dolar gördük. Daha sonrasında bunun aşağı döndüğünü, yeniden 79 bin dolarlar seviyesine doğru indiğini de gözlemledik. Hani aslında kripto varlıkların fiyatlamasında çok doğrudan gerekçe aramak kolay değil. Ama doların zayıflığından piyasanın kullanmak istediği bir materyal çıkarttığı da aşikar.
1: Sabah saat seansında %3'e varan primlenmeyle beraber 81.250 seviyelerini takip ettik Bitcoin tarafında. Geçen haftaki %23'lük 7 günde elde ettiği ve 3 yılın zirvesi olan %23'lük kapanış sonrasında haftaya yine güçlü başladı bu hafta ve bu sabah itibariyle 81.250 seviyelerini gördü. Burada önemli oyunculardan biri kurumsal ETF tarafıydı açıl. Çünkü 10 ayın en yüksek seviyelerinde 1.9 milyar dolarlık bir giriş gördük baktığımızda geçen hafta kurumsal taraftan. Ve dünkü seansta da 330 milyon dolarlara varan bir ETF girişi kaydettik. Aslında Bitcoin'i asıl yukarı taşıyan ana unsurun geçen haftaki bir miktar daha Scott Bessent tarafından gelen tahvillerin, uzun vadeli tahvillerin getirilerini bir miktar daha aşağı yönlü kırma üzerine olan hareketin Bitcoin tarafında, yani riskli varlıklar tarafındaki bu taraftaki ivmeyi bir miktar daha hızlandırdığını ve %23'lere varan yukarı yönlü hareketleri tetiklediğini söyleyebiliriz. Hemen hatırlayalım, geçen sene 2025 Ekim ayında 120 bin dolarlarında bir Bitcoin görmüştük ve Şubat ayına geldiğimizde, yani savaş öncesi seviyelerde, artık 60 bin dolar bandında hareket eden bir Bitcoin tarafı görmüştük. Keza savaş döneminde 59 binlere kadar, 60 bin bandının da altına sarkan bir Bitcoin takip etmiştik. O yüzden bugün geldiğimiz nokta 80 bin dolar seviyesini takip ediyor olmamız Bitcoin kripto varlıklar için önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Hemen tekrar grafiğimizi rica edeyim rejimizden. Grafiğimize baktığımızda çünkü teknik gösterge olarak teknik analistlerin özellikle dikkat ettiği 50 haftalık ortalamanın da bir miktar daha çevresinde geçtiğini ve geçen sene en son Kasım ayında geçtiği 50 haftalık ortalamanın bir miktar daha yukarı çıkmak üzere olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Geçen sene 120 bin dolar bandındayken bu noktayı test etmişti. Bu sene ne kadar ileriye gidecek? ETF'ler tarafındaki girişler ne kadar devam edecek? Onu takip ediyor olacağız.
0: Elif, teşekkür ediyoruz sana ve geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına. Aslında çip şirketleri üzerine çok fazla konuşuyoruz. Bilançolarını da bekliyoruz. Buralarda ciddi bir düzeltme gördük. Bu düzeltme sırasında acaba yatırımcıların daha önceki ezberleri çalışacak mı, çalışmayacak mı? Buna bakıyoruz. Yani dipten toplayan para kazandı her zaman bu piyasada 2008 bu yana. Dolayısıyla çip şirketlerinin değerlemeleri, kazandıkları parayla ilişkisi kuvvetli mi değil mi? Biraz daha buna bakıp buralardan pozisyon almaya devam ediyor yatırımcıların bir bölümü. Kaldıraçlı ETF'lerdeki yükseliş aslında bu düşüş hareketi sonrasında bir kez daha diplere doğru geldiği düşünülüyor mu sorusunu uyandırıyor.
2: Evet, şimdi tam olarak dipten al, tepeden sat trade'inin özellikle uzun süredir işlediği ortamda sizin tam söylediğiniz yoruma benzer ABD hissesi stratejisti Ben Snyder'ın da buna benzer bir lafı var ki burada artık biraz daha trendin bu olduğundan bahsediyor. Ama şöyle bir bugüne gelecek olursak, son dönemde özellikle ciddi anlamda biraz daha geri çekilmesi hızlanmış diyelim çip şirketleri çerçevesinde. Bugün itibariyle vadelilere baktığımız zaman ciddi bir toparlanma görüyoruz. Dün özellikle ağır kayıpların ardından. Ama şöyle bir aslında baktığımız zaman bu yılın ana hikayesini çip ve teknolojinin oluşturduğunu zaten söylüyorduk. Burada geri çekilmeye rağmen dip arayışında olan ve dipten bir miktar daha toparlamaya çalışan yatırımcı sayısının da epey fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi Direction Daily Semiconductor ETF'inden bahsediyoruz ki bu özellikle ABD tarafında 30 yarı iletkenin içerisinde bulunduğu en büyük yatırım fonu, 3x kaldıraç, 3 katı kaldıraç sunan. Burada özellikle 6 haftalık bir sürece baktığımız zaman ise yaklaşık 7 milyar dolar çerçevesinde kuvvetli bir giriş var bu tarafta. Ama bu girişin hepsinde ciddi anlamda yukarıda olduğunu söyleyemeyiz. Yani hepsine ciddi anlamda bir giriş olduğunu söyleyemeyiz. Biraz daha muhteşem yedili hisse senetleri ETF'lerinden bir çıkış olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Ama şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman burada özellikle yüksek volatilitenin yarattığı, son dönemde hayatımıza giren kaldıraçlı ETF'lerinde birlikte momentumun yukarı aşağı doğru gerçekten belki acımasızca yukarı doğru gittiği ortamda ETF'lerin durumu da çok parlak değil. Bazı ETF'lere baktığımızda özellikle hisseler en tepe seviyelerinden %20-30 düşerken buradaki 2 ya da 3 kaldıraç riski sunan ETF'ler en tepesinden yatırımcı çıkışlarının tetiklenmesiyle birlikte %75-80 civarında piyasa değerinin aşağısında. Dolayısıyla bu hareketi özellikle dipten alım kavramı bu zamana kadar özellikle 2010'lardan itibaren çalışan bu kavram devam edecek mi? O, bu süreçten sonra onu yakından takip edeceğiz ama en azından bugün çift şirketleri yeniden yükselişe geçti.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına ve Bekir'le birlikte bugün piyasalardaki en endekse etkileyen hareketi konuşacağız. Tüpraş hareketi. Burada petrol fiyatlarının aşağı gelişi zaten stok değerlemesi üzerinden çok doğrudan etkiliyor Tüpraş'ı. Nasıl ki savaşın başlangıcında yukarı yönlüydüyse bugün de aşağı yönlü ama endeksi 75 puan kadar aşağı çıkıyor.

0: gerekiyor tek başına.
1: Evet. Yani endeksin sadece 100 puan eksi olduğunu düşünürsek şu dakikalarda neredeyse tamamı %75'i TÜPRAŞ'tan geliyor. Burada Brent petrolün varil fiyatı aslında Haziran'dan beri neredeyse birbirine koreli hareket eden, aslında dizel marjları TÜPRAŞ için önemli ama Brent petrolün varil fiyatı da hisse fiyatlamaları üzerinde, özellikle kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Buradaki korelasyon ne zaman, aslında korelasyon bozulmadı ama makas açıldı TÜPRAŞ lehine.

0: TÜPRAŞ hisse senedi yaklaşık %90 kadar yükseldi, gördüğü en düşük ve en yüksek seviyeyi baz alırsak. 2 ayda %90 yükselen TÜPRAŞ hisse senedinde finansalların beklentilerin oldukça üzerinde iyi gelmesi, net kar, FAVÖK, gelirler tarafında çok iyi, tahminlerin çok üzerinde, Borsa İstanbul'daki en yüksek karı açıklayan şirket oldu TÜPRAŞ. Bunun yanına 2026 sonuna ilişkin beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. Dolayısıyla bu aradaki makas Brent petrolün varil fiyatındaki ve dizel marjlarından aslında daha fazla bilanço fiyatlamasıyla hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bu yükselişin ardından artık bazı aracı kurumlarının model portföylerden hisseyi beğenmekle, hala beğenmekle birlikte model portföylerden çıkardıklarını, çünkü getiri potansiyelinin hedef fiyatlarına göre azaldığını görüyoruz. Bununla birlikte bugün %6'lık bir düşüş yaşandı TÜPRAŞ'ta. Dolayısıyla sorduğumuz soru, bilanço fiyatlaması artık bitti mi? 2026 sonuna kadar hala hem 3. çeyrekte hem yıllıkta finansalların bir önceki yıla göre çok iyi gelmesini bekliyor analistler. Çünkü burada dediğim gibi Brent petrolün varil fiyatı gerilese bile, dizel marjlarındaki gerileme devam etse bile bir önceki yılın aynı dönemine göre hala oldukça yüksek seviyelerde olması kaçınılmaz gibi. Son 10 aracı kurumun ve model portföyün hedef fiyatlarını aldım. Bunların medyanının 409 lira olduğunu görüyoruz. Hedef fiyatlar, yıllık 12 aylık hedef fiyatları 409 lira. Dolayısıyla yatırımcıların bu anlamda getiri potansiyellerini düşünerek, dediğim gibi son 2 ayda %90 yükselmiş hisse senedine, bundan sonra bu gözle bakmalarında fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Aktardığım bu notlarla birlikte biz de araştırma turunun sonuna gelmiş oluyoruz. Finans Merkezi'nin de ilk bölümünü tamamlıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Selva Baziki ile birlikte karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest ile Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç ekonomisi sevgili Selva Baziki bizlerle birlikte. Selva, hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi üzerine konuşacağımız birçok mesele var, yurt içinden de yurt dışından da, ama önce bir yurt içi tarafına dönelim. Piyasada Merkez Bankası'nın gecelik faizden haftalığa, yani 40'tan 37'ye dönmesini beklemeyen hemen hemen yoktu. Ama bu kadar hızlı dönmesini bekleyen de çok yoktu. Dolayısıyla sence neden hızlı aksiyon aldı Merkez Bankası?
1: Önce ne oldu diye kısaca bir özetleyelim o zaman. Merkez Bankası İran Savaşı'nın başlamasından beri bir haftalık repoyu penceresini kapatmış. Oradan da üst pencerenin üst tarafından 40'tan fonlama yapıyordu. Şimdi açıklama geldi ki biz pencereyi tekrar açacağız. Bu fasilite tekrar açılacak. Hali hazırda piyasada o noktada 1 trilyon civarında bir likidite fazlası vardı. Bu ne demek oluyor? Aslında piyasanın böyle bir fonlama iştahı, bir açlığı yok. Ama tabii 37'den de bir ihale açılacaksa o düşük miktardan da fonlama yapılacaktı. Dolayısıyla her ne kadar Merkez Bankası'nın bu işlemi yaparken paçallı gideceğini biz öngörmüştük. Yani bir kısım bir haftalık repodan bir kısım yine
0: gecelikten verecek.
1: Gecelikten verecek ve ama yavaş
0: öyle,
1: yavaş.
0: Öyle de yapmadı.
1: Öyle zaten, öyle yapsa bile 37'den fonlama evet 37'den fonlama imkanı varken kimse 40'tan borçlanmadı çünkü zaten likidite fazlası var. Yani olay açıldığı anda bir anda baraj açılmış oldu ve 37.1'e depo ihalesinde indik. Zaten işte TL'de...
0: Zaten depo açılır açılmaz hani 37'den geleceğini anladık. Bütün bankalarla konuşuyoruz, hazinelerle konuşuyoruz. Telkin de öyle gelmiş zaten. Aynen. Direkt 37'den girildi. Dolayısıyla 37.1 oldu.
1: Aynen.
0: Depo.
1: Şimdi bu kadar hızlı olması, yani likidite fazlası varken bu adım atılınca mekaniğin bu şekilde işlemesi şaşırtıcı değil. Zamanlama ama burada şaşırtıcı olan, biz Ağustos enflasyonu ve akabinde hemen peş sıra beklenen orta vadeli program açıklandıktan sonra bir adım bekliyorduk. Yani şimdi merkez bankaları bu tarz adımlar, likidite üstünden adımlar atarken aslında politika toplantısında bunu atmak zorunda değil. Yani ben kendimi 10 Eylül'e endekslememiştim ama muhakkak ki bir en azından 3 Eylül'den sonraya.
0: Yani Ağustos enflasyonunu gördükten sonra
1: demiştik. Evet, o yüzden bizim için de bir sürpriz oldu.
0: Ağustos enflasyonu beklentini değiştirdi mi?
1: Değiştirmedi. Biz 1.9 bekliyoruz aylıkta. Fakat Merkez Bankası'nın reaksiyon fonksiyonunda başka bir şeyin biraz daha öne çıktığını belki bize söylüyor. O da şu, bir hafta sonra büyüme verisi gelecek. Belki de Merkez Bankası o büyüme verisinde kendi beklentisine göre yine çıktı, açığı yaratan ve hatta belki kendine göre bir negatif sürpriz içeren bir veri öngörüyorsa belki de o yüzden hareket etti diyoruz. Yani biz reaksiyon fonksiyonunda şu anda Merkez Bankası'nın enflasyon ve büyüme arasında bir kayış olduğunu gösteriyor bence.
0: Şöyle bir lehte çalışan sürpriz oldu. Şimdiki son dakikada onu söylüyor. Pakistan diyor ki İran'ın şartlarını ve tutumunu Amerika'ya ileteceğiz. Şartlar arasında Hürmüz Anlaşması da dahil olmak üzere mutabakat zaptına geri dönülmesi yer alıyor. Dolayısıyla hani artık hiç açılmayacakmış gibi belki kilitlenmiş bir müzakere süreci yeniden canlanabilir diye. Bu aslında petrol fiyatındaki bugünkü düşüşü açıklıyor. Yani artık hemen hemen her şey önceden piyasaya sızdığı için bugünkü petrol fiyatındaki gerilemenin sebebinin biraz bu müzakere sürecine geri dönülmesi olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim de faiz indirimini yaparken hani 93-94 dolarla işte biraz daha aşağısında 88-89'da, yani yön biraz aşağı dönmüşken bunu yapmak arasında fark var. O nedenle hani Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon raporu toplantısında dedi ya, yani bütün şoklar da hep negatif taraftan çalıştı. Hani tersten de çalışabilirdi, hiç çalışmadı diye. Şimdi bundan eminim nispeten mutludur Merkez Bankası.
1: Tabii Merkez Bankası bu kararı pazar günü açıkladığında aslında böyle bir şeyin hani ne kadar yol kat edildiğini bilmiyorduk biz genel piyasa olarak. Bilmiyorduk. Burada pozitif bir sürpriz gelmiş olabilir ama sürecin geneline bakalım. Mart 1'den beri yaşadığımız dalgalanmaya, bir işte ateşkese, bir belki de savaşın sadece iki değil farklı başka ülkeleri de dahil eder şekilde genişleme ihtimaline. Yani dolayısıyla bizim görüşümüz zaten uzatılmış bir dengesizlik, bir belirsizlik olarak gidiyor burada. Dediğiniz gibi petrol fiyatları zaten mevcut fiyatlamalarda da iner şekilde fiyatlanıyor. Fakat öyle bir noktadayız ki bir de sürprizler hep çok uçtan geldiği için ya onun çok üstünde ya onun çok altında ani hareketlerle. Dolayısıyla biz herhangi bir noktada hiç doğru tahmin yapmıyor ama ortalamayı tutturmuş oluyoruz.
0: Tahmini bu kadar yapamamak, bu kadar da aslında rehberliği kuvvetli olduğu konuşulan bir Merkez Bankası para politikası sürecinde kusuru ne tarafta aramak lazım sence? Yani rehberliğin belki biraz kalibrasyona ihtiyacı olabilir mi, yoksa piyasanın algısını biraz daha keskinleştirmesi mi gerekir sence?
1: Yani
0: diyor, bu sadece sende değil yani herkeste çünkü.
1: Yani Merkez Bankası'nın reaksiyon fonksiyonunu ne derece anlıyoruz ya da o ne derece anlatabiliyor? Belki aradaki uyuşmazlık...
0: Tam bu sorun zaten işte.
1: Aradaki uyuşmazlık ama bu sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu Amerika'da da bugün tartışılan konu tam olarak da bu. Yani ben iletişimimi ne kadar kısmalıyım? Pazar beni ne kadar, piyasa beni ne kadar anlamalı? Ya da işte Greenspan'in 87 senesindeydi sanırım söylediği bir laf vardı. Yani siz beni anlamadıysanız, size söylediklerim karışık geliyorsa siz anlamamışsınızdır gibi. Yani o noktada olamıyoruz şu anda. Çünkü risklerin Sayın Karahan'ın da demin ilettiğiniz üzere hep negatif taraftan şok geliyor demesi bir Merkez Bankası'nın hep temkinli olmasını gerektiren bir ortamdayız. Yani iyimserliği ummak ama kötümsere de hazır olmak politikasını ve iletişimini yapması gerekir.
0: Yani sonuç itibariyle baktığımızda bizim gibi ülke merkez bankaları, yani gelişen ülke merkez bankaları genellikle zaten güvercindir. Güvercin de olmak zorundadır. Çünkü hani mümkün olduğunca para politikası gevşek olsun, ülkede belirli bir ekonomik aktivite olsun, canlılık olsun ki zaten gelişmiş ülkeden gelişen ülke standardına doğru refah üretebilelim diye bakılır. Ama elbette bunun koşullardan bağımsız olmaması gerekir. Biz bunu geçtiğimiz dönemde çok net bir şekilde gözlemledik. Şimdi daha piyasaya yakın, piyasayla iletişimi kuvvetli bir Merkez Bankası dili var. Burada tepki fonksiyonu üzerine sormak isterim Merkez Bankası'nın. Özellikle mevcut yönetim gerektiği takdirde tepki fonksiyonunu hızlı kullanabildi. Bunu nerede gördük? İlk yerel seçimler öncesindeki faiz artırımında, sonra savaş ilk çıktığındaki faiz artırımında, ya buralarda kuvvetli tepki fonksiyonu görebiliyoruz. Ama ön alıcı ve aslında gerçek anlamda dezenflasyonist diyebileceğimiz bir sıkılık şu an var mı yok mu? Belki bunu konuşmak lazım. Çünkü toplantıda da Sayın Karahan dedi ki yani mevcut seviyeyi, mevcut durduğumuz yeri dezenflasyonu destekleyici görüyoruz. O dezenflasyonu nerede gördüğümüzle de alakalı ya, yani bu sıkılık bizi nereye kadar indirebilir? Burada senin orta vadeli görüşünle rehberliği alamadık enflasyon raporu toplantısında çünkü.
1: Evet.
0: OVP işaret edildi.
1: Evet, OVP işte yaklaşık bir iki hafta içinde zaten açıklanacak. Beklentimiz de şu yönde. Karşılaştırmayı yaparken aslında ana olan şeylerden bir tanesi de sizin bu iktisadi faaliyetin büyümesinin sınırını nerede gördüğünüz. Yani hangi noktada biz enflasyonu körükler şekilde büyüyoruz, hangi noktada enflasyonu nötrürüz ve hangi noktada enflasyonu yavaşlatır şekilde büyüyoruz. Enflasyonist olan büyümeler pozitif tarafta sürpriz getirebilir ama dezenflasyonist büyüme illa küçülme de demek değil. Yani orada hala pozitif büyüyüp yine de enflasyonu körüklemeyen bir büyüme elde etmek mümkün. Merkez Bankası bize genelde bir grafik gösteriyor. O grafikte farklı metodlarla hesapladığı çıktı açıkları var ya da potansiyel büyümeler var. Bunlar belli bir aralıkta dağılır şekilde yer alıyor ve bize bunun bir ortalamasını sunuyor Merkez Bankası. Böyle çok oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde ortalamadan gitmek belki de doğru olmayabilir. Demin konuştuk ya petrol fiyatında da ortalama bir fiyat koyuyoruz biz modellerimize. Hiçbir gün aslında o fiyat tutmuyor. Ortalamada doğruyuz ama günü aslında yakalayamıyoruz. Belki de büyüme konusunda da yani çıktı açığına bakarken ya da potansiyel büyümeye bakarken biz ortalama metodu değil de Merkez Bankası'nın hesabına göre de bazı hesaplarda biz çıktı fazlası verir yerdeyiz. Bizim hesabımıza göre daha yeni nötr noktaya yaklaşacağız 3. çeyrekte. Yani bütün bunları bir araya koyduğumuzda Merkez Bankası'nın evet ben şu anda dezenflasyonistim demesi kendi çerçevesinde uyumlu ama Merkez Bankası'nın sunduğu çerçeve bizim okuduğumuz çerçeveyle örtüşmüyor. Yani kendi içinde tutarlı evet, iletişimini ona göre yapıyor evet. Ama gel gör ki hesapta biz büyümeyi onun gördüğü noktada görmüyoruz.
0: Nerede görüyorsunuz? Kaçta bekliyorsunuz?
1: Bu da güzel bir soru. Şimdi iki farklı yöntemle çalışıyoruz. Birçok yöntem içinden bir nowcast dediğimiz daha günlük daha yüksek frekanslı veriler üstünden. O bizi 3.7'ye koyuyor ikinci çeyrek için. Çok yüksek bir rakam. Fakat nowcast geçtiğimiz iki çeyrekte tam nokta atış tahmin vermişti. Şimdi biz daha diğer verilerden, işte tüketim verilerinden, işte anketlerden gelen verileri, işte elektrik kullanımı gibi verileri de koyduğumuz ayrı bir hesap var. Orada da 3 civarı, 3'ün tam altında geliyor. İşte önümüzdeki birkaç günde bu ikisini kalibre edip ona göre bir yerde göreceğiz. Ama bu söylediğim rakam zaten bizi ancak nötr seviyeye çekiyor. Merkez Bankası ise 13 Ağustos'ta yaptığı iletişimde bizi zaten şu anda potansiyelin çok altında, yani enflasyonu yavaşlatır yerde gördüğünü söylüyordu. İşte burada fikir ayrılığı var.
0: O zaman döneyim sana şunu söyleyeyim. Yani sence Türkiye eğer zamanında olacaksa seçim, yani 2028'in ikinci çeyreğine bakarsan, orada gelebileceğimiz en düşük enflasyon seviyesi ne olabilir yani? En düşük kaç enflasyonla gelebiliriz seçime?
1: Yine farklı farklı metodlardan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesine de anketi koyacağım orada. O da reel sektörün enflasyon tahmini. O neden önemli? Çünkü fiyatı belirleyen kesim bize fiyatın ne olacağını düşündüğünü söylüyor. Dolayısıyla fiyatları belirlerken de ben önümüzdeki sene 12 ay içinde X olacağını düşünüyorum. O zaman ben de zamlarımı X'e göre ya da maaş artışımı X'e göre yaparım diyor. Yani kendi kendini doğrulayan tahmin dediğimiz kısım orada. İşin dinamik kısmına baktığımızda maliye politikası sıkı devam eder ise Merkez Bankası da indirimlere başlar ama sıkı bir şekilde o indirimleri bize uygularsa biz önümüzdeki sene sonuna doğru 21'i dolayısıyla şu anda takvimde seçim tarihi görülen Mayıs'ta da 20'nin altına erişilebilir görüyoruz. Fakat bunlar yine varsayımının çocuğu tahminler. Maliye politikası sıkı olacak, Merkez Bankası sıkı devam edecek ve İran tarafından misal yeni bir petrol ya da arz şoku gelmeyecek.
0: Peki bunun içerisine biraz Merkez Bankası'nın rezerv seviyesi sosunu da katalım. Çünkü piyasada iki şeyi çok doğrudan etkiliyor. Bir rezerv dövizleşme ve dövize yönelik cephane biriktirme açısından önemli ve değerli. İkincisi de özellikle tabii Merkez Bankası'nın durduğu yer eğer döviz alım tarafında pozisyonlanmayı şiddetlendiriyorsa piyasaya salınan likidite üzerinden de ki şimdi mesela depoyla çekmeye çalıştığı likidite aslında Merkez Bankası'nın aldığı dövizler karşılığında piyasaya verdiği paranın yansıması. Şimdi buralarda bu şekilde bu agresyonla devam etmesini bekliyor musun Merkez Bankası'nın? Bu önemli bir soru.
1: Hı hı. Rezerv çok önemli. Yani bizim de zaten seçimler ne zaman olabilir konulu bir inceleme yapmıştık. Orada da iktisadi bazı faktörler var. Mesela güven indeksinin yüksek seviyede gelmesi. Güveni belirleyen şeyler ne? Bir kere hane halkının gelirin seviyesinin korunuyor olması, yani enflasyonun düşmesi. O da zaten Merkez Bankası'nın politikasına bağlı. Diğer bir taraftan da liranın gidişatı. O da rezerv politikasıyla direkt olarak ilintili. Yani bir önceki soruyla da ilişik şekilde cevap verirsem, evet, rezerv politikasında son dönemde gözlemlediğimiz bir değişiklik var ama o da her ne kadar yine Başkan Karahan enflasyon raporu toplantısında da söyledi. Yani bu reel ya da nötr tarafında bir şey düşünüyoruz ama biz şu anki mevcut para, kur politikasından da memnunuz dedi. Fakat kurun gidişatında da bir hafif hızlanma var. Yani Merkez Bankası yine fırsat buldukça topluyor ve bunu kurun biraz daha hızlı inişine izin vererek gidiyor. Yani o rezerv toplama politikasının yine hala devam etmesi bekleniyor açıkçası. Sebep de yani bunun uluslararası bazı kıstasları var.
0: Yani optimal noktayı nerede bulabiliriz? Çünkü evet kıstaslar var ama o kıstasları yakalamayı tercih edeceğin dönem olabilir, etmeyeceğin dönem olabilir. Yani kırılganlığın azalması açısından bu önemli ve değerli. Dışarıdan bakınca kredibilite adına da son derece önemli. Ama tabii ne bedelle oraya geliyorsun, hı hı, o da önemli. Dolayısıyla hani parasal aktarım mekanizmasını bir taraftan makro ihtiyatıyla kısarken öbür tarafta piyasada çok likidite kalması da hani bir ödünleşme üzerinden bakarsan çok hassas dengesi yapılması gereken, kalibre edilmesi gereken bir şey.
1: Bir de işin içinde şimdi jeopolitik riskler de var. Yani bizim son dönemde ne gördük? Aslında jeopolitik hem jeosu hem politiği bir araya koyarsam, yani üç şok yaşadık geçtiğimiz bu rasyonel politikalara geçtiğimizden beri. Ve her seferinde işte 50 milyar dolar, işte 60 milyar dolar gibi bir kaybımız oldu. O ani şoku ilk başta atlatmak için Merkez Bankası'nın tabii elindeki kaynakları kullanmasıyla. Dolayısıyla öyle bir tampona da bu dönemde sanki ihtiyaç var. Yani yine ilk soruya gelirsek, hani İran'da güzel bir adım atılıyor gibi duruyor. Ama ne kadar güvenebiliriz şu anda çok da net değil.
0: O zaman bir de şunu ekleyeyim. Şu anda dünyada carry trade açısından gelişen ülkelere bayağı lütuf var. Herkes hemen hemen bunun faydasını görüyor. Kasım'da Amerika'da ara seçimler var. Kasım'daki ara seçimlerde Trump'ın temsilciler meclisini kaybetme olasılığı çok yüksek. Eğer senatoyu da kaybedecek olursa, o zaman bir dış politika ve dış politika etkinliği. İki, piyasalarda istediğini yapabilme kapasitesi. Üç, mesela Merkez Bankası'nın duruşunda, Walsh gibi bir ismin duruşunda acaba hani topal ördek bir Trump'la muktedir bir Trump arasında bakış açısı farkı oluşup oluşmayacağı, ne dersin?
1: Kesinlikle, yani o sadece önümüzdeki iki yılı değil, belki bir sonraki başkanlık seçiminde de gidişatı ne yönüne gideceğini söylediği için aslında normal bir ya işte şunları yapıyorsun, bundan memnunuz, bundan değiliz gibi bir ders çıkarma değil. Büyük bir kırılma noktası da piyasaların okuması açısından olabilir. Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin içinde bulunduğu konum dediğiniz gibi avantajlı. Yani şu an hala carry tarafında avantajlı görünen taraftayız. Ancak Merkez Bankası işte ilk adımı attı, 300 baz puan düştü. Enflasyon beklentisini de 200 baz puan diyelim yükseltmişti. Hadi biri bileşik biri değil karşılaşmasında, yani bizim reel getirimiz aslında bir anda 2 hafta içinde bayağı bir etkilenmiş oldu. Bu da Merkez Bankası'nın adımlarını daha temkinli atması için bir bize done.
0: Eylül ayında bir faiz indirimi bekliyor musun para politikası kurulu toplantısında? Bizim... Yani hani swaplara falan bakarsan, çünkü yani piyasaya bakarsan bir beklenti var gibi duruyor. Ama tabii o da biraz fazla mı sert olur? Ne dersin?
1: Evet. İki ana hesap yönteminden gidelim. Bir, yani bize iktisadi öğretinin öğrettiği kanaldan aslında bir indirim olmaması gerekiyor. Mevcut enflasyon patikasında devam edebilmemiz için. Ha, tabii olumlu şoklar gelir. Yani işte İran çok çabuk çözülür. İşte petrol aniden aşağı iner. O zaman tabii ki de bütün denklem değişir. Fakat şu an görebildiğimiz kadarıyla orada bir iniş olmamasını bizim ana senaryomuz o. Yani sene sonunu 37'de bitirmek. Ama enflasyon verisi geldikten sonra, bir de orta vadeli program geldikten sonra bunu tekrar gözden geçireceğiz.
0: Şimdi Goldman'da mesela 37 bekleriz. Hatta biz de bu kadar hızlı beklemiyorduk demiş. Ama sonuçta hani yıl sonunu 35'te bekleyenler de var. 35'te görürsen bu sence tehdit var mıdır? Tabii koşullara da bağlı, enflasyonun nerede biteceğine de bağlı, ama diyelim ki 30 enflasyon, 35 politika faizi nasıl geliyor kulağına?
1: Evet, yani 35 oluyorsa enflasyonun benim beklediğimden düşük gelmesi lazım. 29,5 bekliyoruz. Eğer enflasyon 30 oluyorsa o zaman bizim 37'de. Yani bizdeki denklem...
0: Reel faizi nerede görüyorsun yani? Aslında reel faiz derken gelecek faize bakman lazım, ama tabii orası çalışmadığı için ister istemez geçmişe dönerek bakıyoruz reel faiz hesabına.
1: Evet, yani beklenen enflasyona göre de gidersek eğer, şimdi burada 30'u görüyorsak bir sonraki sene sonunu da daha yukarı çekmem gerekiyor. Mekanik olarak açıkçası. Dolayısıyla şimdiki bir iniş... Daha sonra daha yavaş bir inişle telafi de edilebilir. Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın atacağı adımın asıl etkisini artık 2027'de göreceğimiz için, yani orada daha yavaş ilerleyerek belki bunu yönetmesi mümkün olabilir.
0: Peki gelecek sene projeksiyonunu yaparken şunu da sorayım sana. O zaman asgari ücreti nerede beklersin? Çünkü bu çok belirleyici oluyor. Hem talep dengesi üzerinde, çıktı açığı çıktı fazlası tartışmasının içerisinde. Bir de çok kopuk olmuyor yani asgari ücretle enflasyon arasındaki bağıntı, güçlü bir bağıntı, çok uzağına düşemiyor ister istemez enflasyonda oradaki artışın. Mesela orayı ne beklersin?
1: Evet, yani asgari ücret aslında %40'ını maaşlı çalışanların direkt olarak ilgilendiriyor, ama maaş skalasındaki diğer seviyeler de
0: kademeleri onu... de yukarı çekiyor. Tabii
1: aynen, hem kademeleri yukarı çeviriyor hem de bir referans oluşturduğu için aslında maaşlı çalışan tabanının tamamen etkilediğini biliyoruz. Dolayısıyla aynen dediğiniz gibi yani sadece bir kesimi değil herkesi etkilediği için bu şekilde. Geçmiş iki senedir bir pratik var. Sanki gerçekleşen ile beklenen, orta vadeli programda beklendiği söylenen arasında bir yere konumlanıyor. Biz de o şekilde bir gidişat olmasını bekliyoruz.
0: O zaman en son sürenin de sonuna yaklaşırken sana şunu sorarak tamamlayayım. 2027, biraz daha 2026 benzeri bir sene mi bekliyorsun? Yoksa bu gevşeme döngüsünün biraz daha bizle birlikte olduğu, geçen sene de aslında böyle başlamıştık. Yani hani bayağı ciddi bir yumuşama, gevşeme beklentisiyle başlamıştık ama iş başka bir yere gitti. Dolayısıyla hani bu seneye benzer bir sene mi beklersin, daha yumuşak koşullarda bir sene mi beklersin?
1: Evet, şimdi yani Trump döneminde hiçbir seneyi yumuşak artık herhalde beklemek lazım. Çünkü biz önce tarifelerle başladık hatırlarsanız. Tarifelere küresel ticaret çok daha dayanıklı çıktı bizim ilk başta tahmin ettiğimizden. İşte sonra İran Savaşı bu sene. Ona da görece daha yumuşak tepkiler verildi. Yani petrol bir yapılan tahminlerdeki o 130-140'ları görmedi. Uzun süreli tahmin ediliyordu orada kalacağı. Şimdi yine bir şok geleceğini varsayıyoruz. Bu şokun ne olduğunu bilmiyoruz ama sanırım Karahan'ın dediğine döneceğiz. Yani şoklar negatif taraftan gelecek gibi duruyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Selva aktardığım bu değerlendirmeler için ve bugün Finans Merkezi'nde son noktaya arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir röportajla koyacağız. Finister Capital kıdemli makro ekonomisti Pascual Diana ile görüştü ve Merkez Bankası ile ilgili attığı adımları, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in politikasına ilişkin eleştirilerini sıraladı. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere bugün. Hoşçakalın.
2: Konuğumuz Finisterre Capital'ı kıdemli makro ekonomisti Pascual Diana.
3: Merhaba Pascual. Programımıza hoş geldin.
4: Hi, merhaba.
3: ABD Hazine Bakanlığı'nın borç geri alım miktarını iki katına çıkarma kararı piyasalarda kısa süreli bir etki yarattı. Sizce bu hamle ne kadar önemli ve genel tahvil piyasası görünümü için ne anlama gelebilir?
4: Bence bu hamle önemli çünkü Hazine Bakanı Bessent uzun vadeli getiri seviyelerini önemsediğini gösteriyor. Bunun sebebi de bu getirilerin ABD'deki konut kredisi maliyetlerini ve dolayısıyla ABD ekonomisini etkilemesi. Konut sektörü büyük ölçüde bu yüksek faizler nedeniyle ABD ekonomisinin zayıf kalan tek kısmı. Bu yüzden Bessent'in geçen haftaki müdahalesinin zamanlaması ilginç ve aslında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Bu müdahale ABD 30 yıllık tahvil getirisinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasından saatler sonra ve ABD kamu borcunun bütçe ofisinin öngördüğünden 2 yıl önce 40 trilyonu aşmasından hemen sonra geldi. Yani bu Bessent'in verdiği bir tepkiydi. Piyasa bunu başlangıçta oldukça iyi ve ciddiyetle karşıladı. Getiriler düştü. Ancak sonra getirilerin tekrar yükseldiğini gördünüz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu aşamada bunun sadece sözlü bir müdahale olduğu ve daha fazlası olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden piyasa ek bir şeyler, bunun üzerine bir şeyler, yani aslında bütçe açığı gidişatını etkileyecek bir şeyler görmek istiyor. Yani bu niyetle ilgili bir sinyal ve görünüşe göre ABD yönetimi getirilerin bulunduğu seviyeden çok rahatsız olmaya başladı. Ancak bu durum birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Getiri eğrisi kontrolüne mi gidiyoruz? Finansal baskılamaya mı gidiyoruz? Politika artık piyasaların normal işlemesine izin vermek yerine

0: getirileri sınırlı tutmak için mi yürütülecek? Yoksa uç bir ihtimalle Fed'in devreye girip bilançosunu büyütmesi gereken bir tür parasal genişlemeye mi gidiyoruz? İşte bu haftanın bağlamı bu. Hazine konuştu. Şimdi konuşma sırası Fed'de. Bu yüzden bu haftaki Jackson Hole sempozyumu çok önemli.
1: Evet, bu cuma Jackson Hole'da Warsh'ın konuşmasını izleyeceğiz. Ondan nasıl bir mesaj bekliyorsunuz ve Fed'e dair beklentileriniz buradan nereye evriliyor?
0: Piyasa şu an yıl sonuna kadar bir döngü toplamında ise 2'nin biraz altında. Artış fiyatlıyor ki bu birkaç hafta öncesine göre daha düşük bir beklenti. Ancak bence en azından faiz artış sayısından çok daha önemlisi iletişim ve piyasanın Fed'in tepki fonksiyonuna dair daha fazla güven kazanıp kazanamayacağı. Yani Jackson Hole bu bakımdan özellikle önemli çünkü bu Başkan Warsh'un ilk konuşması ve piyasa aslında ona bilirsiniz ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Mayıs ayında göreve başladığından beri Başkan Warsh çok az şey söyledi. Her türlü ileriye dönük yönlendirmeden kaçındı. Basın toplantılarını çok belirsiz tuttu. Ve eminim ki bu başlangıçta çok iyi niyetliydi ama tahvil piyasası bunu sevmiyor, bu yaklaşımı cezalandırıyor. Bu yaklaşım benimsendiğinden beri uzun vadeli getiriler yükseliyor ve FOMC'deki pek çok kişi Warsh'la aynı fikirde değil. Son toplantıda 3 kişi faiz artırımı yapılmasını istedi. Yani sorunuza cevap verecek olursam bu hafta için beklentim Warsh'un bir değişim yapması gerektiği. Belirsiz konuşmaya devam etmeyecek ya da daha kötüsü sessiz kalmayacak. Eylül ayında tam olarak ne yapacağını bize söylemek zorunda değil. Ama muhtemelen yapacağı şey tepki fonksiyonunun ne olduğunu daha net bir şekilde ifade etmek olacaktır. Yani enflasyonun %2'ye dönmesinin net bir birincil politika hedefi olduğunu yeniden teyit etmeli ve oraya ulaşmanın yolunun faiz artırımlarından geçtiği konusunda Temmuz ayındakinden çok daha net olmalı. Eğer bu mesajı verirse ve daha net olursa o zaman piyasanın yakın vadeli artış olasılığını daha yüksek fiyatlayacağını ama uzun vadeli getirilerin aslında daha kontrollü hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa görünürlüğün artmasıyla güven duyacak ve dolar istikrara kavuşacaktır. Bunun yerine verimlilik, demografi, yapay zeka, çalışma grupları gibi büyük resim temalarından bahsederse ve net bir cevap vermezse o zaman bilirsiniz eğri dikleşmeye devam edecek ve getiriler yükselmeye devam edecektir.
1: Hedge fonlar Amerikan dolarında kısa pozisyonlar oluştururken gelişmekte olan piyasalardaki yüksek faiz oranları ve zayıf dolar carry trade işlemlerini küresel yatırımcılar için cazip kılmaya devam ediyor. Sizce hangi gelişmekte olan piyasalar bu ortamdan faydalanmak için en iyi konumda?
0: İyi, bu çok iyi bir soru. Şimdi bir adım geri çekileyim. Yani gelişmekte olan piyasalar konusunda biraz dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zayıf bir dolar otomatik olarak iyi haber değildir ve bence bu şu anda pek çok kişinin yapıyor olabileceği bir hata. Bu doların neden zayıfladığına bağlı. Bu hikayenin iki versiyonu var. Gelişmekte olan piyasalar için çok iyi bir versiyon var. Diyelim ki Fed güvenilirliğini koruyor. Faiz artırmaya hazır ama enflasyon verileri yumuşadığı için faiz artırmamayı seçiyor ve bu nedenle bilirsiniz Fed hala güvenilir görülüyor ancak faiz artırmasına gerek kalmıyor. Bu noktada dolar aşağı doğru sürüklenir, riskli varlıklar artar ve bu gelişmekte olan piyasalar için harika bir hikayedir. Ancak Fed artık güvenilir görülmediği için dolar zayıflarsa ve ABD getiri eğrisi dikleşirse ABD'de getirilerin öyle bir seviyesi vardır ki bu nihayetinde hisse senetleri ve muhtemelen gelişmekte olan piyasa dövizleri de dahil olmak üzere genel olarak riskli varlıkları cezalandıracaktır. Ve bu yüzden bence hangi dünyada olduğumuzu anlamak konusunda dikkatli olmalıyız. Biliyorsunuz örneğin geçen hafta olanlara bakarsanız dolar zayıfladı, evet. Ancak doların düşüşünden asıl faydalananlar gelişmekte olan piyasalar değildi. Bunlar güvenli liman para birimleriydi biliyorsunuz ve altındı. Ve sonuç olarak bence gelişen piyasa kurlarında kural seçici kalmak, evet, Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda çok dikkatli olduğunu düşündüğünüz ülkelerdeki kere işlemlerini tercih etmektir. Açıkçası Türkiye, yatırımcıların Türk lirası kere işlemlerine geri döndüğü ülkelerden biri oldu. Mısır da bunlardan biri ve Latin Amerika'da biliyorsunuz bazı para birimleri cazip getiriler sayesinde çok ama çok iyi performans gösterdi. Kolombiya pesosuna bakıyorum. Meksika pesosu da gerçekten iyi iş çıkardı. Brezilya yaklaşan bir seçim olduğu için belki de daha hassas bir durumda. Ancak bence buradaki asıl mesele Ceren, gelişen piyasa kurlarına atlamadan önce doların neden zayıfladığını gerçekten anlamamız gerektiğidir.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo penceresi üzerinden fonlamaya yeniden başladı ve efektif fonlama oranını tekrar %37'ye çekti. Sizce bu beklenenden daha erken bir faiz indirimi için kapıyı aralayabilir mi?
0: Olanlara dair benim yorumum da bu yönde olurdu. Biliyorsunuz sizin de dediğiniz gibi Merkez Bankası bir haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Yani temel olarak 1 Mart'tan beri yürürlükte olan askıya alma işlemini geri çevirdi. Bu da temel olarak politika faizinin bankanın piyasayı fonladığı %40 seviyesinden %37'ye düştüğü anlamına geliyor. Dürüst olmak gerekirse piyasadaki herkesin bu normalleşmeyi bir noktada beklediğini düşünüyorum. Ancak bence insanlar bunun Eylül'de, 10 Eylül'deki toplantıda gerçekleşmesini bekliyordu. Ve bu yüzden şimdiden harekete geçmeyi seçmiş olmaları bana, belki de bir sonraki enflasyon verisi hakkında insanların beklediğinden daha iyi olabilecek bir şeyler bildiklerini ya da belki de şunu hissettiklerini düşündürüyor. Biliyorsunuz rezervlerin yeniden inşa edildiği ve biliyorsunuz yurt içinde dolarizasyonun olmadığı göz önüne alındığında açıkçası belki biraz daha proaktif bir duruş sergileyebilir ve politikayı gevşetmeye başlayabilirler. Ancak hangi açıdan bakarsanız bakın bence risklerin artık yılın geri kalanı için piyasanın beklediğinden biraz daha düşük faiz oranlarına doğru olduğu açık. Çok agresif bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü bence Türkiye Merkez Bankası enflasyonla gerçekten mücadele etmek için son 2 yılda sarf ettiği tüm çabaları boşa çıkarmamak konusunda son derece dikkatli, ama bence sonuç biraz daha düşük faiz oranları olmalı.
1: Bu yılın sonunda politika faizini nerede görüyorsunuz?
0: Biliyorsunuz 4. çeyrekte bir indirim daha görmeniz mümkün olabilir. Belki %35 civarına veya o dolaylara inebilirsiniz. Bence bu tamamen mümkün.
1: Çok teşekkürler Pasquale. Bugün bize katıldığın için teşekkürler.
0: Benim için bir zevkti. Teşekkürler.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bugün yine yoğun bir haber akışı var ki bu haber akışının önemli bir kısmı içeride Bekir Gürdamar'ın, finans şefimizin aktardığı haber. O da maliyeden sıcak paraya %10 stopaj hazırlığı haberi. Bunun üzerinde ve bunun etkileri üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Elbette bu sabahleyin Zeynep'in yayınında da Bekir Gürdamar'ın bahsettiği üzere Erat Aman'ın şöyle bir durum var. Bu masaya konan bir adımlar serisi diyelim değişebilir. Bir kısmı yasalaşabilir, bir kısmı böyle kalabilir, bir kısmı değişebilir. Bütün bunları takip ediyor olacağız ama sıcak paradan kasıt aslında bir miktar yine bugün ekranlarımızda da bolca ifade ettiğimiz kaynar para neredeyse. Biraz daha uzun vadeye bu parayı kurumsal yatırımı çekme gayretinin bir parçası olarak bu %10'luk stopaj hazırlığını konuşuyoruz bizler de. Birazdan zaten detayları da göreceğiz. Bu arada Amerika'dan bir son dakika var, onu da paylaşayım. Conference Board mevcut durum endeksi Ağustos ayında 121.1 oldu. Beklenti 114.7 idi. Önceki de 114.4. Beklentilerin hayli üstünde bir Conference Board mevcut durum endeksine bakıyoruz an itibariyle. Bu arada tabii Cuma günü Jackson Hole'da Warsh'un yapacağı konuşma önemli. Orada vereceği mesajlar, Fed'in bundan sonraki eylemleri ve genel olarak aslında para politikasına yönelik fikrini de biraz daha netleştirebilir diye bekliyoruz ama belirsizliğini koruyor Jackson Hole'daki toplantıların ve Warsh'un yapacağı açıklamaların detayı. Şimdi başka neler var bugün diye baktığımızda tabii Hürmüz Boğazı ekseninde, İran-ABD eksenindeki gelişmeler de önemli. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın, dün de konuştuk, İran'a yönelik olarak artık savaşı biraz daha ekonomik boyuta çektiği haberim. Petrolün gerilemekte olduğunu görüyorduk dün. Belki de sıcak çatışmaların azalabileceğine ilişkin beklentiler de biraz burada etkili olmuş olabilir. Ama aynı zamanda Pakistan'ın İran'la görüştükten sonra şimdi ABD'ye bir ziyaret planlıyor olması ve İran'ın taleplerini orada dile getirecek olması da o münazaraların devam ettiği ve bu iletişimin sonlandırılmadığına ilişkinde bir beklenti yine beraberinde getiriyor. Bu iki ana başlığın dışında birçok ufak ufak hem sektörel hem hisse bazlı hem de piyasalar arası gelişmeler elbette var. Onları da konuşacağız. Gelsin rakamlar, bir bakalım bu dakikalarda neler oluyor. BIST 100 endeksiyle başlayacak olursak %0.48'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dün hatırlayacaksınız 14.541 puandan bugün gördüğümüz en yüksek seviye buydu ama dün 14.501'den kapatmıştık. Bunun üstüne bir hamle oldu. Bugün saat 11 civarında endekste, ardından bir geri çekilme ve saat 14 civarında, 14.30 civarında 14.341'e kadar bir düşüş. Şu anda da zaten gün içi gördüğümüz en düşük seviyelerin civarında dolaşıyoruz. Bir 100 puan kadar üstündeyiz. 14.430'dayız. İşlem hacmim 165 milyar lirayla sınırlı. Şimdilik dünün %20 civarında da altında bir hacme bakıyoruz. Bankacılık endeksine gidiyor hemen gözüm. Çünkü pazartesi günü özellikle burada bir hareketlilik vardı. Dün sert satışları görmüştük tam tersi istikamette. Ama şimdi bakıyorum %0.18'lik daha yatay bir tablodan bahsedebiliriz. Puansal katkılar anlamında da Aselsan, Destek Finans Factoring ve BİM sırasıyla 28, 23 ve 10'ar puanlık katkı sağlarken Tüpraş, Türk Altın İşletmeleri, Coca-Cola'da aslında Coca-Cola'yı dışında bırakabiliriz. Odin Solutions ilk üçte yer alıyor. Tüpraş, Türk Altın ve Coca-Cola içecek 5,5 puanlık bir değişimle Odin'le yer değiştiriyor ara ara ekranlarınıza da yansıdığım üzere. Dolar TL tarafında ne var diye baktığımızda 48.09.84'e geldiğini görüyoruz. %0.04'lük yine o alışa geldiğimiz minik yukarı yönlü adımlar devam ediyor. Euro TL'de de %0.08'lik bir artış var. 56.15.08'deyiz. Euro dolar dün büyük ölçüde olduğu seviyelerde 1.16.69, %0.04'lük yukarı yönlü bir değişim var. Sadece dolar endeksi 99'da diyelim, Avrupa borsalarına geçelim.
Avrupa piyasalarında dün Londra pozitif ayrışıyordu. Bugün tam tersi istikamette %0.23'lük düşüşle bir miktar daha negatif ayrıştığını görüyoruz. Paris'te yatay bir seyir var. Frankfurt %0.59, İtalya ise %0.10 primli. Geldik ABD borsalarına. Vadelilerde pozitif bir seyir vardı. Açılışla birlikte bu seyirde önemli bir değişiklik yok. Dow Jones'da %0.05'lik daha sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz. Ancak bugün dün aslında sert gerilediğini gördüğümüz Nasdaq Composite'de %0.58'lik bir artış var. Nasdaq %0.63, S&P 500'de de %0.28'lik yükseliş dikkat çekiyor. ABD tahvillerine dönüp baktığımızda alımlar var yine bugün. ABD 4 yıllık tahvilde, 10 yıllık tahvilde getiri 4.65-84'e geriliyor. 5 yıllıkta 4.36-01, 2 yıllıkta da 4.19-96'ya geri çekildiğini söyleyebiliriz. Alımlar eşliğinde ABD tahvillerinin. MTI ile Bitcoin ekranımızda ise şöyle bir bakalım, dünün yıldızı Bitcoin'di. Elif Cansemen de bize detaylarıyla anlatmıştı. Bitcoin ETF'lerine özellikle gelen yoğun talepten bahsetmişti. Bugün ise %0.14'lük hafif bir geri çekilme var. $78.800'dan işlem görüyor Bitcoin. Öte yandan gümüş ve altına baktığımızda gümüşte %1.40 ve altında da spotta %0.61'lik düşüşler olduğunu görüyoruz. Rakamları da söyleyeyim. Altın $4.624'da, gümüşte $67.97'den işlem görüyor. Ve son olarak Brent petrolle ABD tipi ham petrol diyeceğiz. Burada da biraz önce girişte bahsettiğim gerekçelerle aslında Brent petrol geçen hafta $95 zorlarken bugün $90'ların altında bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Hatta bir ara 88'in de aşağı yönlü zorlandığından bahsedebiliriz. Şimdi Brent petrol %2.97 ekside $89.43'den fiyatlanıyor. ABD tipi ham petrolde de %3'lük bir düşüş var. Orada da $82.44'e geldi fiyatlama. Rakamlar böyle. Şimdi gideceğiz araştırma masasına. Araştırma analistimiz Elif Canseven elindeki notlarla hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif Canseven, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün bize hangi notları hazırladın, derledin diye merak ediyorum. Özellikle tabii hem yurt dışında hem de yurt içinde ana temaları ben biraz önce kapanışa doğrunun girişinde paylaştım. Araştırma masamız olarak senin ekleyeceğin notlar neler?
1: Senin bıraktığın yerden devralayım Didem. Bitcoin tarafından dün burada seninle ETF'leri değerlendirirken geçen hafta rekor seviyede 1.9 milyar dolarlık bir ETF tarafına kurumsallardan giriş olduğunu konuşuyorduk. Dünün verilerine baktığımızda ise 330 milyon dolarlık ek bir giriş olduğunu o tarafta ETF'ler tarafına söyleyebiliriz. Keza sabah saatlerinde 81.250 seviyesini gördüğümüz Bitcoin tarafında öğleden sonra Brent petrolün bir miktar daha geri çekilmesiyle 78.000 bandına geri çekilmiş bir Bitcoin tarafı takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Hazır emtialar kripto tarafından başlamışken buradan emtia tarafına giriş yapayım. Çünkü altın tarafında da önemli başlıklarımız var. Altın tarafında bugün bir miktar geri çekiliyoruz ama son 4 günde yükseliş serisine şahitlik etmiştik. Keza burada baktığımızda da altın ETF'ler tarafına ise geçen hafta 28 tonluk bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Ocak ayından bu yana en yüksek haftalık giriş tutarını bize yansıtıyor. Bugün geldiğimiz noktada şu an sen de az önce söyledin ama 4622 seviyesinde ki keza dün 4700 seviyelerini test eden bir altın takip ediyorduk. Buna eşlik eden 70 dolarlar civarında bir gümüş takip ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 67 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Bugün birazcık Brent petrolün geri çekilmesi, 90 doların altına gelmesi dolaylı olarak aslında bir miktar daha eş hareketlerini gördüğümüz dolar endeksinin bir miktar daha güç kazanması ki biz geçen hafta Scott Bessent'in yaptığı açıklamadan sonra dolar endeksinde de doların değer kaybıyla beraber bir miktar daha aşağı yönlü çekilmeleri görmüştük. Bugün bir miktar daha diğer para birimlerine karşı güçlenen bir dolar endeksi takip ettiğimizi ve 99 seviyelerinde dolaştığını söyleyebiliriz. Küresel piyasalara baktığımızda ise aslında dün seninle burada yine bir miktar daha o tarafta negatif seyri konuşuyorduk, satıcılı seyri konuşuyorduk. Pozitif ayrışanlar tabii ki de vardı ama özellikle çip ve teknoloji hisselerinde satışlar vardı. Bugün itibariyle de o tarafta toparlanmaları takip ediyoruz. Özellikle çip hisselerinde bir miktar daha alıcılı seyrin işlediğini ve şu an piyasalara ki vadelerde de görmüştük bunu pozitif yansıdığını açılış itibariyle pozitif seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada alt bir not eklemem gerekiyor. Tabii ki de bu şu an pozitife döndü ama Nvidia tarafında da sabah saatlerinde 7 günlük düşüş serisini takip ediyorduk. Yarınki bilanço öncesi. Yarınki bilançoda da önemli bir ayrıntı var. Yarın akşam bilançosunu alacağımız seans sonrası bilançosunu alacağımız Nvidia tarafında gelirlerinin 2 katına çıkmasını bekliyor piyasa tarafı. Yani totalde geçen senenin aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 92 milyar dolara ulaşmasını bekliyor piyasacılar. Önemli olan aslında bir miktar daha piyasanın buna ne tepkisi verici olacak. Piyasa için bir test gibi olacak bu hafta yarın gelecek bilanço ama biz de bir miktar daha hem gelen bilançoyu hem de piyasa üzerindeki etkilerini analiz etmeye çalışacağız. Wall Street tarafındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de aslında 2026'nın en düşük işlem hacimlerinin bir tanesiyle bu haftaya girmiş olması. Hemen grafiğimizi rica edeyim rejiminden geldi. 2026'nın en düşük işlem yoğunluğuyla bu haftaya giriyor. Yani bugünkü yükselişi aslında en düşük işlem hacmiyle gerçekleştiriyor. Piyasada şu an işlem yüksek olsa da gerçekleştiren hacim miktarının yani katılımcı miktarının 2026'nın en düşük seviyelerinden bir tanesinin olduğunu bu noktada bu haftanın başlangıcı için söyleyebiliriz Didem. Bundan sonraki süreci de takip ediyor ve analiz etmeye devam ediyor olacağız.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Elif Canseven'i uğurlayalım. Kısacık bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde her çarşamba olduğu üzere Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Ben çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizi de iyi gördüm. Hocam müsaadenizle Boston Fed Başkanı Collins diyor ki iş gücü piyasası genel olarak dengeli ancak riskler de mevcut. Şimdi aslında benim de sizinle sohbetimizde bugün içerideki bazı başlıkların yanı sıra bu cuma günü Jackson Hole ve oradaki beklentilere yönelik görüşleriniz üzerine biraz kurgulamıştım. Dolayısıyla hani Walsh tabii ki hem fiyat istikrarı hem istihdam piyasası üzerinde yoğunlaşıyor Fed. Dolayısıyla bu ve buna benzer açıklamalar önemli Fed'i anlayabilmek adına ve beklentileri belki de şekillendirmek adına. Ama şöyle sorarak başlayayım hocam. Şimdi çok büyük bir beklenti aslında oluşturuldu. Jackson Hole belki eski Jackson Hole değil. Hani çok büyük heyecanlar yaratan ama bu defa biraz farklı olabilir. Çünkü yeni Fed Başkanı Warsh'un ilk Jackson Hole'u. Dolayısıyla üstelik de hani biraz daha farklı bir yöntem de benimsediğini biliyoruz yeni başkanın. Bununla ilgili biraz da aydınlanmayı bekliyor piyasa zannediyorum. Sizin görüşleriniz neler ve bu toplantıdaki konuşmadan beklentileriniz neler?
2: Ben de sizinle aynı şekilde düşünüyorum. Yani FED'de ortaya çıkan yapısal değişikliğin biraz daha açılacağını, kamuoyuna bu anlamda bilgi verileceğini ve işte kimin neyi yapacağının biraz daha belirgin hale geleceğini düşünüyorum. Bunu yapmak durumunda işte piyasaları da ikna etmek için de geçerli, gerekli bu. Bunun ötesinde faizle ilgili çok fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum doğrusu. Yani artış yönünde işte bayağı bir baskı var ama yani herhalde bu dönemde pas geçer faizle diye düşünüyorum. Bundan sonraki toplantıda para toplantısında belki bir faiz artırımına gidebilir. Orada da tabii belirleyici olacak olan yani bu savaşın durumu ve bunun petrol fiyatlarına olan etkisi.
1: Evet.
2: Ama şimdi işte petrol fiyatları 90'ın altına inmiş vaziyette. Bu biraz nefes aldırıyor. Ve şeyi de işte faiz artırımında bir anlamda engelleyen bir faktör haline dönüşüyor. Dolayısıyla çok fazla bir beklentim yok aslında. Yani tek beklentim işte bu yapısal değişiklikle ilgili ortaya çıkacak.
1: Biraz daha ayrıntı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet,
1: bu arada evet. Boston Fed Başkanı Collins aynı zamanda diyor ki enflasyonun kalıcı olarak %2 seviyesine geri dönüyor olduğuna dair kanıt arıyoruz. Tabii petrol fiyatları, enerji maliyeti burada önemli bir husus. Gelecek olan veriler, çekirdek tüfe verisi, büyüme verisi, ikinci çeyrek bunda yani bu aldığımız bu verilerde biraz hani ne gösteriyor bize diye

0: herhalde bakacağız önümüze, değil mi? Siz şimdi bu sene için Fed'den bu son toplantıyı bir kenara bırakalım. Yani önümüzdeki ilk toplantıyı daha doğrusu hocam. Yılın geri kalan kısmında da var bir toplantı daha. Hani orada bir şey olabilir mi? Ne değiştirir ya da Fed'in bakış açısını? Seçimler burada kritik bir eşik midir sizce?
1: Yani seçimler tabii ki kritik bir eşik. Yani kasında göreceğiz ne olacağını. Ama bunun ötesinde başka faktörler de var tabii. Yani ters yönde etki eden faktörler de diyebiliriz buna. Yani bir tarafta petrol fiyatları. Yani bu körfez krizi ve petrol fiyatları diyelim. Bir taraftan da Trump'ın işte hem Kanada'ya hem de işte İran'a ve İran'la birlikte hareket eden ülkelere uygulayacağı ek tarifeler ikilisi var. Yani bu ek tarifelerin ya da tarifelerin genel olarak Amerika'da enflasyonun artırıcı bir etkisi olduğunu gördük. Üstelik şeyler, yani tüketiciler bundan doğrudan zarar gördü ama işte ithalatçı firmalar bu şeyleri, paraları geri alabildiler. En azından bir kısmını geri alabildiler. Dolayısıyla böyle bir iki tane farklı etki var. Yani misillemelerle beraber işte enflasyonu artıran bir baskı çıkacak ortaya. Ama petrol fiyatları da eğer düşüş olursa tabii, yani orada bir anlaşma sağlanırsa o yönde de bir azalma çıkacak ortaya. Ama yani ne şekilde, ne zaman davranacağını hiç öngörebiliriz. Biz bir insandan bahsediyoruz. Onun işte yaptığı açıklamaların etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla öngörebilmek zor. Şu kasım gelsin, şu seçimler yapılsın da böyle tabii İsrail'deki seçimler.
0: Bitsin de gitsin yani. Diyorsunuz değil mi? Yani gündemimizden çıkmın bir an evvel.
1: Evet, %30 şeyimiz zaten şeyi, kamuoyu desteği. Yani tarihi düşük seviyede. Dolayısıyla yani çok fazla bir şansı yok ama bir taraftan da işi çırpınıyor. Yani o şeyi yani kamuoyu desteğini artırmak için ve seçimlerden işte kendince başarılı çıkabilmek için ama bence pek şans yok gibi gözüküyor.
0: Evet hocam, bu arada Boston Fed Başkanı'nın açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Şöyle ki, mevcut para politikası uygun bir konumda ve hafif derecede sıkı demiş. Öte yandan yeni şoklar veya güçlü büyüme enflasyon açısından da yukarı yönlü diyor. Yani yukarı yönlü riskler içeriyor diyor. Bu yıl enflasyonda kademeli bir geri çekilme süreci öngörüyoruz demiş. Şimdi biraz buradan hani bütün bu maliyette önemli bir katkısı olan İran-ABD savaşı boyutuna da gelelim. Ve Bessent'in açıklamaları, bu konuyu da bir yorumlamanızı istiyorum. Çünkü artık ekonomik olarak kıstıracağız İran'ı söylemi. Hatta sadece İran'ı değil ama İran'la iş yapan, evet, ticaret yapan herkesi, hatta dolar sisteminden çıkaracağız diyor. Hazinenin bir de geçen hafta geri alım programını ikiye katlaması haberi vardı. O da faizlerin yukarı yönünün önünü kesmek içindi ama çok bir etkisi olmadığını ve ardından gelen yorumlarında aslında özetle daha fare doğurdu gibi, belki Türkçeleştirirsek ifade edebileceğimiz bir noktada yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu boyutuyla baktığımızda bu haber akışlarının sizdeki yansıması, etkisi ne oldu?
1: Yani şimdi burada İran etkilenecek tabii ki, yani kaçınılmaz olarak etkilenecek. Ama demin de vurguladığım gibi yani Kanada'ya uygulanan tarifeler var. %50 arttırdı onları da. Kanada da etkilenecek. Ve Kanada işte Amerika'ya elektriğin yani işte doğalgazın çok önemli bölümünü sağlayan ülkelerden bir tanesi. Elektrik fiyatları biliyorsunuz Amerika'da uzun süredir artıyor. Bu veri merkezleri de işte bu elektrik tüketimini çok hızlı arttıran faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla doğrudan tüketicilere bunun getireceği bir şey var, kayıp var. Öte yandan Çin hemen tavrını koydu. İşte birebir şey yapacağız dedi. Mukabele edeceğiz biz de burada. Çünkü çok sayıda Çinli şirket ve Hong Kong şirket bundan zarar görecek. Dolayısıyla onların da zararına olan süreçte onların tepkisiz kalması beklenemez. Ama bir dahaki ay Çin'e gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Oradaki görüşmelerden ne çıkacağı da belli olmaz. Yani belli olmaz diyorum çünkü Trump'ın ne zaman ne gibi bir tepki göstereceği hiç belli olmuyor. Yani doğru. Türkiye'de geldi, bir sürü sözler verdi ama sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Dolayısıyla yani önümüzde oldukça belirsiz bir süreç var. Ve yani Vesat'ın yaptığı açıklamalarda işte boğacağız, işte iyice köşeye sıkıştıracağız falan gibisinden. Yani şimdi Köşeye sıkıştırmak bazen köşeye sıkıştıran çok ciddi zarar verebilir. Bunu da düşünmek lazım, bunu da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani oldukça belirsiz bir ortam var. Bu belirsizlik yani Amerika ekonomisine de yaramaz, dünya ekonomisine de yaramaz. Ve işte bundan işte her taraf, eğer yani bu politikasyon düzecek olursa her taraf zararlı çıkacak diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Şimdi zaten bir durgunluk var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu durgunluğu işte ihracatla aşmaya çalışıyorlar. İş talebi çok düşük ve artıramıyorlar iş talebi. Ve eğer yani ek bir takım şeyler getirecek olursa Çin'e ihracatlar falan gibisinden ki arabalarda falan var biliyorsunuz. Bu Çin ekonomisi de sıkıntıya sokabilir. Ama onlar işte devlet desteğiyle bunun altından kalkarlar ama yani Amerika gibi bir kapitalist ekonomide bunun altından kalkmak çok zor olur. Ve yani işte küçük orta boy işletmeler bundan çok büyük zarar görür diye düşünüyorum.
0: Peki. Hocam şimdi biraz içeriye de girelim. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı. EKK notlarına mutlaka baktınız. Özellikle orada tabii yine enflasyon vurgusu var. Büyümeye de vurgu devam ediyor aslında. Eş güdüme yine vurgu devam ediyor. OVP 2027-2029 bu tarafa ilişkin sizin beklentileriniz neler? Çünkü biz sizinle çok defa özellikle yapısal taraftaki boşlukları konuşuyoruz. Dolayısıyla gelen sunum, açıklamalar bu anlamda ne kadar tatmin edici görüyorsunuz ve ne bekliyorsunuz? Çünkü bunların üstünde de daha çalışmalar olacak şüphesiz.
1: Yani şimdi yani söyleyeceklerim belki hoşa gitmeyecek ama ben uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle birlikte bir program hazırlanması gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü başka türlü güven vermek mümkün olmuyor piyasaya. Yani bu konu çok...
0: Yani resmi bir program anlamında mı söylüyorsunuz bunu? Zamanında IMF ile yaptığımız gibi bir program
1: aynen,
0: mı?
1: Aynen, yani 2001'deki
0: neden buna ihtiyaç görüyorsunuz hocam?
1: Çünkü yani bunun çok kapsamlı bir program olması lazım. Günlük kurtaran bir program değil. Yani ileriye yönelik olarak ekonomi yeniden yapılandıracak bir program olması lazım. Yoksa ÖP ile biz sadece günü kurtarıyoruz. Bu yani bir işe yaramıyor. Hedeflerin hiçbiri de tutmuyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada uluslararası finans kurumlarının desteğini alarak yapılacak çok kapsamlı bir programla, işte tarımdan eğitime kadar her şeyi kapsayacak bir programla çıkmak ve bunu uygulamaya çalışmak bence en doğru strateji olacaktır. Ama yani bunu yapmaya istekli olduklarını da düşünmüyorum doğrusu. Zaten uluslararası finans kuruluşlarının tepkilerinde biliyorsunuz, hükümetin tepkisinden bahsediyorum. Dolayısıyla yani yeni ilanecek ÖVP de işte bundan öncekiler gibi çok fazla bir işe yaramayacak. Sadece günü kurtarmaya yönelik bir program olmaktan öteye gidemeyecek diye düşünüyorum. Umarım böyle olmaz tabii ki. Ama yani bana verdiği izlenim de bu bugüne kadar.
0: Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bir son sorum daha olacak size uğurlamadan önce. Çünkü HSBC'nin bir raporu vardı. Mesela orada Türkiye'de Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir tane faiz indirimi, ya Eylül'de bir faiz indirimi beklentisi olduğundan bahsediyor. Hala tabii riskler var ama sizin Merkez Bankası'ndan beklentinizi de bu konuştuklarımız çerçevesinde bir almak isterim.
1: Yani enflasyonu işte 28'e çıkarttılar.
0: Hı hı.
1: Yani bir dahaki toplantıda herhalde bu 30'a çıkar. Zaten çok konuştuk bunu. Ben işte başından beri yani yılbaşından beri 30'un altına düşmeyeceğini söylüyorum. Şimdi biraz daha da yukarı çıkıyorum. 32 gibi olacak gibi geliyor bana. Yani şu 37 politika faizi bence uygun bir faiz. Bunun altına inmesi risk yaratır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu kadar enflasyon, bir de tabii bu TÜİK enflasyonu, kimsenin de güvenmediği bir enflasyon. Ayrıca enflasyon beklentilerine bakınca da işte hani halka hala işlerde 46'larda ve şeyde işte 32.80, reel sektörde 32.80'lik bir beklentiye sahip.
0: Evet.
1: Dolayısıyla reel sektörü belki bazı alarak buna göre bir faiz oluşturmak ve işte bu faizin altına inmemek bence doğru strateji olacaktır.
0: Pekala. Son bir not olarak da HSBC'nin yıl sonu politika faizini %34 seviyesinde gördüğünü, beklediğini de ifade edelim. Şimdi zaten 37'ye tekrar geldi haftalık rapor yerlilerine geri dönünce Merkez Bankası. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya salı görüşmek üzere diyelim. Siz bir fark ettim. Ağzımdan çıktıktan sonra fark ettim de hocam. Çok naziksiniz. Hiç yüzüme vurmadınız. Her zamanki gibi. Sevgiler, selamlar hocam. İyi günler diliyorum size. Şimdi efendim bir diğer kıymetli hocamıza geçiyoruz. Onunla da petrol özelinde konuşuyor olacağız. Doktor Zeynep Elif Yıldızel benimle birlikte petrol ve doğalgaz uzmanı. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
2: İyiyim, teşekkür ederim Didem Hanım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen hızlıca konuya girelim mi Zeynep Hocam? Şöyle ki, Brent petrol tarafına bakıyoruz. Bir ara hatırlayalım işte bu münazaralar, barış görüşmeleri vesaire bir şekilde anlaşılacak derken 28 Şubat seviyelerine geri döndüğümüz bir aralık oldu. Fakat uzun sürmedi. Sonra tabii oradaki çatışmalar alevlenince vesaire bir dalgalanma yukarı yönlü olarak geçen haftada tekrar bir 95'i zorlayan bir Brent gördük. Bugün ise iki gündür daha doğrusu dün ve bugün ise baktığımızda 88 doların altına doğru geri çekilen bir Brent. Evet biraz buralarda oynak belki ama ne oluyor ne bitiyor ve bu oynaklık nereye kadar devam edecek, nerede stabilize olacak, herkesin merak ettiği başlık bu, sizin değerlendirmeniz nedir hocam?
2: Evet, aslında burada çok rasyonel bir petrol fiyatlaması ben olduğunu düşünmüyorum. Sanki bu petrol fiyatlaması savaşın bombalarla alevlenmeyeceği, yani aslında savaş sürüyor ama bombalarla alevlenmeyeceği ya da birbirlerine bomba atılmayacağını fiyatlıyormuş gibi geliyor bana. Bu beklenti doğru mu değil mi onu yaşayarak göreceğiz ama Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey savaşı bombalardan ekonomik savaşa çevirmek, yani fiziki savaştan ekonomik savaşa çevirmek ve Hürmüz'ün işlemesini sağlamaya çalışmak ve petrol fiyatlarının da 100 dolarların üzerine çıkmasını ya da 90 dolarların üzerine çıkmasını engellemeye çalışmak. Zaten farkındaysanız son dönemlerde Trump olumlu bir şey söylediğinde hemen 80 dolara yaklaşan, olumsuz bir şey söylediğinde de 90 doların üzerine seyreden, çok hızlı hareket eden bir petrol fiyatı söz konusu. Fakat işin ilginç tarafı bu beklenti neden bence çok doğru bir beklenti değil? Çünkü biliyorsunuz Amerika bugün 60 tane İran bağlantılı şirkete ambargo uygulamaya başladı. Ekonomik bir baskıya gidecek. Bunun karşılığında da İran'da bu Hürmüz'den geçişleri kontrol edecek bir sistem kurmuş ve bu sistem yasaklı şirketler ilan etti. İşte ADNOC gibi. Başka bir takım şirketler gibi. Bunların hangi kuralları da ihlal ettiği de net değil ama bunların oradan geçmesini engelleyeceğini, geçmeye çalışanı zorlayacağını söylüyor. Bu da ne demek? Yani aslında Amerika'nın ekonomik baskısına karşı İran petrol fiyatlarının yüksek kalması için Hürmüz'deki stresi ve baskıyı, Hürmüz üzerindeki baskısını arttırmaya çalışıyor. Aslında mesele bu. Ama piyasalar İran'ın başarılı olmayacağını, Amerika'nın daha başarılı olacağını fiyatlıyor gibi geliyor bana.
0: Şimdi hocam bu bahsettiğiniz son konu başlığına dönecek olursak, Hürmüz'den de zaten süreç boyunca en az sayıda yük gemisinin geçtiğini görüyoruz bu ara. Dolayısıyla bir yandan burada arzla ilgili bir soru işareti varken, sizin söylediğinizden anladığım çatışma ihtimalinin azalmış olması bilhassa petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde etkili oluyor bugünlerde. Doğru mu öncelikle?
2: Evet, evet, bunu söylemeye çalıştım.
0: Peki.
2: Bunu anlatmaya çalıştım.
0: Hocam şimdi bu denklem tabii birçok belirsizlik de içeriyor. Yani kimin burada daha tırnak içinde başarılı olacağı veya karşısındakine göre baskın çıkacağını yaşayarak öğreneceğiz ama sizin uzman gözüyle baktığınızda hangi aralıkta ve nasıl bir ortalamayla mesela yılı kapatacağımızı beklediğinizi merak ediyorum. Bu arada tam biz bu konuyu konuşurken Trump'tan da bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama geldi. Hürmüz'deki bütün mayınlar kaldırıldı veya imha edildi diyor. Aslında ilk kez bunu söylemiyor ama ara ara hatırlatıyor diye ben kendi adıma öyle bir yorum yapayım hocam. Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Ya şimdi şöyle, tabii burada aslında böyle askeri olarak belki güçler denk değil ama eldeki koz anlamında İran'ın elinde Hürmüz var ve bu Hürmüz'ü sıktığı anda bütün dünya bundan etkileniyor. Petrol fiyatları da buna dahil. Öbür taraftan Amerika'da petrol fiyatlarını rahatlatmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. İşte mayınları kaldırdık ya da kaldırıldı açıklaması da bunu söylemeye yönelik. Çünkü diyor ki artık teknelere, gemilere, tankerlere lütfen gelin Hürmüz'e girin, petrollerinizi doldurun diyor. Ama bunu yapmaya yanaşan lojistik firmaları, tankerler maalesef şu anda yok. Zannediyorum pazar günü 24 Ağustos'ta iki tane tanker geçmiş.
0: Aynen.
2: Artı bir de Oman'ın tankerine bir saldırı olmuş. Nasıl olduğu tam açıklanmasa da. Dolayısıyla bu şekilde devam ettiği sürece ve İran Hürmüz kartını oynamaya devam ettiği sürece her ne kadar aktif bir savaş şu anda sanki öngörülmüyormuş gibi, yani Amerika ekonomik savaşa döndü artık bomba atmayacak gibi düşünülse de ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Bu bombalar mutlaka atılacaktır. Çünkü şu anda İran da inat etmiş durumda ve bundan vazgeçmeyecek. Amerika da inat etmiş durumda ve bundan vazgeçmeyecek. Sadece bana göre Amerika biraz daha piyasaları rahatlatmak adına bir takım adımlar atıyor. Çünkü bu petrol fiyatlarının yüksek olması bütün dünyayı enflasyona sürükleyen bir unsur. Neydi yılbaşındaki hedef? Ortalama 65 dolar civarındaydı. Biz şimdi onun çok üstündeyiz. Hatta düştü, %2, %3 düştü dediğimiz şey 98 dolardan işte 92-93 dolara düşmesinden bahsediyor. Düştü diye de sevinip konuşuyoruz. Yani bana göre önümüzdeki süreçte, yani son 6 ayda da bu petrol fiyatları özellikle 85 doların altında çok seyredecekmiş gibi gelmiyor. Anlık inebilir çünkü pozitif okumak istiyor piyasa.
0: Evet.
2: Pozitif bir şey gördüğü zaman anlık inebilir ama ortalamaya vurduğumuz zaman 80 dolarların üstünde 90, yani 85-90 dolar arasında olacağını tahmin ediyorum. Tabii bunu yaşayarak göreceğiz.
0: Peki hocam, doğalgaz tarafıyla da ilgili yorumunuzu alayım. O taraf da çünkü oldukça önemli. Bilhassa tabii doğalgaz dediğimiz zaman sadece Hürmüz değil ama Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim. Hatta Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda beklentisinin de yine gelen açıklamalar eşliğinde biraz daha pekiştiği, arttığı bir dönemden geçiyoruz. Hem doluluk oranları, depo doluluk oranları, mevsimsel etkiler vesaire derken oradaki fiyatlamaları ve bundan sonrasına ilişkin öngörüleri nasıl özetleyebiliriz?
2: Birkaç gün önce baktığımda TTF'de 18 dolardı yanlış hatırlamıyorsam doğalgazın, LNG'nin fiyatı. Şimdi burada tabii önemli olan Avrupa kışa giriyor ve depolarını doldurmak zorunda. Ve Katar'da biliyorsunuz Ras Laffan tesisi de çok ciddi hasar görmüş durumda. Aynı talep Asya'da da var. Amerika Avrupa'yı besleyen bir, elenci konusunda besleyen bir durumda. Bu kış Avrupa için de bizim için de çok uygun, ucuz doğalgaz fiyatları olacağını tahmin etmiyorum ben. Bu anlamda sıkıntılı. Tabii Avrupa'nın durumu biraz daha sıkıntılı. Çünkü Rusya'dan gelen ucuz doğalgaza çok alışmışlardı ve bu yaptırımlardan dolayı şimdi Amerika'nın pahalı gazını alıyorlar. Geçen seneki karşılaştırma fiyatını söyleyecek olursak Henry Hub'da 2-3 dolar olan doğalgaz Avrupa'ya geldiğinde 16 dolarlara kadar yükselmişti geçen kış. Önümüzdeki süreçte de Avrupa'nın depolarını doldurması gerekiyor biliyorsunuz. Bu sürece girdi. Nereden dolduracak, nasıl dolduracak? İşte Amerika'dan pahalı gazlarla beraber dolduruyor olacak. Bu tabii onun enflasyon için de kötü. Öteki taraftan bize bakacak olursak, şimdi ben bu yaptırımların da çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzde Rusya örneği var. Rusya'ya da aynı yaptırımlar sizin de bahsettiğiniz gibi hem başladı hem devam ediyor hem de artacak. Ama Rusya'nın yeni müşterisi Çin. Aynı şey İran için de geçerli. İran'ın da müşterisi Çin. Çin bu yaptırımlara uymadığı sürece İran'ın da çok köşeye sıkıştırılabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bu doğalgaz bu açısından da Avrupa öyle zor bir durumda ki geçtiğimiz günlerde Statoil'in CEO'sunun yaptığı bir açıklamayla beraber söylediği şey şuydu. Bu kış Avrupa depolarını %80'e kadar bile doldurursa şanslı kendini kabul etsin diye bir açıklaması vardı. Dolayısıyla Avrupa'yı özellikle zor bir kış, pahalı bir elenci dönemi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Doktor Zeynep Elif Yıldız El, petrol ve doğalgaz uzmanı, bana eşlik ettiniz. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olunuz efendim. Kapanışa doğrunun sonuna geldik. Bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Dönüşte seans notlarında Mehmet Özdemir yine bana eşlik ediyor olacak. Bu defa içeride önemli başlıklar var. Bilhassa sektörel ve şirket bazlı olarak da gelişmeler var. Piyasadaki hareketliliğin detayları var. Hepsini konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Kamu spotu.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
7: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz bir kez daha efendim. Biraz sonra içeride borsayı kapatacağız. Bir 15-20 dakikamız var eşleşmelerle birlikte, 25 diyelim ama şu da tabii önemli. Bugün içeride konuşacağımız başlıklar var. Bir kere aracı kurumlardan gelen şirket değerlendirmeleri var. Mehmet'le bunları da ele alıyor olacağız. Şirket haberlerimiz var sizlerle paylaşacağımız. Aynı zamanda MSCI'nin de 31 Ağustos 2026 kapanışı itibariyle geçerli olacak endeks değişiklikleri var biliyorsunuz. Bugün konuştuğumuz onlara da tekrar bir değiniyor olacağız. Şimdi gelsin rakamlar içeride. Dünkü kapanışın üstüne bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Dün yatay bir kapanış vardı 14.501'den ve 200 milyar lira işlem hacmi sınırını aşmıştık ucu ucuna. Ama bugün bu dakikalarda 14.440'dan geçiyor işlemler. %0.42'lik bir aşağı yönden bahsediyoruz ki gün içinde 14.541 en yüksek, 14.341 en düşük seviyelerini gördük. 200 puanlık bir aralıkta hareket etti piyasa. Detaylarını birazdan konuşacağız. Dediğim gibi işlem hacmi 183 milyar lirada, bu dakikalarda %11 altında dünün. Ve onun dışında paritelere baktığımız zaman şöyle bir turlayalım birlikte. Dolar TL'ye bakalım. 48.09.86'dayız. Çok önemli bir değişiklik yok. Alışa geldiğimiz %0.04 civarında yukarı yön devam ediyor. Euro TL'de %0.11'lik bir artış var. 56.16.42 seviyesindeyiz. Hatta 56.18'i gördük şu an. Euro dolar paritesi de bir miktar yukarı yönlü hareketlendi. %0.07'lik artışla 1.16.72'ye ulaştı. Dolar endeksi 99'da. Avrupa piyasalarına dönüp baktığımızda bugün Londra'nın negatif ayrıştığı bir an yaşıyorduk saat 17'de. Fakat Londra FTSE 100 endeksi artıya geçti son 45 dakika içerisinde ve %0.19'luk bir prime kavuştum. Paris'te CAC 40 endeksi ise yataydı. Orası 4-5 puan civarında bir geri çekilme yaşıyor. Yatay negatif diyebiliriz. Frankfurt DAX %0.78 artıda, İtalya'da FTSE MIB ise %0.27'lik bir prim izliyor. ABD borsalarına dönelim bakalım. Dün burada özellikle Nasdaq'ta hem kompozit hem 100 endeksi tarafında satışlar vardı. Nasdaq kompozit şimdi %0.44 artıda. Nasdaq 100 de benzer oranda primli. S&P 500 yükselişte %0.11 civarında sadece. Dow Jones ise şu anda yatay pozitifte 2 puanlık bir farkla yukarı yönde hareket ediyor. ABD tahvilleri ne durumda peki? Bugün burada alımlar var en azından bu dakikalarda ve 10 yıllıkta özellikle biraz daha hızlandı son 45 dakika içinde. 4.64-4.65'e kadar da geriledi bu vesileyle 10 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllıkta getiri 4.35-12'ye düşerken 2 yıllık tahvilde de 4.19-53'e kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Gelsin son ekranımız, burada da MTI ve Bitcoin tarafına bakıyor olacağız. Özellikle dünün yıldızı Bitcoin'di biliyorsunuz. Bugün saat 17'de çok hafif bir geril çekilme vardı burada yatay diyebileceğimiz ama yeniden artıya geçtiğini ve 79.228 dolardan işlemlere bu dakikalarda baktığımızı söyleyebilirim. %0.36'lık bir prim var o taraftan. Gümüşte %1.11'lik geri çekilme var, 68 dolar 17 sent civarındayız. Spot altında da %0.33'lük bir düşüş, 4.636 dolardan geçiyor işlemler. Bu arada oradaki beklentiler arasında da Citi'nin 3 aylık altın tahminini yukarı çektiğini ve aylık altın fiyat hedefini de ons başına 4.800 olarak not ettiğini hatırlatalım. Gelsin Brent petrol ile ABD tipi ham petrol. Şimdi bu tarafta bir geri çekilme var. Hatta bir ara Brent'te 88 doların altında işlemlerin geçtiğini gözlemliyorduk. Şu anda orası tekrar biraz yukarı yönlendi ama 90 doların altındayız. Her halükarda 89 dolar 73 centliyiz. %2.65'lik bir geri çekilme var. Özür dilerim, olduğunu görüyoruz. 82,5 doların çok hafif altındayız. Şu anda ABD tipi ham petrolde. Şimdi de şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Emlak Konut GEO'dan gelecek. Emlak Konut GEO Konya Meram 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. CV Enerji 1.08 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini %53.02 oranında bedelsiz arttırarak 1.65 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurdum. 571.7 milyon lira tutarındaki artışın 2025 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanması ve yeni payların mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz dağıtılması planlanıyor. Son haberimizde SDT Uzay'dan gelecek. SDT Uzay yurt dışındaki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 4.78 milyon dolar tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2027-2031 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket haberlerimiz de böyle efendim. Şimdi Mehmet Özdemir yerini aldı stüdyoda. Bakalım bugün bizlere neler anlatacak, haydi.

0: Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi yanıma stüdyoya. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, sen
0: stüdyo
1: nasılsın?
0: Azıcık serinledi. O arada bir üşüme geldi bana ama yaşıyorum. Hala hayattayım. Bu bölümü yapacağız birlikte. Şimdi yurt dışından başlayalım diye şöyle hızlıca seninle mutabık kaldık. Çünkü doğal olarak petrol. Yani dün ve bugün aşağı yönlü bir seyir var. Gerekçeler var konuşabileceğimiz. Doğal olarak net bir gerekçe üzerinde belki çok duramayız ama belli başlı çıkarımlar yapmamız da çok mümkün. Dolayısıyla istersen buraya bakalım öncelikle. 90 dolara biraz yakınsa da yani 89,5 doların üstüne geldi tekrar Brent ama biz 88'in altında gördük bugün. Ne dersin?
1: Şöyle bir aslında 93-94'lere falan gittiğimiz de oldu yakın zamanda.
0: Geçen hafta 95'i zorladık.
1: Evet, şu anlamda söylüyorum ama yani gelen haber akışlarında bugün özellikle bu Pakistan tarafı taslimin geçmiş olduğu haberden bahsedeceğim ama oraya gelene kadar hep tırmandırıcı. Yani hep işte burada ciddi bir ekonomik anlamda İran'ı yıpratma üzerine kurulu. Hali hazırda zaten yıllardır yıpranan İran ekonomisine ekstra bir darbe vurmaya yönelik Besent'in dün açıklamaları İran'ın ticaret ortaklarının dolar sisteminden çıkarılmaya kadar gidebileceğine ilişkin yaptırım silsilesi buradaki tansiyonun ciddi anlamda yukarıda kalmasını sağlıyordu. Bunun yanında 5-10 farklı daha tansiyonu tırmandırıcı şey söyleyebiliriz. Ama şuna da geleceğim. 94-95 doların üzerine geçmeyen bir Brent petrol çerçevesinde iyimser haber akışı gelmemesine rağmen Hürmüz trafiğine baktığımız zaman resmi trafik verileri arzın zaten gayri resmi taraftan akışla birlikte biraz daha canlı tutulduğunu yakından takip ediyorduk ama resmi trafik verileri son dönemin en zayıf verilerine doğru gelmişken buradaki geri yukarı doğru yükselme iş petrol tarafında biraz daha bir çıkarım yapmasını emtia analistlerin kolaylaştırıyordu. Ya da ekstra zorlaştırıyordu diyebiliriz. Nereden bakacağımıza bağlı. Ama şunu söyleyeceğim. Bugün gelen haber akışıyla birlikte o geri çekilmenin biraz daha sertleştiği geri çekilmenin diyeceğim Didem. Çünkü zaten bu haber akışı gelene kadar da petrol çok kuvvetli bir seyirde değildi. Günlük bazda zaten biz 90 dolarlar çerçevesinde fiyatlanmaya devam ediyorduk. Ama 90 doların altında bugün gerileyen petrolün aşağı doğru gelmesinde ne etkili oldu? Müzakere umutlarının dolaylı yoldan da olsa başlayacak olması. İki ülkenin zaten ekonomik açıdan, siyasi açıdan liderlerinin ne kadar sıkıştığına ilişkin zaten dün birazcık konuşmaya çalışmıştık. Ama bugün Pakistanlı yetkililer tarafından Tasnim Haber Ajansı der ki bu tarafta İranlı yetkililerle görüşmelerde İran'ın talepleri ve özellikle mutabık kalınan konular ABD'li mevkidaşlara aktarılacak. Eğer burada bir mutabık kalınması durumunda görüşmeler tekrar başlayabilir. Sağ sürekli bunlardan bahsediyorum. Evet. O olursa bu olursa. Dolayısıyla piyasalarda şu anda bu ihtimallere bir miktar daha tutunmaya çalışıyor diyelim. Ama dediğim gibi 89 dolarında altına gelmiş gün içinde bir Brent petrolde risk iştahına ekstra bir açıcı faktör gösteriyor. Ekstra açıcı diyorum çünkü zaten dün mesela işte bu risk iştahının ne kadar kapalı olduğundan konuşacaksak dün Dow Jones zaten artıda kapamıştı. Evet, çip sektörü üzerinde bir miktar daha satışlar vardı. Bugün ama biraz daha çip sektöründe, çip şirketleri üzerinde de bir miktar daha yukarı doğru hareketi. Yani düne göre dengelenme diyebiliriz belki buna. Bunun olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şöyle bir tahvillerdeki alımda, sen biraz önce rakamlarda aktardın. Evet. Bugün 30 yıllıktan tutun da 10 yıllık ABD tahvil faizine kadar hatta bunların Avrupalı muadillerinde frekansın daha düşük olmasıyla birlikte görene kadar bir tahvil tarafında da alımların gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla haftanın ikinci işlem günü hiç de fena gerçekleşmiyor. Bu hafta ABD büyüme, PCE derken Cuma günü belki de bu verilerin de üzerine geçebilecek bir Jack Sewell'da Kevin Warsh'un konuşması derken şöyle bir piyasalar haftanın ikinci işlem gününde toparlanma eğiliminde. Yine bir parantez açayım. Neresi dışında? Son dönemde gayet yukarı doğru hızlı gitmiş altın, Bitcoin ve belki de gümüş dışında. Bugün Bitcoin tarafında 80 bin dolarında üzerine epey gördüğümüz buralara kadar gelirken Didem şunu söyleyeyim bu arada bu grafiklere şimdi ETF'ler bazında da biraz daha dikkatli bakıyoruz. Son dönemdeki hareketi daha yukarı olduğu için ciddi bir teveccüh olduğunu ETF'ler evet. üzerinden görmek mümkün. Ama bugün tekrar Bitcoin, altın ve gümüş biraz daha en azından kayıplarda ya da primleri sınırlı diyebiliriz.
0: Evet, yani hani gün içerisinde bir miktar volatilite elbette görüyoruz bu emtialarda ama temel olarak baktığımızda dediğin gibi Bitcoin ETF'lerine olan ilgi alaka özellikle son 10 ayın yanlış hatırlamıyorsam evet. Max düzeyindeydi. Dolayısıyla burada bir talep var ama şimdi birazcık ABD tarafında şunu da sormak istiyorum sana. Yine dün konuşuyorduk yani Bessent'in açıklamaları önemli. Yani şimdi onu hani es geçemeyiz. Trump zaten İran'a artık fiziki bir savaş çatışma alanından biraz daha çıkıp daha fazla ekonomik bir baskı yaratacağını, hatta bunu sadece İran'a değil ama İran'la ticaret yapan herkese, destek olan tırnak içinde herkese uygulayacağını, dolar sisteminden çıkarmakla tehdit ettiği, hatta bir noktadayız. Ek tarifelerle de yine tehditler savuruyor Trump. Kanada'dan cevap geliyor, hatta destek olurum ben diyor kendi sektörlerime gelen tarifelerin üstesinden gelebilmeleri için. Çin yine benzer bir cevap veriyor Amerika'ya. Ya işler aslında ne kadar toparlıyor, ne kadar sular duruluyor konusunda benim soru işaretlerim var kafamda. Bu soru işaretleri piyasalara da yansıyor mu sence veya ben mi biraz paranoya yapıyorum?
1: Kesinlikle paranoya yapmıyorsun ya da paranoya yapıyorsan Şubat'ın son gününden bu yana özellikle hepimiz paranoya yapıyoruz fiyatlamalara baktığımız zaman. Ama şunu söyleyeyim, dün Bessent konuşurken muhakkak senin de özellikle aklına gelen işte İran'ın ticaret, İran'a yardım eden işte 5-6 sektörünü özellikle hedef alacağını açıkladı. Bu uçak, gemi gibi sektörler var bu tarafta ama senin de aklına gelen belki ilk şey İran'ın ticaret ortağı deyince Çin olmuştur diye düşünüyorum. Ki özellikle burada Çin'e ilişkin de %7,5 civarında bir kapasite fazlası dolayısıyla bir tarife artışı haber akışının dün itibariyle görmüştük. Burada dediğim gibi biraz daha Çin üzerinden de olayı okuma çabaları biraz daha mantıklı olabilir ki işte İran'ın ciddi anlamda petrol ihracatının da Çin'e olan zayıfladığı dün burada grafiklerle göstermeye çalıştık. Aynen. Ortamda bu son dönemde gördüğümüz açıklamalar hiç ama hiç şeye oturmuyor. Yani biraz daha tansiyon düşüklüğüne işaret etmediğini söyleyelim. Bir de Didem, şimdi Bessent gibi, Kevin Warsh gibi isimlerin ki birisi Hazine Bakanı, birisi Fed Başkanı'ndan bahsediyoruz. Mentörü Stanley Druckenmiller'ında dün Wall Street Journal'a vermiş olduğu bir köşe yazısında bu Bessent'in müdahalesinin ciddi anlamda suni kalabileceğine ilişkin. Şimdi özellikle bu Druckenmiller'ın açıklaması şu yüzden önemli. Zaten biz tahvil geri alım programının ardından JP Morgan'dan Goldman Sachs'ına en son Morgan Stanley'sine kadar bunların çok da işe yaramayacağını stratejistlerden, raporlardan takip ediyorduk bu kurumların. Ama evet. Druckenmiller diyor ki tahvil piyasasında özellikle uzun bacakta likidite yukarı doğru gelse de yani zayıflasa da güçlense de likidite koşulları siz fiyatlamayı eğer kendi başına bırakmazsanız buradaki müdahale bir miktar daha suni kalır diyor. Dolayısıyla burada belki de son döneme ilişkin en çarpıcı yorumlardan birisi işte Ray Dalio'nun altın ve gümüş yorumundan sonra Druckenmiller'ın bu yorumu oldu. Dolayısıyla buradaki fiyatlamaları bu görüşlerle de biraz daha okumak anlamda olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bu raporlar hazırlanana kadar ki süreçte de aslında karar gelene geldiği an itibariyle biz de burada ekranlarımızda konuk ettiğimiz uzmanlarımız kendi içimizde de şunu konuştuk. Ya bu tamam iyi güzel 2 milyardan 4 milyara çıkardın harika işte anlık bir etkisi de var ama bu etkinin kalıcı olmayacağı çünkü bir suni tarafının olduğu yönünde çokça görüş aldık. Nitekim de öyle oldu. Biraz aslında piyasalara bu tip müdahaleler bir yere kadar. Yani bir noktadan sonra stres birikimine yol açıyor ve sonuçta piyasa gideceği yere gidiyor. Bak Kanada yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe %15 ila %50 arasında gümrük vergisi getirecek. Buyurunuz. Evet. Yani hani bir durulma bekliyorsak küresel ticarette çok bekleriz gibi bir durum var ortada. İçeriye gelelim mi?
1: Gelelim.
0: Hadi içeride ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi benim tabii diğer herkes gibi muhtemelen en çok üstüne yoğunlaştığım iki başlık var. Bir tanesi Maliye Bakanlığı. Bekir Gürdamar'ın yine bu sabah bizlerle paylaştığı son dakikalar olarak da verdiğimiz kurumsal yatırımcıların özellikle para piyasası fonlarına gelenlere tabii ki %10'luk bir stopaj vergisi, nihai vergi olacak dendi bu. Masaya konan tablo bu. Yani böyle bir plan var. Tabii izleyeceğiz bu değişikliğe uğrayacak mı uğramayacak mı vesaire ama niyetin bu olduğunu anladıktan sonra eninde sonunda bir şey gelecek, onu söyleyebiliriz herhalde. Dolayısıyla bir bu, iki MSCI, hani Kasım diye biraz odaklanmıştı piyasa. Kasım'dan önce gelen açıklama endeks değişiklikleriyle ilgili 24 şirket çıkartıldı değil mi?
1: Evet.
0: Bunların tabii ki nasıl yansıma bulduğu, neler konuşulduğu piyasada biraz bunu toparlayalım.
1: Şuna bakacak olursak zaten işte taslak çalışmanın tamamlandığına ilişkin finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın zaten sabah yapmış olduğu açıklamalarda şimdi yabancıya uygulanacak olan işte kurumsal tarafa %10'luk bir stopaj Didem. Şimdi zaten bunu ABD gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden de görüyoruz. Ülkeler bazı zamanlarda gerçekten sıcak paraya ihtiyacı oldukları zaman, likiditeye ihtiyaç duydukları zaman belirli başlı regülatif hareketlerle bu sıcak parayı destekler ya da daha sonrasında gerçekleştirdikleri regülatif hareketlerle yine buradaki sıcak parayı biraz daha konsolide etmeye çalışır. Bunu tarihte defalarca gördük, görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Şimdi dolayısıyla buradaki hareket de yabancı yatırımcılar nezdinde nasıl algılanacak? Burada çok olumsuz yorumların en azından ilk gelen tepkiler açısından olmadığını söyleyebiliriz. Ama hali hazırda buradaki şimdi getiride stopajla birlikte bir geri çekilme olacağı için buradaki iştahı yakından takip etmek lazım. Ama tekrar söyleyelim burada biraz daha amaç artık sıcak paranın girişini daha engellemek ya da
0: değil,
1: buradaki girişini
0: biraz daha uzun vadeli
1: daha
0: yaymak.
1: Uzun vadeli yatırımlara yaymak. Dolayısıyla dediğim gibi bu tarz hareketleri ülkeler zaman zaman gerçekleştirirler. Bunu her ülkede hemen hemen görme şansı buluyoruz. Daha sonrasında da bunun belirli aşamalarla birlikte daha böyle bir konsolidasyonu sağlanır. Bu anlamda biraz daha kıymetli. MSCI ve buyurun.
0: Ya cümleni tamamla böyle.
1: Lütfen.
0: Kanada ABD çelik ürünlerine de tarifeyi %25'ten %50'ye çıkaracak. Yani bayağı double down ediyor gibi sanki Kanada'da. Bunu da paylaşmak istedim özellikle yayını radyodan dinleyenler varsa diye.
1: FTSE Russell ve MSCI tarafına baktığımızda ise Didem, orada zaten dün de biraz daha bahsetmeye çalışmıştım. Şimdi endekste yukarı doğru işte özellikle MSCI tarafında yukarı doğru, FTSE Russell tarafında yukarı doğru güncellemelerin, eklemelerin bir miktar daha sekteye uğrayacağına ilişkin şeyler vardı.
0: Evet.
1: Şirketlerin özellikle çıkarmaya ilişkin sürecini bu dönemde gördük. Eylül'de veya işte Aralık dönemlerinde de görmeye devam edeceğiz. Ama burada şunu söylemek lazım. Burada özellikle çıkarılma nedenlerine baktığımız zaman işte piyasa değeri boyutlarını karşılayamama gibi işte kontrolmatik tarafında bir miktar daha işte oraya bir o hisseyi de bir kontrolmatiği de katarsak 24 şirket oluyor. Zaten son dönemde özellikle burada gözaltı pazarı gibi böyle birçok şeyi takip etmiştik ama şunu söyleyebiliriz ki burada hani olması gerektiği gibi belki şirket ekleme durumu olsaydı biz 24 şirket çıkarılırken 15-20 şirket eklendiğini görecektik. Bunların biraz daha sarktığını görüyoruz. Evet. Piyasa tarafında da baktığımız zaman
0: piyasa tarafına geçmeden önce hemen şunu da not edelim, bir hatırlatmış olalım. Şimdi maliye tarafından gelen bu stopaj beklentisi var, haberi var şimdi bunu konuştuk. MSCI'ın 24 şirketi endeksten çıkardığı, yerine başka bir şey koymadığını da şimdilik görüyoruz. Bir de SPK'nın geçen hafta konuşuyorduk. Hani bu hafta artık yapılan oradaki çalışmaların piyasanın üstünde çok konuştuğu, uzunca bir süredir artık konuştuğu konu başlıklarındaki çalışmanın tamamlandığı bu haftada açıklanacağını konuşuyorduk. Dolayısıyla o da bir beklenti olarak kenarda duruyor. Yani hani unutmayalım, gelir gelmez bilmiyoruz ama bu çalışmanın tamamlandığı beklentisi dün konuşuluyordu ve geçen hafta konuşuluyordu ve bu hafta da açıklanacak deniyordu. Onu da tekrar bir not düşmek istedim. Evet, şimdi neler oluyor piyasada? Kapanışa artık dakikalar kaldı. Artılar, eksiler, puansal katkılar, puansal negatif etkiler nereden geliyor?
1: Şunu söyleyeyim Didem, bugünün özellikle piyasada belki yani dikkat çekmemiz gereken husus, evet, petrolün geri çekilmesiyle birlikte de bağdaştırabilirsin. Ya da hali hazırda sabahtan bu yana satış baskısını gördüğümüz Tüpraş hissesindeki %7'ye yakın hareket ve endeksi 81-82 puan civarında aşağı çekmesi. Şimdi burada bir miktar daha hacimlerin de satış tarafında da en azından görece dirençli kaldığını görmek mümkün. Ama şunu söyleyebilirim ki yılbaşından bu yana bugünü dışarıda bıraktığımız zaman %122 çerçevesinde primlenmiş bir Tüpraş'tan bahsediyoruz. Ve rafineri marjları derken özellikle bunların ikinci çeyrekte de kuvvetleneceğini ki bilançoda gördük. Üçüncü çeyreği de eğer petrol, dizel marjlarının özellikle yukarıda, dünyadaki rafinerilerden bahsediyorum genel anlamda, yukarıda kalmaya devam ettiği ortamda bunun katalist etkilerinin Tüpraş çerçevesinde de gerçekleştiği ve %100'ün üzerinde gerçekleşen primler. Dolayısıyla en tepeden şu anda bir miktar daha yukarı doğru sert gidişin realizasyonunda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Şimdi o tarafta da kabaca 406-407 liralar çerçevesinde 400 lirayı aşmış bir Tüpraş vardı. Burada dediğim gibi biraz daha belki 3. çeyreğe ve yılın sonuna ilişkin ciddi anlamda beklentiler bitmedi. Ama Didem, bir yerde de artık burada pozisyonlanmanın da kalabalık ya da işte biraz daha pozisyonlanmanın da çözülmesiyle ilişkili bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi 81 puan civarında onu zaten dışarıda bıraktığınızda Tüpraş

0: Bugün 67 hissenin geri çekildiği bir gün. Ve şöyle bir diğer baskılara baktığımızda ise orada aslında yani çok ciddi baskı yaratan hisseleri de görmüyoruz. Türk altın işletmeleri evet %5 civarında geri çekiliyor. O taraftan 8 puan civarında bir baskı. Coca-Cola tarafında o negatifliğin devam ettiği bir ortam %3'ün üzerinde derken Emlak Konut'ta mesela dün itibariyle hızlı bir yukarı doğru gidiş görmüştük. %3-3,5'lar çerçevesinde orada bir geri çekilme görüyoruz. Ama dediğim gibi hemen Tüpraş'ın yanı sıra Petkim'de bugün 6. sırada baskılar tarafında. Ama hep bunlar minimal baskılar. Şimdi katkılara...
1: Ya 10 puan ve üzeri aslında
0: yok,
1: sadece Tüpraş
0: var
1: şu anda 81 puan.
0: Evet. Evet. Şimdi katkılara baktığımız zaman ise o tarafta yine endekste ağırlığı yüksek hisse senetleri göreceği için destek finans faktöring ve Aselsan'daki %1'lik primler derken endeks bir miktar daha böyle görece dengede tutunmaya çalışıyor diyebiliriz ama dediğim gibi sadece 32 hisse yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Destek finans faktöringde çok kuvvetli bir yukarı hareket %7'ye yaklaşan 40 puan sadece oradan geliyor. Katılım evimde son dönemde volatil hareketleri izliyoruz bu arada. Onu not etmek lazım. 18 puan oradan bir katkı. Orası da %6. Odin Solutions tarafında sabah çok ama çok ciddi anlamda bir negatif fiyatlama vardı. Sadece sabah değil günlerdir. Yani biz 6-7 işlem günüdür orası sert bir şekilde aşağı geliyordu. Oranın bugün yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Aselsan derken, BİM derken yine biraz daha sanayi tarafı tırnak içerisinde geride kaldı ama Aselsan tutmaya çalışıyor diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özdemir.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın görüşmek üzere diyelim. Biz gidelim borsayı kapatalım. Buyurun.

0: BIST 100 endeksi kapandı. Gong'u duydunuz. %0.19'luk bir geri çekilme var. 14.473 puan seviyesinden günü noktaladık. İşlem hacmi 198 milyar lirada kaldı. 200 sınırına yakın ama yeterli değil. Geçmek için yeterli değil. Biraz kısa tarafta kaldı. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır. Sadrettin, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem, iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. İşte piyasayı okumaya, anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Burada biraz sana da ihtiyacımız var. İş düşüyor Sadrettin. Şimdi bugün aslında hisseler arası inişlere çıkışlara baktığımızda 32 hisse sadece yükseliyor. Büyük çoğunluğu BIST 100'de, biraz daha kayıplar tarafında. Ancak hani yurt dışına da baktığımızda biz biraz daha bugün özelinde belki bu anlamda çok hafif de olsa negatif ayrışıyoruz da, nerede bütünleşeceğiz, beklentiler neler, hikayeler nasıl şekilleniyor gibi, biraz daha günü gününe değil ama belki biraz daha öyle hani bizim için uzun vade sayılabilecek ama yine de evet, yani hani önümüzdeki birkaç ay diyelim, Merkez Bankası'nın bir sonraki kararına kadar diyelim mesela, ne bekliyor bizim?
1: Vallahi Didem, şöyle söyleyeyim, hani dün de aslında konuştuk ve genel olarak aslında benim tavrımı da biliyorsun, yani daha doğrusu düşünce tarzımı biliyorsun diyelim. Yani ben olaya temel analiz cephesinden baktığımda şöyle bir şey görüyorum, hani net net de bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Ben Türkiye'de bir daha faizin %40'ın üzerinde bir yerlerde, hani büyük konuşuyor olabilirim, yanılıyor da olabilirim ama hani en azından önümüzdeki birkaç yıllık periyod içerisinde bir daha muhtemelen oralarda olmayacağımızı tahmin ediyorum. Hani bu %40 faiz derken de neyi kastediyorsun diye soracak olursan, hani para politikası faizinden çok fazla bahsetmiyorum. Hani biraz daha böyle tahvil bono fiyatlaması olarak bahsediyorum. O nedenle de benim düşüncem şu, hani sen daha yakın bir perspektifi sordun, ben biraz uzundan daha kısaya dönmeye çalışacağım. Yani bence bankacılık sektörü bu faiz döngüsünde muhtemelen olumlu yönde ayrışacaktır diye tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç yıl boyunca. Nedeni de aslında basit. Bizde mevduat fonlaması, mevduatın fiyatlaması daha hızlı yapıldığı için düşen faiz ortamı bence bankalar için daha olumlu olacaktır diye düşünürüm. Bunun tabii kredi kalitesine yansıması nakit akışını hızlandıracağı için pozitif olacaktır. Oradan kredi riski cephesinden gelebilecek olan pozitif eğilimler olacaktır. O nedenle daha uzun vadede bir miktar ben bankaları ön plana çıkarmayı tercih ederim, açık konuşmak gerekirse. Daha kısa vadeye gelecek olur isek, hani mesela bugün bile baktığımızda 2 yıllık bono faizinin işte 40'ın altına geldiğini gözlemliyoruz. Bence bu gayet olumlu bir dinamik. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı malum 10 Eylül'de ve Merkez Bankası

0: karar vermek için önünde bir haftası var diye düşünüyorum. Ve hani Ekim'e dair de bir miktar sinyallemeler alacaktır fikrindeyim. Lakin Ekim ayı malum okula dönüş ayı. Hani o nedenle pardon Eylül ayı okula dönüş ayı ve o nedenle biraz daha böyle enflasyon dinamiklerinin aleyhte çalıştığı bir dönem. Ama çekirdeğe baktığımızda daha pozitif bir eğilim olduğunu görüyoruz. Ama bence Merkez Bankası 10 Eylül'deki toplantısında büyük ihtimalle hani şu anda 37'ye indirmiş olduğu seviyeden devam eder diye düşünüyorum. Bir sonraki toplantıda bir faiz indirimini daha yüksek olasılık olarak kendi adıma görürüm. Ve bu dönem içerisinde de baktığımızda yine dün de söylemiştim. Özellikle hazinenin iç borç çevrimi açısından rahat bir dönem. Merkez Bankası'nın elini bu anlamda da biraz kuvvetlendirebilir diye düşünüyorum. Ve
1: Evet.
0: o nedenle de benim piyasaya bakışım özellikle konvansiyonel hisse senetlerinde, buna bankalar da diyebiliriz aslında, bankaları da ekleyebiliriz ve sanayiyi de bence bunun içerisine eklemek lazım. 1.17'ler civarındaki bir euro dolar paritesiyle beraber ben açıkçası önümüzün biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Hani
1: Peki.
0: endeks seviyesi çok vermek istemem çünkü farklı sahipler var orada ama
1: Tabii.
0: ben piyasayı pozitif okuyorum diye özetleyeyim Didem.
1: Saadettin.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
8: sizin. Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.
15: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
16: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
15: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlara hoş geldiniz. Saatlerimiz 18.20. Ben Didem Arslanoğlu. İçeride borsayı kapattık biraz önce. Onun da detaylarına bakıyor olacağız ama bugün bu bölümde özellikle reel sektör üzerine biraz daha konuşacağız. Farklı sektörlere de değiniyor olacağız. Vahap Muyar'la birlikte ikinci bölümde diyelim. Önce bir rakamlara bakalım isterseniz. Biraz piyasaları toparlamakta fayda var. İçeride borsa günü %0.19'luk geri çekilmeyle 14.473 puandan kapattı. Bu arada oluşan işlem hacmi 198 milyar lira oldu. Öte yandan Tüpraş günün en çok aşağı yönlü baskısını yaratan hisseydi. 81 puanın biraz üzerinde bir aşağı yönlü etki yarattı. Karşısında ise pozitif katkı sağlayan hisseler sırasıyla Destek Finans Factoring oldu. 40 puan, Katılım Evim 18 puan, Odin Solutions 17 puan, Aselsan 15 puan ve BİM 13 puan. Yani bunların da tabii ötesinde pozitif katkı sağlayanlar var ama 10 puan ve üzerinden her zaman bahsediyorum ben biraz daha zaman kazanmak adına. Tablo böyle ekranlarınıza da yansıyor. Şimdi kurlara bakarak devam edelim. Dolar TL 48.0987 oldu. %0.04'lük bir yükseliş var. Euro TL'deki yükseliş %0.10 düzeyinde. 56.15.92'deyiz ve Euro Dolar paritesi de 1.16.72 seviyesinde %0.07 yukarıda. Dolar endeksinde yataylık var 99 seviyesinde. Avrupa borsalarına geçiyoruz. Detaylarını elbette Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle paylaşıyor olacak. Şu an itibariyle bu tabloda her şey yeşil ama Paris Kakaran 40 endeksi biraz daha kararsız durumda. O çok yatay bir tablo sergiliyor. Londra'da %0.20'lik bir artış var. Öte yandan Frankfurt DAX endeksi %0.70, İtalya'da %0.24 yukarıda. ABD borsalarına dönüp baktığımız zaman artılar olduğunu görüyoruz. 3 endekste birden şu an ekrana yansıyan endeksler en azından artıda. Dow Jones %0.14, S&P 500 %0.21, Nasdaq kompozit %0.47 ve Nasdaq 100 %0.56 yükselişle saat 17.45'ten bu yana biraz daha iyimserliğin yansıdığı bir tablo koyuyor önümüze. ABD tahvillerinde de alımlar özellikle 10 yıllık ve 5 yıllık tahvilde şu an ekrana yansıdığı ölçüde daha belirgin hale geldi. 10 yıllık tahvil getirisi 4.64-46'ya düşerken 5 yıllık tahvil getirisi 4.35-12'ye geriledi. 2 yıllık tahvilde de 4.19-50'lere doğru bir geri salınım izliyoruz. Ve MTI ile Bitcoin ekranına baktığımızda Bitcoin yine burada yeşillere büründü. %0.40'lık bir yükseliş var. Dünün yanında hiçbir şey diye olabilirsiniz ama 79.200 dolarlar seviyesinden fiyatlanıyor. Yani dünkü hareketlilik o kadar sert ve yukarı yönlüydü ki bunu daha az bulan izleyiciler mutlaka olacaktır. Öte yandan değerli metallerde gümüş %0.81 oranında eksi de buradaki kayıplar da bir tık daha fazlaydı. Bu azaldığını söyleyelim. Öncelikle 68 dolar 38 sent civarından fiyatlanıyor gümüş. Spot altında da yine %0.40'lar 30'lar civarında bir geri çekilme vardı. Orası da %0.21'e doğru evrildi. 4.642 dolardan geçiyor şu anda spot altının fiyatı. Brent petrolü ABD tipi ham petrol. Şimdi bu taraf biraz daha belirgin aşağı yönlü bir seyir takip ediyor. Gerekçelerini bolca konuştuk zaten. Çatışma ortamının biraz daha azaldığı, savaşın biraz daha ekonomik bir baskı olarak ön plana çıkacağına ilişkin haber akışları var. Pakistan'ın İran'la temaslarıyla birlikte ABD'ye İran'ın taleplerini götüreceği ve münazaraların bu anlamda, müzakerelerin de bu anlamda devam edeceğine ilişkin beklenti de var. Bütün bunları birleştirdiğimizde her ne kadar Hürmüz'den geçen tanker sayısı 2 olarak kaydedilmiş olsa ve arz yönlü bir sıkıntı sinyali üretiyor olsa da Trump'ın çıkıp bütün mayınlar temizlendi buyurun gelin mesajı da aslında yanıt peki belki çok bulmuyor ama en azından Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyin buraya artık trafiğe biraz daha fazla çekmek yönünde olduğunu da bize anlatıyor. Brent petrol %3.22 ekside, $89.17'den fiyatlanıyor. ABD tipi ham petrolde de %3.15'e yakın bir düşüş var. $82.35'den geçiyor işlemler. Her iki emtiada da aslında bunun daha da altını, Brent'te örneğin 88'in altını bugün gördüğümüzü not edelim. Şimdi hem bugüne ilişkin bir değerlendirme hem de elbette yarın önemli veriler var. Haftanın sonuna doğru Cuma günü Jackson Hole var, Warsh'ın konuşması var. Nedir beklentiler? Bütün bunları soracağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya telefon attığımızda kendisi. Hoş geldin Soner.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar sana da. Şimdi gündem yoğun aslında. Fiyatlamalar da özellikle baktığımızda ABD tahvillerinde, petrol tarafında vesaire bayağı hareketli. İçeride de baktığımızda aslında biraz daha sakin, biraz daha kendi iç dinamikleri içerisinde belirsizlik barındıran bir tablo var gibi. Ama senin okumanı merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsun gelişmeleri?
2: Yani Ağustos ayı başından beri takip ettiğimiz bir yükselen trend kanalımız var. O trend kanalının içinde olduğumuzu belirtelim. 13.200'lere kadar geri çekilmişti hatırlarsak. Sonrasında özellikle yurt dışından gelen belki piyasayı destekleyecek haberler başta olmak üzere orada bizde yukarı doğru bir kanal oluştu. Aşağıda 14.200 oranın destek seviyesi. 14.650'den döndük zaten. Oralarda tam direnç noktalarımızı işaret ediyor. Şimdi bugünkü baskı ile birlikte hacim biraz düştü. Özellikle son iki işlem gününde biz tümde 300 milyarı görmüştük, 285'te kaldık. Tabii gündem yurt dışından geldi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle bu Tüpraş'taki satış, sanayi ve holding negatif ayrıştı. Bankacılık yatay. İçeride özellikle Merkez Bankası hamlesi zaten bekleniyordu. Bunu da geride bıraktık ve fiyatladık. Şimdi önümüzde çok bir gündem kalmadı iç piyasa açısından. En önemli gündem şu, fonlarla ilgili beklenen düzenleme. O biraz daha eğer piyasanın seveceği bir halde açıklanırsa yeni yukarı yönlü bir momentum oluşturabilir. Ama sanki çarşı biraz dışarıda daha fazla açıkçası karışık. Çünkü özellikle Besant'ın bu tahvillerle ilgili açıklamaları aslında önemli. Ama özellikle tahvilin rakibi olan varlıklar karşısında olumlu etki yarattığı altın, kripto varlıklar gibi bu yöndeki varlıklarda yukarı hareketi gördük ama tahvilin kendisinde aşağı doğru bir hareket oluşturmadı. Piyasa biraz burayı test ediyor anladığımız kadarıyla. Çünkü günün sonunda bunu biz arkadaşlarla gün içinde esprisini yaptık. Besant'ta Trump'ın bakanı. Haliyle hani bu açıklama devamı gelir mi, gelmez mi, sadece sözde mi kalır? Piyasa burayı test edecek. Ama tahvil fiyatları, faizleri aşağı doğru gelmezse altın, bitcoin, euro dolar paritesi, biz buralarda bir aşağı yönde bir kırılma bekleyeceğiz. Yani şu anda bir uyumsuzluk gözlemlediğimizi ifade edeyim küresel piyasalarda tahvil fiyatları ve varlık fiyatları noktasında. Ama tarihsel gerçeklik bazen bu tip uyumsuzlukların ardından tahvil fiyatlarının doğru yerde kaldığını, varlık fiyatlarının buna uyumladığını gösteriyor bize. Ona dikkat çekmek isterim. Onun haricinde Nvidia bilançosunu alacağız. O belirleyici olur. Yani cironun neredeyse iki katına gitmesi bekleniyor. Bu fiyatlandı. Şirketin ileri yönelik yapacağı rehberlik aslında biraz daha fiyatlamalarda açıkçası etkili olur. Jackson Hole'dan da çok bir şey bekliyor muyuz? Bence beklemiyoruz. Warsh çünkü biraz tanıdık. Mümkün olduğu kadar böyle az açıklama yapan bir figür. Bence orada da böyle piyasa açısından ferahlatıcı veya en azından ipucu verecek, rehberlik edecek noktada bir açıklık getirir mi ileri yönelik politikalara? Buna çok ihtimal vermiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Soner. Çok da iyi bir özet oldu haftanın geri kalan kısmı için. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve buradan Londra'ya gidiyoruz. Şimdi Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köse oldu karşımızda. Ceren hoş geldin yayınımıza. Senden de bir Avrupa özeti rica edeceğim. dakikalar önce gördüğüm kadarıyla yine Rusya da aslında çok boş durmuyor. İki tane Ukrayna gemisi vurdu, açıklandı vesaire. Şimdi bir yandan jeopolitik Avrupa'da önemini koruyor diyelim. Önem kazanıyor değil de önemini koruyor. Ama öte yandan piyasaların fiyatladığı başka dinamikler de olsa gerek. Nedir senin elindeki notlar, ne anlatacaksın bize?
3: Merhabalar Didem. Evet, Orta Doğu geriliminin azalması, petrol fiyatlarının gerilemesi bugün risk iştahını destekledi. Fakat sabah saatlerine kıyasla kapanışa yakın bir miktar daha alımların daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Fransa borsası yatay seyre dönmüş durumda. Alman DAX endeksinin %0.7'lik prim var. İngiltere borsasında sınırlı bir yükseliş var. Brent petrolün varili $90 seviyesinin altına sarktı. Aynı zamanda biz doğal gaz fiyatlarının da bir miktar aşağı geldiğini gördük. Çünkü dün doğal gaz vadeli kontratları Avrupa'da yine 5 ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. 69 euro megawatt saat seviyelerindeydi. Bugün baktığımız zaman 66 eurolara kadar geri çekilmiş durumda. Tabii gözler Amerika'da Nvidia bilançosunda olacak. Yani Avrupa'da teknoloji hisseleri cephesinde Nvidia bilançosu merakla bekleniyor. Bu nedenle yarınki fiyat hareketleri açısından da bu bilanço oldukça önemli olacak diyebiliriz. Tabii her ne kadar şu anda petrol ve doğalgaz fiyatları aşağı geliyor olsa da bir miktar Alman tüketiciler için aslında fatura giderek kabarıyor. Çünkü doğalgaz stoklarındaki şu anda doluluk oranı Almanya'da çok düşük. Yani %51'ler seviyesinde, Avrupa Birliği'nde %60'ın üzerinde, işte İtalya'da %80'in üzerinde ve kış dönemine kadar, yani Kasım ayına kadar hükümetin %80'lik hedefini yakalama ihtimali giderek azalıyor. Ve fiyatlar bu seviyelerde kalırsa, biraz daha üzerini görürse önümüzdeki yıla kadar Alman tüketicilerin faturalarında yaklaşık 4 milyar euroya yakın bir artış beklentisi var. Son gelen veriler bize bunu gösteriyor. Mesela ılıman bir kış yaşanırsa tabii durum çok daha iyi olacak. Fakat eğer kış beklenenden daha uzun ve daha sert geçerse işte o zaman Almanya'nın çok da yapacak bir şeyi kalmıyor. Şu anda mevcut durumda mesela 36 ilave LNG kargosu gerekiyor. Fakat bu 36 LNG kargosunu Almanya son 4 ayda alabildi. Yani kış dönemine kadar birkaç ay içerisinde bu kadar kargoya sahip olması çok mümkün değil. Özellikle Asya ile rekabetin giderek kızıştığını göz önüne alırsak ki Goldman Sachs gibi bazı kurumlar kış döneminde doğalgaz piyasasının fiyatların yeniden 100 euro megawatt saat seviyesinin üzerine test etmesinin mümkün olduğunu ifade ediyorlar. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok sınırlı. İki tanker sadece geçiş sağlayabildi. Yani orada arzın kısıtlı olması, yıl sonuna kadar burada arzın kısıtlı kalma ihtimali piyasa üzerinde tedirginlik yaratan temel unsur diyebiliriz. Diğer tarafta biz bugün Almanya'dan iş dünyası güveni verisini aldık. Aslında Almanya'dan son dönemde gelen veriler beklentilerden oldukça iyi. Tabii bu savaş etkisine rağmen Alman ekonomisinin dirençli kaldığını gösteriyor. Hem beklentiler endeksinde hem de mevcut koşullar endeksinde bir toparlanma yaşandığını görüyoruz. İFO Başkanı da veriye ilişkin yaptığı değerlendirmede Alman şirketlerin uzun vadeli beklentilerinin çok daha iyimser bir noktaya evrildiğini ifade etti. Belirsizliklerin azaldığını söyledi. Enerji fiyatlarındaki artışa rağmen şirketler dirençli kalmaya devam ediyor tadında bir açıklama yaptı. Tabii bu aslında iyimserliğin temel nedeni Alman hükümetinin reform gündemi. Diğer tarafta 3. çeyrek için sınırlı büyüme beklentisi öne çıkıyor. Almanya Merkez Bankası'ndan gelen uyarılar vardı. En iyi ihtimalle 3. çeyrekte sınırlı büyüme bekliyoruz dedi. Çünkü 2. çeyrekte ağırlıklı olarak ihracatın güçlü katkısını görmüştük. Bu katkının azalması bekleniyor 3. çeyrekte. Aynı zamanda kuraklığın etkisini de net bir şekilde artık veriler üzerinde hissedilmesi bekleniyor diyebiliriz Didem.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz diye umuyorum ve hemen stüdyoya dönüyorum şimdi. Çünkü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yanımda. Hoş geldin Vahap abi.
4: Hoş gördük.
1: Güzel olsun. Güzel yanmışsın. Azıcık kıskandığımı söyledim. Dedim ki bir iki gün ama ne güzel.
4: Kısa kısa gidiyorum ama şöyle bu seferki şeydi, biraz yarı iş yarı tatil gibi bir gün uzattım. Okumuşundur, görmüşündür görüntülerini. Limak'ın 50. yıl nedeniyle, evet, Bodrum'da Antik Tiyatro'da 50. yıl yaz konseri vardı. İşte Murat Karahan'ın solist olduğu. Tamara da vardı yanında.
1: Karadağlı. Hem evet. biraz eğlence tatil, iyi, iyi bir
4: iyi şey izlenci i̇yi oldu bizim için.
1: Çok iyi yapmışsınız.
4: Ayrıca da sohbetlerden falan tabii bir şeyler çıktı. Onun dışında da bir gün uzatıp işte kafayı biraz yaktık.
1: Sadece kafayı yaktın diyorsun.
4: Evet, ben öyle.
1: Ben çünkü hiç bende o bile yok.
4: Hayatta güneşlenemem, yani. Duramam güneşte, mümkün değil. Sadece işte denize girip suyun üstünde dururken kafaya...
1: İyi yapmışsın, o da lazım. Hem evet. D vitamini hem o deniz aynen. suyu iyi geliyor. Yani bütün sene direnci arttıran bir husus, imkanı olan herkesin faydalanması gerekiyor.
4: Kesinlikle.
1: Tabii ki denizden, güneşten şimdi.
0: Reklam.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytier.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
11: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
12: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
13: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
14: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Dedim ki peki hani cazibesinde mesela işçilik nedir? Dedi ki $150 falan civarında Halep'te. Şam tarafına gidince biraz daha yüksek, $300 buluyor. Ama Halep'te $150. Bir de esas orada şu anda tabii ki çok ciddi bir işsizlik söz konusu. Yani eleman bulmak çok daha kolay.
1: Tabii.
4: Mesela Türkiye'de biz kendi fabrikalarımız için eleman bulmakta zorlanıyoruz. İşsizlik tamam biraz düşse de sonuçta %8'e yakın işsizlik var hala. Hani öyle çok da her tarafa doymuş bir şey değiliz, ülke değiliz. Bir de geniş tanımlı işsizlikte hala %30'lar evet. sınırındayız. Ona rağmen maalesef bazı şeylerde, işletmelerde işçi bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Böyle karşılaştırma yapınca orada biraz daha rahat edeceğiz gibi görünüyor.
1: Yani fizibilitesi yüksek bir alan gibi duruyor.
4: İsmail Kısacık'la sohbet ederken hatırlattı. Dedi ki Ömer Bolat Bakan'la yarın 150 kişilik bir heyet, ben de gideceğim dedi. Şam'a gidiyoruz dedi. Orada da B2B görüşmeler olacak. Muhtemelen başka şeyler de çıkar. Başka yatırımcıların da ilgilendiklerini ben duyuyorum, biliyorum dedi. Özellikle Hazır Kim tarafında.
1: Peki bu önemli elbette. Yani böyle bir heyetle yarın hem de 26 Ağustos
4: evet.
1: Şam'a gidilecek olması Hazır Giyim temsilcilerimiz açısından da yeni fırsatlar,
4: bir
1: yeni yatırımlar.
4: Hani şöyle hatırlayalım, daha çok böyle işte yani Mısır'a gidiliyor falan şeyleri sırasında,
1: tabii.
4: tartışmaları sırasında hep Suriye sınırında o bizim tampon bölge var ya aslında geniş bir bölge aslında. Orada hani ayrı bir bölge OSB gibi veya serbest bölge gibi kurulabilir mi diye de çok üzerinde konuşuluyor, görüşülüyor. Belki öyle şeyler de gündeme gelebilir.
1: O da enteresan olur aslında. Tabii. Gelişme Tabii. olarak Türkiye'nin erişim alanı içerisinde Kesinlikle. Olması Kesinlikle. Açısından
4: belli, belli bir dönem işte Hazır Giyimciler orada daha uygun koşullarda, bütçelerine uygun koşullarda maliyetleri ihracatta tutturabilecek şekilde yapabilirler, iş yapabilirler. Bu arada Amerika Suriye'ye ambargoyu da kaldırdığı için daha da rahatlamış durumda. Evlere daha rahatlamış durumda.
1: Tabii. Onu takip edeceğiz tabii. Bu sadece Hazır Giyim alanında değil,
4: tabii,
1: değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde birçok sektörden yine mesela inşaat, ki onu da konuşacağız birazdan. Tabii yani çok faal olarak oralarda olacaklarını tahmin ettiğimiz temsilcilerimiz olacaktır.
4: Kesinlikle.
1: Şimdi ben bir tık böyle içeriye piyasa tarafına da gelmek istiyorum. Şimdi bizim halka arzlarla ilgili yeni yeni başvurular olduğunu da görüyoruz, evet, zaten evet. Resmi gazeteler, SPK duyurularından. Dolayısıyla ama halka arz dediğimiz zaman da hakikaten hangi şirketin hangi koşullarla, nasıl bir şartnameyle halka arz edileceği, nasıl bir süreçten, süzgeçten geçirilerek yatırımcıların ilgi göstereceği konusu da önemli bir konu. Bu konuda yaşanan bazı tatsızlıklar da oldu geçmişte. Tabii. Dolayısıyla bunların hep bir ders niteliği taşıyarak daha iyiye nasıl gidebiliriz noktasında çalışmalar var. Şimdi bir de aktif büyüklük tarafında bir alt sınır tartışması var. Bu, anlatsana bize birazcık, o nedir şimdi mesela, nereden çıktı ki, önemli tabii.
4: Önemli,
1: yani
4: tabii,
1: aktif büyüklük
4: tabii.
1: Öyle hani... Ben de işte bir şey yapıyorum, takı yapıyorum. Sonra halka arz, öyle bir şey yok. Yani
4: yok,
1: bir aktif büyüklük önemli bir kavram.
4: Kesinlikle.
1: Nedir şimdi oradaki husus?
4: Ya bugün Esat Koca da bir paylaşımda bulundu. Espresso Lab'ın kurucusu. Hı hı. O Emirgan Süt İş'in aslında ortağı olan aile.
1: Evet.
4: Emirgan Süt İş'in başında Emre Koca da var. Ama Esat şeyin kurucusu gerçekten de. Espresso Lab'ın da kurucusu. Bilgi Üniversitesi'nin içinde bir küçük 20 metrekare dükkandan başladı bir iş. O bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu, dikkatimi çekti. Diyor ki bakıyorum diyor, 6 aylık şeyler açıklanıyor, bilançolar. Borsaya, yani halka açık birçok şirket bu 6 ayı zarar olarak açıklıyorlar diyor. Ben kendime bakıyorum diyor. 2024'te EBITDA'm yani işte faiz, amortisman ve vergi öncesi kar 29 milyon dolar diyor 2024'te. 2025'e geliyoruz, 19.9 milyon dolar. Bu yılda...
1: Peki boykot vardı o dönemde.
4: Tabii o sırada biraz tabii aşağı indi. Ama ona rağmen 19.9 milyon dolar. Hiç de küçük değil. Bu yıl ise 25-26 milyon dolar bir EBITDA beklentimiz var diyor. Şimdi büyüyorum, kar ediyorum. Yurt dışında da iş yapıyorum. Ciromun artık yavaş yavaş önemli bir bölümü yurt dışından gelmeye başladı. Aşağı yukarı işte 20'nin üzerinde ülkede, 24 ülkede galiba şeyleri var, dükkanları var. Dolayısıyla yurt dışına da açık ve yiyecek...
1: Franchise mi onlar?
4: Franchise yapıyorlar. Yiyecek içecek de en fazla ülkeye açılmış olan marka olarak şu anda biliniyor. Diyor ki şimdi mevcut birçok şirket zarar açıklarken diyor, ben bir tek şeye takılıyorum diyor, aktif büyüklük konusunda. Orada da sınır 3.6 milyar lira. Benim de şeyim diyor, aktif büyüklüğüm şu anda 3.3 milyar lira düzeyinde diyor. Aslında borçlanıp aktifimi büyütebilirim istesem diyor. Hı hı. Fakat ben hani fazla borçta yürümek istemiyorum diyor. Zaten borçluluk oranımız bizim çok düşük diyor. Dolayısıyla acaba bu aktif büyüklük kriterini, halka açılma kriteri olma konusunda biraz yeniden inceleyip de değiştirseler mi, esnetseler mi diye bir çağrıda bulunuyor. Aslında SPK'nın, Borsa İstanbul'un bunu tekrar bir incelemesi, gözden geçirmesi gerekebilir. Aslında daha önce teknoloji şirketleri için de benzeri bir büyüklük sınırı vardı. Dof Robotics halka açılma çalışmaları yapıyordu. O zaman Mustafa Mehmetcan'la konuştuğumuzda dedi ki, yani mecburen gidip Londra'da halka açılacağım dedi. O zaman yazdık, çizdi. Kendisi de bir takım yerlerde yazdı. Mutlaka televizyon kanallarında da anlattı kendini. Ve o sınırı değiştirdiler. Burada halka açılması söz konusu olabildi. Belki burada da benzeri bir şey yapabilirler.
1: Yani vaka bazlı olarak yapılması ne kadar
4: değil,
1: doğrudur
4: tabii.
1: Bilmiyorum.
4: Yok, vaka bazlı değil. Genel bir şey
1: yani,
4: alabilirler.
1: Ama burada şöyle bir durum da var. Mesela her şirketinde... her işletmenin de aynı oranda bir aktif büyüklüğe sahip olması. Yani çünkü iş kolu, sektörel ihtiyaçlar, kimisinin fabrikaya ihtiyacı vardır, o zaten aktife evet. girer ama kimisi...
4: Şeyde öyle zaten işte mesela Dof Robotics'te sonuçta bir teknoloji şirketi, aynen yazılımla
1: öyle.
4: Yürüyor.
1: Aynen
4: yani,
1: öyle.
4: Evet işte ya o alt oyun parkları
1: detaylar
4: yapıyor ama...
1: belki tabii. biraz daha şekillenebilir diye not edelim. Şimdi buradan tabii aslında birazcık daha böyle biraz sağdan sola atlıyor gibiyiz ama bunların hepsi önemli başlıklar. Evet. Gündeme aldığımız, iyi oldu diye düşündüğümüz başlıklar. Vahap abi bir de... zeytin ve zeytinyağı konusuna evet. değinelim istersen. Yani bizim gözümüzün nuru zeytin ve
4: kesinlikle.
1: Zeytinyağı. ABD'nin bir %12,5'luk ek gümrük vergisi hikayesi var. Bu telafi edilir mi? Nasıl edilir? Kimden? Nasıl çağrılar geliyor? Ne oluyor o alanda?
4: Şimdi Amerika Avrupa Birliği'ne de tabii koydu ama tabii. Bizimkinden daha düşük. Ama mesela Tunus'a uygulamıyor. Tunus da bizim rakip ülkelerimizden biri. Avrupa Birliği'nde de tabii İspanya ve İtalya bizim.
1: Ben biraz bunu anlamakta da zorlanıyorum. Bu kadar iyi ilişkilerimiz var. Niye ya bu işte, kritik, ya, stratejik zaten, alanlarda bulunuyoruz?
4: Sayın Trump'ı anlamak onun için çok mümkün değil. Karşılaştığında, görüştüğünde ya da işte Amerika'daki basın toplantılarında ciddi anlamda hem ülkemizi övüyor hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı övüyor. Ondan sonra dönüp bu tarafta
1: bildiğini
4: okuyor bir şekilde. Ha. Yani Tunus'a uygulamazken veya işte Avrupa Birliği'ni daha düşük tutarken, halbuki biz de Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ndeyiz. Evet, Gümrük Birliği'ndeyiz ama işte o serbest ticaret anlaşmalarından eşit bir şekilde yararlanamıyoruz bazı kısıtlamalardan dolayı. Şimdi onu dikkate alıp hiç olmazsa Avrupa Birliği ile aynı düzeyde tutsalar daha iyi olur ama öyle yapmadılar. Şimdi bu durumda şey diyor ki Akisar Ticaret Borsası Başkanı ki zeytin ve zeytinyağında ciddi büyüklükleri olan bir ilçemiz aşağı yukarı 14-15 milyon civarında zeytin ağacı var Akisar'da ve sofralık zeytin de çok öndeler. Fakat zeytinyağında da önde durumdalar. Diyor ki şimdi bu durumda Amerika'da bizim zorlanmamız söz konusu. Artık fiyat tutturmamız pek mümkün olmayacak. Yani şey biz de durumu kurtarıyorduk. Getirdiğimiz dövizi %3 primli bozdurarak karşılıyorduk. Ama evet. Amerika bunu 12,5 ek vergi getirince o zaman onu bizim karşılamamız mümkün değil. Onun için de eğer mümkünse hükümet yeniden destekleme fonunu devreye soksun. 3 yıl önce Dünya Ticaret Örgütü karşı çıktığı için kaldırmışlardı. Onu tekrar devreye sokarlarsa ki şeyde zeytinyağında kilo başına 6,5 dolar falan civarında bir destek söz konusuydu geçmişte. Hı hı. Yeniden o olursa o zaman biraz onu telafi ederiz ve işimizi yürütebiliriz. Çünkü pazar kaybedersek o pazara tekrar dönmek o kadar kolay olmayacak.
1: Yani iş yine destek alma noktasına gidiyor. Dönüp Amerika'ya bu tarifeleri indir.
4: Ya
1: daha
4: onu zaten hani siz,
1: kesin bir çözüm bir
4: yandan,
1: olmaz mı?
4: Tabii ki siz bir yandan konuşun ama diyor bir yandan da bizim işimizi çözün tabii, diyor hükümete.
1: Tabii.
4: Bütün çağrısı öyle.
1: Bu da tabii çok kıymetli. Dediğim gibi aslında Türkiye'nin çok öne çıktığı belli başlı sektörlerde hem önünün durduk yere gibi algıladığım tabii. benim bazen kesilmesi. Çelikten bahsediyorduk mesela
4: tabii,
1: seninle geçtiğimiz
4: şekilde,
1: günlerde. Şimdi zeytin ve zeytinyağı yine benzer bir şekilde. Tabii öne çıktığımız ve çok da engellenemeyen alanlarımız var. Mesela inşaat.
4: Evet.
1: INR dergisi değil mi?
4: Amerika'da yayınlanan bir dergi.
1: Aynen.
4: Epey
1: nedir onu
4: detay?
1: Şimdi biz böyle kripto aramızda konuşuyor gibiyiz ama aslında öyle değil.
4: Değil.
1: Biz inşaat sektöründe öne çıkan şirketlerin sıralaması var. Biz yine Çin'den sonra ikinci sıradayız burada. 250
4: evet.
1: şirket mi
4: 250
1: var
4: 250 şirket evet.
1: 48 miyiz biz?
4: 48 olduk.
1: Tamam.
4: 250 şirket listesi yapıyoruz
1: bu
4: zaten.
1: Bu önemli bir...
4: Çin 75 şirkette birinci sırada. Hı hı. Tabii aldıkları projelere göre değerlendiriyorlar. Çin'den sonra biz 48 şirkette ikinciyiz. Geçmişte de yani epey zamandır hep böyle ikinci sırada devam ediyoruz. 2024'te 43 şirketimiz varmış listede. 2025'te 45'e çıkmışız. Bu yıl 48 şirket. Amerika'da 41 şirkette 3. sırada. Orada epey zamandır Amerika'yı şey yapıyoruz, geride bırakıyoruz. Şey, yani müteahhit, yurt dışı iş yapan müteahhitlerimizin aslında çok ciddi başarıları söz konusu. 1972'de ilk yurt dışına çıkmışlar bize müteahhitlerimiz. 138 ülkede bugüne kadar 567.8 milyar dolarlık ihale ya da işte projede rol almışlar. Proje sayısı
1: yarım trilyon.
4: Evet. 12.952 proje sayısı. Bu yılda aldıkları tabii 27 ülkede 2.7 milyar dolarlık proje almış durumdalar. O da 57 proje. Aslında bu geçen yıl ve bu yıl biraz yavaşlama var. Rusya'daki durumdan dolayı aslında Rusya bizim müteahhitlerimiz için önemli bir pazarda, önemli bir noktaydı. Onun nedeniyle biraz düşüş var. Aynı şekilde Ukrayna'da da ciddi anlamda önlerdeydik. Orada da tabii düşüş söz konusu oldu savaştan dolayı.
1: Aslında o da birazcık durulsa tabii yine...
4: Bir de bizim müteahhitlerin şöyle bir şeyi var. Şimdi özellikle Batılılar, Amerikalılar da başta olmak üzere riskli bölgelere çok böyle hani gitmezler ya da işe alır alt yüklenici olarak geçmişte bizim müteahhitlere yaptırırlardı. Şimdi bizim müteahhitler doğrudan kendileri gidiyorlar. Mesela Sahra Altı Afrika'da, Çin de tabii çok yapıyor ama bizim müteahhitler de ciddi anlamda projeler üstleniyorlar. Oralarda iş yapmak o kadar kolay değil. Hem sağlık açısından da kolay değil, sağlık açısından da çok ciddi riskler olan bölgeler ama bizim müteahhitler cesurca gidiyorlar.
1: Cengaver Türkler olarak kesinlikle biz her yere gideriz.
4: Kesinlikle.
1: Sıkıntı yok yani.
4: Kesinlikle öyle.
1: Peki. Vahap abi çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum.
1: Valla süremizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
4: Görüşürüz.
1: Salı günü bakalım ne hikayelerle ne haberlerle tekrar kesin buluruz. Kolaylıklar diliyorum sana efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ettiğiniz için günden kalanları noktalıyoruz. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Reklam. Öncelikli yayın.
16: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
17: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine ilişkin ön çalışmalarını tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulaması planlanıyor. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yıl sonuna kadar %37 seviyesinde tutmasını bekliyor. Ekonomistler Merkez Bankası'nın repo ihalelerine beklenenden daha erken dönmesinin faiz tahminleri açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Tasnim Haber Ajansı'na göre İran, Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir aracılığıyla Amerika'ya iletti. Tahran, Amerika'nın İslamabad mütabakatına dönmesini ve Hürmüz'den ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin 5. maddenin uygulanmasını talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çöküş sürecinde olduğunu öne sürerek ordunun büyük bölümüne maaş ödenmediğini iddia etti. Tahran yönetiminin protestocuları daha önce görülmemiş düzeyde öldürdüğünü savunan Trump, ülkede korkunç boyutlarda bir insani kriz yaşandığını ve bunun derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kepler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü yalnızca 2 tanker geçti. Bu sayı savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük tanker geçişi oldu.

0: Başlıkları aktardık. Şimdi de gelin bakalım günden dışında neler var. Araştırma masasına dönüyoruz. Söz Mehmet Özdemir'de.
1: Son dönemde Çin tarafında gerek robotik alanlarda gerekse çip şirketleri çerçevesinde halka arzların arttığına yakından şahit oluyoruz. Ve bu halka arz furyasına 1 Eylül'den itibaren Shein, yani kadınların bir miktar daha yakından takip ettiği giyim devinin de özellikle katılacağını söyleyebiliriz bu halka arza. Şöyle bir zaten bir miktar daha Türkiye'de de tanılıyor Shein'in marka gücü ve buradaki siparişleri de yakından takip ediliyor. Ama önüm 1 Eylül tarihinde 27 milyar dolarlık bir değerlemeyle halka arz tarafında yatırımcısını test edeceğini söyleyelim. Çin tarafında hali hazırda ama yılbaşından bu yana gerçekleşen halka arzlar gerek ucuz çarpanlar bakımından gerekse de yatırımcı talebi açısından kuvvetli gidiyor. Bunu da söylemek lazım. Tabii 27 milyar dolarlık değerleme ile şirket bu tarafta 14 milyar Hong Kong doları, yani 1.8 milyar dolarlar çerçevesinde bir fon toplamayı öngörüyor. Ve belki de biraz daha ilginç olanı şu, bu 1.8 milyar dolarında yaklaşık bu satışa sunulacak payların %90'ında uluslararası yatırımcılardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii son dönemde biz Shein'in piyasa değerinin yaklaşık 3-4 yıl içerisinde en tepeden yatırımcı turlarından anladığımız kadarıyla 4'te 3 oranında eridiği bir ortamı yakından takip ediyorduk. Burada şirket Londra gibi, New York gibi halka arz planlamalarından son dönemde vazgeçmişti. Ama önümüzdeki hafta Hong Kong piyasasında dediğimiz gibi önemli bir teste tabi tutulacak. Tabii bu tarafta ABD'li büyük yatırım bankalarının da bu halka arzda dev rol oynadığını söylemek mümkün. Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan liderliğinde gerçekleşecek halka arz. Onun dışında şöyle bir fonun kullanım alanlarına baktığımızda ise son dönemde biraz daha geride kaldığını gördüğümüz ya da analist yorumlarından en azından perakende sektöründe, giyim perakendesinde biraz daha geride kaldığını gördüğümüz şirketin halka arz gelirlerinin, toplanacak halka arz gelirlerinin yaklaşık %40'ının teknolojiye, %40'ının pazarlamaya, %10'unun kurumsal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik girişimlere ve %10'unun da genel kurumsal amaçlara harcanmayı planladığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi Çin tarafında halka arzlar fena gitmedi. Shein'da önümüzdeki hafta önemli bir teste tabi tutulacak.
0: Jeopolitik gündem yine çok sıcak. Hem ABD tarafından gelen açıklamalar hem de bu açıklamaların karşılığında İran'dan beklenen olası yanıtlar gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Hazine Bakanı Amerika'da Scott Bessent, İran'ı küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçlayan ve eşi benzeri görülmediğini belirttiği bir yaptırım kampanyası başlattı. Haberimizi izliyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı geniş kapsamlı bir taarruz başlattıklarını bildirdi. Scott Bessent, yürürlüğe koydukları stratejiyi İran rejiminin ekonomik olarak boğulması olarak tanımladı. Washington yönetiminin özellikle dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı olmak üzere İran ekonomisinin en hayati 5 can damarına odaklandığını belirten Bessent, Amerikan Hazine Bakanlığı bünyesindeki ikincil yatırım mekanizmalarının kararlılıkla işletileceğini vurguladı. Bessent, İran'ın paralarını aklayan ve İran'a karşı işbirliğine hazır olmayan ülkelerin dolar sisteminden çıkmaya hazır olmaları gerektiğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın küresel liderlerle bizzat iletişime geçerek Tahran'la ticari ilişkileri sonlandırmaları için belirli bir takvim verdiğini ifade eden Bessent, talimatlara uymayan ülkelere karşı tek taraflı adımlar atılacağını duyurdu. İran'ın onlarca yıldır süregelen Amerikan yaptırımlarına bağışıklık kazanmış olması nedeniyle bu yeni hamlenin Tahran'ı taviz vermeye zorlayıp zorlamayacağı konusu analistler arasında tartışılmaya devam ediyor. Scott Bessent basın toplantısında Çin gibi büyük alıcıların hedef alınıp alınmayacağına ilişkin soruları, hiçbir kurum veya ülkenin Amerikan yaptırımlarının kapsamı alanı dışında olmadığı şeklinde yanıtladı. Ancak Bessent belirli bir ülkeyi doğrudan hedef göstermekten kaçındı. Washington'ın açık yaptırım tehditlerinin yanı sıra sessiz diplomasi kanallarını da kullanacağını işaret eden açıklamalar, küresel enerji ve finans piyasalarındaki belirsizliği devam ettiriyor.
0: Evet, Scott Bessent'in bu açıklamaları son derece önemli. Ama diğer yandan özellikle Amerika'nın İran'a yönelik son yaptırımları Çin ve Hong Kong'daki şirketleri de hedef alınca bir tepki geldi. Pekin, İran'la işbirliğinden geri adım atmayacağını ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını söyledi. Buna dair önemli sinyaller verdi. Haberimizi izliyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Çin ve Hong Kong'taki şirketleri hedef alan son İran yaptırımlarının ardından Pekin, Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme yapma tehdidinde bulundu. İran'la olan işbirliğinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Amerikan Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik onlarca kişi ve kuruluşu hedef alan bir paket açıkladı. Hong Kong merkezli kuruluşların da listeye dahil edilmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri büyük Çinli finans kurumlarını hedef almaktan kaçındı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Washington tarafından açıklanan yaptırımlara ilişkin Çin'in ilk resmi tepkisini dile getirdi. Sözcü, tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını belirtti ve bu yaptırımların çatışmaları şiddetlendirme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Çinli yetkili, acil görevinin gerginliği azaltmak ve müzakerelere geri dönmek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı attığı adımlara ve ticaret ortaklarına yönelik tehditlere Pekin'in tepkisi sorulduğunda Lin, Çin'in kendini korumak için harekete geçeceğini yineledi. Lin, Çin'in İran'la işbirliği her zaman uluslararası çerçeve içinde yürütüldü ve buna müdahale edilmemeli ya da zayıflatılmamalıdır. Çin, ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır, dedi. Çin, İran'ın petrolünün büyük kısmını satın alıyor ve 2025 yılında İran'ı kendi topraklarına balistik füze ateşlemekle suçladıktan sonra Tahran'la tüm ekonomik bağlarını kestiğini açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından İran'ın en büyük ikinci ticaret ortağı.
0: Evet, gelişmeler böyle. Daha birçok başlık var. Başlarken aktardığım üzere Başkan Trump'ın açıklamaları mesela. Hepsini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte bu akşam. Tarık Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum
0: çok
3: sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi haberleri aktarmaya çalıştım böyle bir girizgah olsun diye size de, ama en son geldiğimiz noktada devasa yaptırımlardan bahsediliyor ABD.
4: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
5: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
10: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
11: Paytr. Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
14: Eğer
3: soluna kadar gideceğiz demek istiyor. Hatta İranlılardan şöyle bir cevap da geldi son günlerde. Yani ekonomik anlamda bana bir saldırı olursa ben askeri anlamda karşılık vermeyi hakkımı bile saklı tutuyorum'a getirdiler. Bu da bence önemli bir şey. Yani İran da pes edecek, havlu atacak bir konumda kesinlikle değil. Bir de tabii siz de haberinizde söylediniz, yani Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'la ticaret yapan, aralarında Türkiye gibi ülkelerin olduğu bu yakın komşu ülkeleri, onların tavırları çok önemli. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri İran ekonomisi için zannediyorum çok hayati bir konumda. Bütün finansal hareketleri Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden şu ana kadar olmuş. Dolayısıyla onlar kesinlikle Amerika'nın yanında yer alacaklarını ifade ettikten sonra bu biraz İran üzerindeki baskının artacağı anlamına gelir. Ama Çin'in işin içine girmeyecek olması, siz de söylediğiniz haberinizde Çin devletinden böyle bir açıklama geldi. Sonuçta çünkü Çin inanılmaz bir enerji alıyor İran'dan. Ve İran Orta Doğu'da Çin'in belki de en ileri karakolu gibi hareket eden ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar diğer ülkelerle de arası iyi olsa da. Türkiye de var tabii işin içinde. Daha Türkiye'ye yönelik bir beklenti nedir onu bilmiyoruz, duymadık ama o da ayrı bir sıkıntı kaynağı olarak ileride bizi bekliyor. Özellikle Amerika ile olan ilişkilerimizde. Bütün bunları topladığımızda bu iş seçimlere kadar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Havlu atmak mümkün gözükmüyor. Yani İran'ın böyle bir niyeti olmadığı açık. Ama seçimlerden sonra bu ekonomik yaptırımlar da İran'ı dize getiremezse, Trump artık bu iş ekonomik yaptırımlarla da olmuyor. Geriye sadece çok daha

0: Çok kritik çünkü sonrasında yepyeni senaryolar üzerinde durma ihtimalimiz var hem Hürmüz konusunda hem de birçok diğer başlıkta. Ama bu arada oraya gelmeden hocam Eylül ayında Xi Jinping'in Trump'a bir ziyareti planlanıyor. Daha önce Trump gitmişti. Şimdi böyle iade-i ziyaret gibi çok da önem atfediliyor aslında bu görüşmelere. Dolayısıyla bütün bu söylevlerin arkasından bu görüşmeyi acaba riske atacak bir unsur olabilir mi? Ya da buradan biz herhangi bir sonuç alabilir miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz bu beklenen görüşmeyi?
1: Bence çok değişik bir pencere bu, önemli bir pencere. Şu geliyor aklıma, Mayıs'ın ortası gibiydi, 14-15 Mayıs civarıydı zannediyorum Trump'ın Pekin'i ziyareti. Ve Trump Pekin'i ziyaret ederken Çin'in hassas olduğu konuları olabildiğince gündeme getirmedi. Tayvan konusunu fazla kaşımadı. Amerika'nın Tayvan'a yapıyor olduğu askeri yardımı askıya almaya devam ettiğini söyledi. Yani Çin'in nasırına basmamaya, onunla köprüleri atmamaya yönelik jestler yaptı Trump. Benzer bir şeyi şu anda Çin'den de bekliyor olabilir. Bak, ben o geziyi sabote etmedim. Sana istediklerini verdim. Sen o geziden böyle bir şeyler kazanmış edasıyla çıktın dünyanın karşısına. Şimdi senden de aynı özveriyi bana karşı yapmanı bekliyorum diye düşünüyor olabilir. Amerika'nın Çin'e bakış söz konusu olduğunda. Yani şunu demek istiyorum. Çin'in de artık elini taşın altına koyması gerektiğini ya da bu işi ciddi anlamda sabote etmemesi gerektiğini düşünebilir. Ama Çin böyle düşünür mü? Yani Çin kendisinin Amerika'dan, yani Amerika'nın kendisinden beklediği şekilde davranır mı? Bence davranabilir. Sonuçta o da Amerika ile ilişkilerinin kalitesini önemsiyor. Yani Çin ile Amerika arasındaki ticaret hacmi bütün şeylere rağmen, yani bu tarife savaşlarına rağmen 450-500 milyar dolar civarında ve iki ülke arasında inanılmaz karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Yani Amerika ile iyi geçinmek isteyen, nefes almaya devam etmek isteyen, huzur ve istikrar isteyen, Amerika bana bulaşmasın derdinde olan, arayışında olan bir ülke şu anda Çin. Ve Trump da sanki buna yatırım yapıyor bu fikre. Yani böyle rekabet içinde bir işbirliği diye tarif edilen bir ilişkiyi önemsiyor Amerika Çin'le ilgili olarak. Dolayısıyla Çin bunun bozulmasını, Amerika'nın düşmanlığını üstüne çekmeyi istemeyebilir. Dolayısıyla belki Amerika'nın kendisinden görmek istediği şiddette ve dozda İran'a yüklenmez, İran'la ilişkilerini kesmez. Ama ciddi anlamda onları biraz Amerika'yı mutlu edecek kıvama da getirebilir, taşıyabilir. Ben bu olasılığı yüksek görüyorum açıkçası.
0: Bir de Kanada meselesi var devam eden hocam. Orada da aslında işin odağında iktisat var ama şimdi yeni bir takım tarifelerden bahsediliyor. Kanada tarafı biraz daha mülayim gibi duruyor şu aşamada ama orası da bize yeni riskler getirebilir mi? Nasıl okumak lazım? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla benim okuduklarımdan edindiğim izlenim şu: hiçbir akıllı stratejist veya ne bileyim işte vizyoner bir kişi Amerika'nın şu anda Kanada'ya yaptığını çok doğru bulmuyor. Yani Amerika kendi ayağına kurşun sıkıyor şeklinde değerlendiriliyor. Yani çok zayıf bir komşusu, kendisine aşırı bağlı bir komşusu bu kadar fazla Kanada'nın üzerine yüklenmek. Çünkü Kanada ticaretinin %70'ini, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ihracatının %70'ini Amerika'ya yapan bir ülke. Yani Amerika ile iyi geçinmek zorunda olan bir ülke kesin, onu biliyoruz. Ama Trump'ın bu tavrı, üslubu, gereksiz yere efelenmeleri, kendi ilk başkanlık döneminde Meksika, Kanada, Amerika ticaret anlaşmasını imzalamış olmasına rağmen oradan Amerika'nın imzasını çekmesi, böyle tek taraflı yaptırımlarla sanki cezalandırıyor olması Kanada'yı. Bu Kanada'da bir milliyetçi damarı, anti-Amerikancı damarı tetiklemişe benziyor. Yani birçok eyalet valisi, Ontario eyaletinin valisi açıklama yapıyor. McCarney'nin bu taviz vermeyen tutumunu mesela alkışlıyor. Böyle olması gerekir falan diyor. Bilmiyorum, yani ben orada işlerin daha da sarpa sarma ihtimali olduğunu görüyorum. Çünkü hani McCarney, biliyorsunuz, Dünya Ekonomik Forumu'nda yapmış olduğu konuşmadan bugüne, yani bu senenin ocağından günümüze ne yapıyor? Bütün dünyayı amiyane tabirle turluyor. Amerika'ya olan bağımlılığını azaltıp başka ülkelerle sürdürülebilir ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çin de bunun ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu trendi, yani Amerika'dan kopma trendini, Kanada'nın Amerika'ya olan bağımlılığının azalma trendini daha da hızlandırır. Eğer Trump bir taviz vermezse ya da iki ülke orta bir noktada buluşmazsa. Çünkü akılla açıklanabilecek bir şey değil yani. Şu anda Amerika ile Kanada arasında yaşanan şeyleri rasyonaliteyle açıklayamıyorsun. Gereksiz

0: Gereksiz bir gerginlik, gereksiz bir husumet. Amerika bundan ne kazanacak? Yani kimse anlamıyor, yani bilmiyor yani. Çok değişik.
1: Gerçekten öyle. Trump'ın yapıp ettiğini anlamak çok güç. Belki uzun vadede bize farklı bir bizi farklı bir resme doğru götürecek. Bu arada şimdi bu son işte Besant'in yaptığı açıklamalar, İran'la iş yapan herkese yaptırımlar, dolar sisteminden çıkarma tehditleri. Burada mesela iki ülke daha var belki hedef olabilecek. Bir tanesi Güney Kore, bir diğeri de Hindistan. Acaba denklemin içerisinde bu ülkelerin yeri ne kadar önemli sizce?
0: Valla şöyle düşünüyorum. Bakın Güney Kore ile ilgili olarak da Amerika'nın büyük sıkıntısı var son zamanlarda. Yani Kuzey Kore ile karşı takılmış olduğu tavır Trump'ın Güney Kore'yi çok fazla rahatsız etti. Ortak bir askeri tatbikat planlanmış olmasına rağmen ve defaatle yapılıyor olmasına rağmen şimdi istenen düzeyde ve yoğunlukta yapılamamış olması. Trump'ın bir Kuzey Kore liderine yönelik aşkının amiyane tabiriyle depreşmesi bir sıkıntı yaratmışa benziyor Güney Kore Amerika ilişkilerinde. Çünkü Amerika'nın inandırıcılığı müttefiklerinin yanında yer alır inancı artık zedelendi. Bu çok açık ve net. Hindistan zaten bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Yani Modi Hindistan'a karşı takılmış olduğu tavır, yine Hindistan'a uyguladığı ticaret tarifeleri. Ne bileyim yani birçok nedeni var. Bu konuyu da çok konuştuk. Yani Pakistan-Hindistan savaşında Hindistan'ın Amerika'yı alkışlamaması falan. Yani birçok şeyden dolayı bir gıcık kapmış Hindistan'a belli. Eski Biden yönetimi gibi bakmıyor Hindistan'a Trump. Trump şöyle düşünmüyor. Yani Çin benim için evet number one varoluşsal tehdit. Abi onu kuşatacağım, çevreleyeceğim. Japonya ile, Güney Kore ile, Hindistan'da Kuat gibi inisiyatifler. Biraz öyle bakmayan bir adam. Çin gibi bir ülkeyle kendisinin eşiti olduğunu düşündüğü bir ülkeyle nasıl faydacı bir işbirliği yaparsam onun derdinde, telaşında. Bunun önüne yani bunu sabote edebilecek ülkeler olarak görüyor. Amerika'nın geleneksel müttefiklerini, Japonya'yı, Güney Kore'yi ve Hindistan'ı. Hatta Avrupa'daki ülkeleri de öyle görüyor. Onları da Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü Rusya ile Amerika ilişkisini sabote eden ülkeler gibi de görüyor Trump. Değişik bir zihniyeti var, değişik bir bakış açısı var. Bilmiyorum yani Trump'tan sonra başkan olacak kişinin işi çok zor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Tarık Hocam. Ağzınıza sağlık. Takip
0: Rica ederim.
1: edeceğiz gelişmeleri. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Detaylarına bakıyor olacağız. Evet, dönüyoruz oraya.
2: Sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.
1: Evet, Ahlat Bitlis'te Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları yapıyor. Biz de kısaca döndük. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra 60 dakika kaldığı yerden devam edecek.
3: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
1: Para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik olarak ön çalışmaları tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Haberimizi izliyoruz.
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı para piyasası fonlarında kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaj planlıyor. Bloomberg ET'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye konuyla ilgili değerlendirme ve ön çalışmaları tamamladı. Buna göre Türkiye'de bulunan tüm mükellef kurumlarla dar mükellef kurumlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın söz konusu fonlardan elde edilecek kazançların %10 oranında stopaja tabi tutulması bekleniyor. Tam mükellef kurumlar açısından bu kazançlara hala hazırda stopaj uygulanmamakla birlikte bu mükelleflerin 3'er aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle söz konusu kazançlar vergilendiriliyordu. Düzenlemenin çalışma sonuçlarına göre yayınlanması durumunda bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecekler. Yabancı kurumlar açısındansa ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarına yönelik stopaj oranlarındaysa herhangi bir değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor. Mevcut uygulama kapsamındaki %17.5 oranındaki vergilendirmenin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemenin elde edilecek söz konusu kazançların kararın yayımından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamda kararın yayımından bir ay önce para piyasası fonu almış bir kurumsal yatırımcının bu fonu kararın yayımından 2 ay sonra satması durumunda elde edeceği kazancın geçmiş bir aylık döneme isabet eden kısmı stopaja tabi olmayacak. Yayımdan sonra ise isabet eden 2 aylık kazancı üzerinden %10 stopaj yapılacak.
1: BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli bizimle birlikte. Ferda Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
10: İyi akşamlar Hande Hanım.
1: Biraz önce haberimizi siz de takip ettiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni çalışmayı?
10: Bence yani burada biraz gecikmeli de olsa bence iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu fonların yani analiz edilmesinde bu getiri farklarından dolayı epey bir zorluk vardı. Muhtemelen biraz daha her şey yerli yerine biraz daha oturacak diye düşünüyorum kendi fikrim.
1: Peki. Şimdi Merkez Bankası bu arada yeniden repo ihalesine başladı. Önemli bir gelişme. Biz işin para piyasaları tarafını da detaylı konuşuyoruz ama bunu şirketler açısından anlamı nedir? Bunu da konuşmak isteriz. Malumunuz dezenflasyon sürecinde artan maliyetlerle de birlikte enflasyonla tabii şirketler için oldukça zorlu bir dönem geride kaldı ama biz enflasyonda istediğimiz noktaya gelemedikçe yüksek kalan faizler epeyce bir reel sektörü de sıkıştırıyordu. Şimdi acaba beklentileri bu hamle etkiledi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Vallahi bence çok olumlu etkilediğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası yaklaşık 170

0: 72 gündür, hatta bugünü yani çıkartırsak 172 gün, 173 gündür şey yapmıyordu. Yani bu bir haftalık repo ihalesinden vazgeçti. Bu da tabii otomatik olarak faizleri 37'den 40 bandına çekti. Yaklaşık şirketlerin yani %3'lük bir faiz giderlerinde bir artış olmuş olması, yani şirketlerin ödemiş olduğu faizlerde yani önemli bir artışa neden oldu. Şu an Türkiye'de yani ticari ve kurumsal şirketlerin kullanmış olduğu kredi toplamı 21 trilyon Türk lirası. 21 trilyon Türk lirasının yarısı Türk lirası, yarısı da yabancı para. Yabancı paranın %25'ini, %30'unu TLRF veya yüksek faize odaklı olduğunu düşünürsek, o zaman da aşağı yukarı ödenen faiz, yani bu 170 gün içerisinde ekstradan şirketler 50 milyar Türk lirası civarında bir faiz ödemiş oldular. Yani özetle yani bu faizden nispeten TLRF'ler hemen dün işte 40'lardan 37'lere tekrar gelmiş oldu. Bu açıdan baktığı zaman şirketler açısından son derece pozitif olacak inşallah. Yani faiz oranları yani gittikçe aşağı doğru gelir. Çünkü bir yandan da enflasyonla mücadelede yani kazanımlar yani biraz yavaş ilerlerken, yani şirketlerin neredeyse yani 2024'ün bir kısmında, 2025'te ve 2026'nın ilk 6 ayında yüksek reel faizler şirketlerin finansallarını bozmuştu. Bundan sonrası açısından bence biraz daha iyi olacağını, daha şirketlere daha faydalı olacağını düşünüyorum Hande Hanım.
1: Peki bu döviz dönüşüm desteğindeki değişikliği nasıl yorumlamak lazım? 1 Ekim itibariyle orada oranlar değişti. Şirketler ne yapmalı? Biraz değerlendirelim mi?
0: Tabii memnuniyetle. Yani döviz dönüşüm desteği aslında şirketler arasında Merkez Bankamızın yani şirketlerimizin global pazarlardaki rekabet gücünü bence artıran, en azından ki fiyatlamadaki esneklik sağlayan önemli bir uygulama. Şimdi burada Merkez Bankası 1 Ekim 2026'dan itibaren bence iyi bir karar aldı, önemli bir karar aldı. Bu karara göre artık ne kadar ihracat yaptın şeklinde bir soru yönünde, ne kadar katma değerli bir ürün, yurt dışına ürün veya hizmet ihraç ettiğin sorusu gündeme gelecek. Yani bu açıdan değerlendirdiğin zaman yani herkes yani önceden ben 1 milyon dolar ihracat yaptım, 1 milyon ihracatı karşılığında %3 eşittir 30 bin dolar almak artık bu kural dışı. Yani bundan sonrası için kural, Merkez Bankası'nın koyduğu kural şu: ne kadar katma değerli ürün veya hizmet ihraç ettin, buna bir cap koyuyor, bir sınır koyuyor. Yani tabii ki katma değerli ürünlere muhtemelen ihracat yapanlara sınırı buraya değil de, muhtemelen katma değeri düşük olan bir mal veya hizmet ihracatı yaptıysanız, burada size verecek olduğu bu desteğin, döviz dönüşüm desteğinin ben daha az olacağını düşünüyorum. Yani buradaki döviz dönüşüm desteğinin detayları belli olmadı. Ancak bunun %2 ile %6 arasında değişebileceğini, yani daha düşük katma değerli ürün ve hizmetlerde daha düşük ya daha yüksek, mesela yüksek teknoloji katma değeri yüksek olan hizmet ve ürünlerde ise %6'lara kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Belki katma değer nasıl hesaplanır sorusuna da, bir şirketin üretirken ve hizmet veya mal üretirken kullanmış olduğu ana girdiler, bunlar personel ve direkt işçilik masrafları haricinde kullanmış oldukları tüm masrafları satış fiyattan çıktıktan sonra bulmuş olduğumuz rakam veya değer bize bu şirketin en azından brüt olarak yaratmış olduğu katma değeri veriyor. Bunun ben katma değeri yüksek olan sektörlerde, yani en azından globalde şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak önemli bir faktör, önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan hem Merkez Bankamıza hem de Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ederim.
1: Şimdi biraz önce söylediniz, hem bu gelişmeler hem de değişen beklentilerle yılın geri kalanı bundan öncesine göre daha iyi olacak muhtemelen diye, ama şöyle bir ilk yarıyı özetlersek şirketler için nasıl bir tablo var Ferda Bey ve devamında ne öngörüyorsunuz?
0: Ben 2025 ile 2026'nın ilk yarı yıllarını Hande Hanım karşılaştırdım. Yani şirketlerde şu ana kadar borsada bilançolarını açıklanmış 583 firma var. Bunların özellikle finans dışındaki olanlara baktık. Yani finans dışında olanlarda 438 yani firmanın bilançolarını ve gelir tablolarını analiz ettiğimizde, bence ilk 6 ay, yani 2026'nın ilk 6 ayı her ne kadar piyasadaki konuşulan negatif faktörlere, negatif eleştirilere karşın Yani çok olumlu yani.

0: geçtiğini düşünüyorum. Yani belki fazla oldu ama olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Örneklersem biraz hem de sanayi ve hizmet sektörü olarak ikiye ayırdığımda sanayi sektöründeki büyüme, bunlar yani enflasyonla endekslendiği için reel büyüme olarak düşündüğümüzde %9 büyüdü. Yani sanayi şirketleri 2026 yılının ilk 6 ayında, geçen senenin 2025'in ilk 6 ayına göre reel olarak %9 büyüdü. Bu büyüme, yani şu anda Türkiye'nin yani büyüme hızıyla karşılaştırdığım zaman neredeyse üç katına yakın bir büyüme olduğunu söyleyelim. Bu açıdan pozitif. Büyümenin yanında özellikle karlılıklarda çok pozitif bir artış var. Mesela net kârı söylüyorum. Net kârdaki artış iyi bir artış var. Geçen senenin ilk 6 ayında 26 milyar Türk lirası kar elde eden şirketlerin karlılığı %395 artarak buradaki rakam 127 milyar Türk lirasına çıkmış ve karlılık geçen sene neredeyse sıfırken şu anda %3,6'ya çıkıyor. Aynı zamanda bilanço da düzeliyor. Yani önemli bir gösterge olan net finansal borç bölü EBITDA rasyosu, ki hem şirketler hem finansal kuruluşlarımız, özellikle banka ilişkilerinde şirketleri çok ilgilendiren konu. Yani borçluk rasyolarını da geçen seneyle karşılaştığınız zaman yani 2x civarında, 2 katı olan net finansal borç bölü EBITDA rasyosu şu anda 1,35 lira geriledi. Yani biraz böyle bir özetlersem, tabii sanayi ağırlıklı söylüyorum. Yani hem büyüme, Türkiye'nin şu andaki büyüme rakamlarının oldukça üzerinde gidiyor. Karlılıklarda çok önemli artış var. Net kârdan bahsettim ama istersen bir EBITDA'da faiz amortisman vergi öncesindeki kârdan da bahsedersem, yani geçen seneyle karşılaştığın zaman %23 büyüdü. Yani %23 ve rakamsal olarak bakıldığı zaman da 328 milyar Türk lirası. Hatta bir an önce sizin de söylemiş olduğunuz faiz konusu gündeme geldi. Geçen sene kazanmış oldukları operasyon kârlarıyla ancak faizlerin %60'ını ödeyebilen şirketler, sanayi şirketleri için söylüyorum yine, bu sene bu oran neredeyse %110'a çıktı. Yani artık faizleri ödedikten sonra en azından yani kasalarında bir para var. Hala bu oran bence oldukça düşük bir oran, yani karşılaştırdığın zaman, ama en azından 2025 ile 6 ile karşılaştığın zaman yani daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim de beklentimiz öyle, biraz piyasaya baktığın zaman biraz daha rakamların yani sıkışık gideceği yönündeydi ama görünen rakamlar her zaman doğruyu gösterir. Rakamlar nispeten 2026'nın ilk 6 yılının 2025'e göre daha iyi geçtiğini gösteriyor. Ve benim tahminim en azından 2026 yılının ikinci 6 ayı da bence inşallah 2026'nın ilk 6 ayına göre daha pozitif geçeceğini ben söyleyebilirim.
1: Peki Ferda Beyciğim, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere.
1: Çok çok teşekkürler. Efendim, 60 dakikanın son bölümünde yeni dönemin en önemli başlıklarından bir tanesini, insan kaynağını konuşuyor olacağız. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emirhan Altınkaya bizimle birlikte. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Şimdi diyordum ki CHRO zirvesi. Bu CHRO ne ola ki diye? Chief HR Officer, hani C-level'da üst düzeyde insan kaynaklarının yönetiminden sorumlu kişilerden bahsediyoruz. İnsan kaynakları liderlerinden bahsediyoruz. Şimdi öncelikle yakın zamanda bu kişileri bir araya getiren çok önemli bir zirve gerçekleştireceksiniz. Bu zirveden azıcık bahsedelim. Bir de tabii artık insan kaynağı her zaman vardı ama bugün herhalde dünden daha fazla son derece stratejik bir önemi ve rolü de var. Onu
2: Evet.
1: nasıl tanımlarız?
2: Doğru. Evet, CHRO, Chief Human Resources Officer demek aslında. C-level unvanlardan bir diğeri. Firma içerisindeki en üst düzey insan kaynakları liderine verilen isim oluyor Chief Human Resources Officer. CHRO Summit'te aslında CHRO zirvesi, insan kaynakları genel müdür yardımcısı diye de adlandırabiliriz aslında Türkçe'de. CHRO zirvesi de aslında bu insan kaynakları liderlerini bir araya getiren, yaklaşık 10 yıldır düzenlenen bu senede 29 Eylül'de düzenleyeceğimiz bir zirve, bir platform. Burada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin insan kaynakları liderlerini bir araya getiriyoruz. Yaklaşık 500-600 kadar CHRO veya İK lideri bir araya geliyor. Bu şu demektir, Türkiye istihdamının %60'ının 70'inin temsil edildiği İK liderlerini bir araya getiriyoruz. Önemli bir zirvedir. Sadece İK gündemi konuşulmaz. Aslında iş dünyasının geleceği, kurumların geleceği, buna organizasyon, insan ve liderlik perspektifinden bakmamızı sağlayan bir platformdur. Hem de bir yandan insan kaynakları liderlerinin bir araya gelip stratejik konular hakkında fikir paylaşımında bulunduğu, bilgi paylaşımında bulunduğu bir platformdur. Dediğiniz çok doğru. İnsan kaynakları son dönemde stratejik bir önem kazandı. Özellikle son 10 yılda hep konuşulan bir konuydu. İK stratejik role geçmeli diye. Ama son 10 yılda bunun gerçekleştiğini gördük. Özellikle pandemiden sonra da daha hızlandığını gördük. Bugün eskide olmadığı kadar CEO'ların, üst yönetim kurullarının insan ve organizasyon konularına daha fazla odaklandığını görüyoruz. Çünkü insan kaynağı kritik bir yere çıktı ve kurumların geleceğe hazırlanmasında en kritik dönüşüm insan kaynaklarından geçeceği için aslında en stratejik noktaya oturdu diyebiliriz.
1: Şimdi gerçekten çok her kademe için, her alan için çok zor ama insan kaynakları açısından daha da zor. Çünkü yapay zeka gündemi her şeyi değiştiriyor. Özellikle birçok meslekleri, birçok pozisyonları, insanın yapacağı işler, destek olacakları, işte makinelerin buna destek olacakları, olmayacakları, sadece makinelerin yapacakları işler gibi çok bambaşka bir gündemin içerisine düşmüş durumdayız. Acaba dolayısıyla yarın için nasıl bir stratejiye ihtiyaç var? Yani hep diyoruz ya insan kaynakları daha stratejik olmalı diye. Liderleri de aynı şekilde daha farklı bir vizyonla değil mi yeni dönemde hareket etmek zorunda kalacak?
2: Tabii. Yani aslında insan kaynakları liderlerinin ajandasında ne var gibi de özetleyebiliriz bunu. Bunun açıdan baktığımızda ben dört konunun ön plana çıktığını düşünüyorum. Birincisi tabii ki dediğiniz gibi yapay zeka. Herkes yapay zekayı konuşuyor. İK'cılar da yapay zekayı konuşmak durumunda. Dolayısıyla yapay zeka ve işin geleceği en kritik başlıklardan biri. Yani yapay zeka işi nasıl dönüştürecek? İnsan kaynakları buna nasıl adapte olacak ve belki gözden kaçırılan yapay zeka aslında bir teknoloji meselesi olmaktan öte bir dönüşüm ve insan kaynakları meselesi de, bir liderlik meselesi de, bu dönüşüme nasıl adapte olunabileceğine dair kritik adımların olduğu bir konu. Dolayısıyla insan kaynakları stratejilerinin gündeminde birinci başlık yapay zeka diyebiliriz. Yapay zeka ile beraber birçok dönüşüm birlikte gerçekleşiyor aslında şu an dünyada ve iş dünyasında. Bu bakımdan ikinci bir gündeminde yetkinlik gelişimi olduğunun altını çizmek lazım. Yani çalışanlar bu yeni iş dünyasına nasıl adapte edilecek? Hangi yetkinliklerini güçlendirmemiz lazım? İşte reskilling, upskilling dediğimiz kavramlar var. Bu kavramlarla çalışanları bu yeni iş dünyasına nasıl hazırlarız? Hangi yetkinliklerle güçlendiririz? Bir diğer araştırmalarda ön plana çıkan üçüncü bir başlık da aslında yöneticiler tarafı. Çünkü yöneticilerin de aslında bu yeni iş dünyasına adapte olması, liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve stratejik perspektif kazanması gerekiyor. Burası da aslında orta ve üst kademe yöneticilerin yetkinlik gelişimi diyebiliriz. Ama burada biraz daha ihtiyaçlar farklılaşıyor. Çünkü dünyada ne olduğunu anlamlandırmak, bu değişim belirsizlik ortamında gemiye liderlik edecek yöneticilere ihtiyaç var. Bu anlamda yönetim pipeline'ının ve liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi de CHRO'ların bir üçüncü konusu. Tabii bunların hepsini bir arada ele aldığımızda organizasyon ve kültür diyebiliriz insan kaynaklarının en temel gündemine. Burada belki gözden kaçan, belki bir miktar arka plana giden çalışan bağlılığı, well-being, işte dayanıklılık dediğimiz çeşitlilik, kapsayıcılık gibi konular pandemi döneminde en zirvedeydi. Ama halen insan kaynaklarının önemli gündem maddelerinden biri. Evet, yapay zeka şu an ana gündem maddesi gibi gözükse bile bu dönüşümün getirdiği stres ve ortam, belirsizlik ortamı çalışanların bağlılığı konusunda, refah konusunda, esenliği konusunda neler yaratacak da hala İK'nın gündem maddelerinden biri. Dolayısıyla hani bu dört gündem maddesi stratejinin temel tartışıldığı noktalar oluyor diyebilirim.
1: Yapay zeka başta diyorsunuz ve sonrasında birçok işte kültürden, yeni becerilerin kazanılmasından birçok farklı başlığa, liderliğe uzanan bir çerçeve. Ama liderlik ayrıca da okunmalı bence. Acaba geleceğin liderlerini bütün bunları hesap ederken nasıl yetiştireceğiz?
2: Evet, şimdi aslında dönüşümü yapay zeka üzerinden konuştuk ama iş dünyasındaki dönüşüm çok hızlandı. Yani geçtiğimiz 10 sene inanılmaz bir hız kazandı. Önümüzdeki 10 senede daha yavaş olmayacak. İş dünyası daha hızlanarak değişmeye devam edecek. Ve bu sadece yapay zeka teknoloji odağında değil. Yani bugün baktığınızda sürdürülebilirlik de hızlı değişim getiren bir konu. Ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, demografik dönüşümler, yeni jenerasyonların iş dünyasına dahil olması, bunların hepsi aslında bir değişim dönüşüm süreci yaratıyor iş dünyasında ve bunun hızlanarak ilerlediğini görüyoruz. Burada tabii geleceğin liderlerini yetiştirmek anlamında en ön plana çıkan kavramlardan biri bu değişim sürecinde öğrenme çevikliği oluyor. Learning agility. Öğrenmeyi öğrenmek de diyebiliriz. Sürekli öğrenmeye devam etmek de diyebiliriz aslında. Bu bakımdan yöneticiler eskisi gibi herhangi bir işi çok iyi biliyor olması bizim için yeterli olmuyor. Bilmediği bir durumla karşılaştığında ne kadar hızlı öğrenebiliyor, ne kadar hızlı adapte olabiliyor, öğrenmeyi öğrenmek konusunda ne kadar açık, bence 21. yüzyılda yöneticilerin en kritik yetkinliklerinden birisi. Bununla beraber genel liderlik gelişiminde 3 ana alanın öne çıktığını görüyorum. Bunlardan birincisi liderlik kapasitesi ve davranışlar diye adlandırabilirim. Yani liderlik stilleri, iletişim, insan yönetimi, koçluk becerileri, değişim yönetimi, değişime liderlik gibi biraz daha soft skill gibi adlandırabileceğimiz ve aslında yöneticilerin kazanması gereken, yeni jenerasyonlarla beraber öğrenmesi gereken, yeni iş dünyasıyla beraber belli davranış biçimlerini geliştirmesi ya da değiştirmesi gereken süreçler. Bunlar için kurumlar genellikle kurum içi liderlik akademileri, yönetici gelişim okulları kurguluyor. Son dönemde de Türkiye'deki şirketlerde de artan bir eğilim. İkinci bir başlık gene liderlerin gelişiminde işletmenin bütününü görebilmek. Yani kendi fonksiyonlarında çok uzman olabilirler. Finansta, pazarlamada, insan kaynaklarında, dikeyde çok iyi olabilirler. Ama artık yönetim seviyelerinde, özellikle üst yönetim seviyelerinde şirketin bütününe bakmalarını bekliyorlar. Bu anlamda da MBA, Executive MBA gibi programlar ya da kurum içinde kurgulanan mikro MBA programları, yani işletme yüksek lisans programları, firmanın diğer departmanlarını tanıyabilmeleri, her iş kolu hakkında temel seviyede de olsa bilgi sahibi olmalarını gerektiriyor. Özellikle üst yönetim koltuklarına geldiğinde bu kritik bir başlık oluyor. Son bir başlık olarak da perspektif geliştirmek diyebilirim. Bunu biraz ben entelektüel liderler yetiştirmek gibi de tanımlıyorum. Dünyadaki dönüşüme, değişime, jeopolitiğe, jeopolitik, ekonomik, demografik bütün dönüşümleri aslında farkındalık kazanmaları ve bir stratejik perspektif geliştirmeleri bekleniyor yöneticilerden. Çünkü artık sadece kurumu yönetmeleri değil, sektörün, kurumun, işin geleceğine dair fikir sahibi olmaları, dünyanın dönüştüğü hıza dair fikir sahibi olmaları, bunun hakkında fikir geliştirebilmeleri bekleniyor. Bu da aslında stratejik perspektif kazanmak diye adlandırıyorum. Dolayısıyla liderlik kapasitesi ve davranışlar, işletmenin bütününü görebilmek ve stratejik perspektif geliştirmek, lider gelişiminde 3 başlık diye özetleyebilirim.
1: Peki, yani hem becerileri geliştirmek hem yeni ihtiyaçları tespit etmek, bütün bunlar için eğitim de şart.
2: Evet, doğru.
1: Dolayısıyla acaba söz konusu eğilimler veya değişimler eğitim tarafına da yansıyor mu? Yani bizim bildiğimiz klasik eğitimlerin ötesine geçen yeni modeller var mı ortaya çıkan?
2: Yani aslında bunu hem kurumlar tarafından, hem profesyonel eğitimde ya da executive education dediğimiz yönetici gelişiminde söylemek mümkün. Hem de üniversiteler üzerinde de söylemek mümkün. Yani aslında üniversitelerde de ciddi bir değişim dalgası geliyor. Çünkü klasik eğitim metodolojilerinin bu değişen dünyada, yapay zekanın hızlandırdığı, bilgiye ulaşmanın çok hızlandığı dünyada deneyime odaklanması gerekiyor. Yani bilgi aktarımından ziyade, klasik sınıf eğitiminden ziyade belli deneyimleri yaşatmak, belli vakalar çerçevesinde tartıştırmak gerekiyor. Özellikle kurum eğitimlerinde, yani yönetici eğitimlerinde. Hı hı. Ben çünkü hem üniversitede ders veriyorum hem kurumlarda çeşitli yönetim danışmanlığı süreçleri yürütüyorum. Özellikle yönetici gelişiminde sunum eğitiminden, klasik bir bilgi aktarımından deneyime geçiş, öğretmekten çok öğrenmeye geçiş, aslında bizim yöneticilerden öğrendiğimiz, onların içerikleri aktardığı, uyguladığı, işte vaka çalışmaları, simülasyonlar, Action Learning dediğimiz hızlı öğrenme yolculuklarıyla güçlendirilen ve koçluklarla güçlendirilen gerçek şirket problemleri etrafında tartıştıkları bir kısım var. Yani ben kendim üniversite eğitimlerimde de kurum içi eğitimlerde de zaman zaman şunu derken buluyorum kendimi. Arkadaşlar, bu metodolojiyi benim size aktarmama gerek yok. Yapay zeka önünüzde sorabilirsiniz. Hadi o metodolojinin uygulamasına geçelim. Hı hı. Uygulamaya dair ne yapabiliriz? Önünüzdeki bir vaka üzerinden bunun nasıl tartışmasına geçeriz diye deneyimletiyoruz aslında. Dolayısıyla eğitim tarafında da çok ciddi bir değişim süreci söz konusu. Metodolojiler sıfırdan yazılıyor diyebilirim.
1: Çok kısacık şunu da sorayım. Buraya kadar şirketler tarafını konuştuk.

0: ama bireysel olarak da kendilerini üst düzey yönetici olarak görmek isteyen kişiler için nasıl bir kariyer yönetimi, kendilerini nasıl yetiştirmelerini tavsiye edersiniz?
1: Evet, aslında bir önceki cevabımda bir kısmı gizli bunun. Yani liderlik kapasitesini güçlendirmek, işte işletmenin bütününe bakmak, stratejik perspektif geliştirmek / entelektüel yönetici olmak diyebileceğim kısımda gizli. Ama eskisi gibi bir mühendislik dalında ya da bir finans alanında çok dikeyde iyi bir uzmanlık gerekiyor kesinlikle. Bu konuda zaten uzmanlığınız ve deneyiminiz olması lazım. Ama işletmenin bütünü hakkında da bilgi sahibi olmanız lazım. Bunu da genellikle belli bir deneyim yılından, 15-20 yıllık deneyim yılından sonra tekrar üniversite sıralarına dönüp bir executive MBA programıyla, işletme yüksek lisans programıyla güçlendirmek çok kıymetli oluyor. Çünkü bu programların asıl amacı farklı sektörlerden, farklı iş birimlerinden deneyimlerin aynı masaya getirilip birbiriyle paylaşılması, birbirinden öğrenme ortamı yaratması. Tekrardan o masaya gelmenin amacı aslında bilgi edinmek veya hocadan dersi dinlemek değil, birbirinden öğrenebilecekleri, yöneticilerin bilgileri paylaşabileceği platformlar yaratmak. Dolayısıyla Executive MBA programları çok kıymetli katkılar bu anlamda. Kurum içi akademilerde hakeza çok kıymetli programlar. Aynı zamanda bu düzenlediğimiz CHRO Summit, CFO Summit gibi zirvelerde iş dünyasındaki bilginin paylaşılmasına, artmasına katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Eylül'ün son haftası,
1: evet,
0: dediniz.
1: 29 Eylül'de.
0: 29 Eylül'de, Eylül'de CHRO Summit gerçekleşiyor olacak ve sektörün, alanının önde gelen isimleri, yüzlerce insan kaynağı profesyoneli orada sizlerle birlikte olacak. Bol şanslar diliyorum. Herkese de tavsiye ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doktor Emirhan Altunkaya ile birlikteydik efendim. Çok teşekkürler hocam.
1: Teşekkür.
0: Bu arada ağzınıza sağlık. Ve 60 dakikanın sonuna geldik. Şimdi reklamlar, sonra saat 21'de biz sizinle yeniden buluşacağız Ekonomik Görünüm'de.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konutlar lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net. Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim hoş geldiniz. Güzel bir salı akşamında çok kıymetli iki hocamızla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Burada stüdyoda Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu ve uzaklarda bir yerde Profesör Doktor Burak Arzova ama bizimle birlikte her daim. İyi akşamlar hocalarım. İyisiniz inşallah.
1: İyi akşamlar. İyiyiz.
2: İyi akşamlar. Hepinize selamlar. İyiyiz çok şükür.
0: Şükür.
1: Yoğun bir gün galiba.
0: Yoğun benim evet hafta başından beri dünden bu yana biraz ekstralarım var. Ekstralara çıktım. Ece izin almış. İki gün onun yayınlarını da yaptım. Biraz tabii yayınlar uzayınca dağılıyor. Artık sürçülisan edersem affola.
1: Gündeme bayağı hakimsin o
0: gündeme
1: zaman.
0: Hakim. Gündeme hep hakimiz yani zaten. Yani. hakim olunmayacak bir yanı da yok aslında. Tekerrürden ibaret bir adeta bir tekerlek gibi dönen ama bir yere gitmeyen amiyane tabiriyle bir gündem var. Hem içeride hem dışarıda baktığımızda. Evet. İçeride birinci meselemiz enflasyon olmayı sürdürüyor. Dışarıda elbette ki bu jeopolitik riskler ve şimdilerde bir de ABD tarafında yükselen tahviller ve ona karşı artık kimileri şey diyordu, su tabancasıyla yangına müdahale eden bir BESEK vardı. Ama şimdi iş biraz daha büyüdü. Konuşuruz hepsini. Sizin de değerli görüşlerinizi almak çok isterim. Önce geçen haftadan bu yana taşınan Merkez Bankası'nın bu haftalık repo ihalelerine başlaması ve faizin 40'tan 37 seviyesine inmesi mevzusunu konuşalım. Konuşurken ama şunu ekleyelim. Dün çok yeni bu enflasyon beklentileri geldi. İşte piyasa katılımcılarında da, reel kesimde de, hane halkında da aslında enflasyon beklentilerinin daha negatif olduğunu görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca ve işte bu Merkez Bankası'nın da yeni hamlesini dikkate alınca ve bundan sonrası için faiz indirimlerinde konuşmaya başladık. Eylül değil belki ama Ekim, hatta Ekim, Aralık gibi konuşmalar var. Büyüme tarafında bir miktar beklentiler geri çekildi. Onu da bizim büyüme anketini konuşuruz, birazdan paylaşırız. Yani bu çerçevede yorumlayalım, değerlendirelim istiyorum. Burak Hocam sizle başlayalım mı bu akşam?
2: Elbette. Teşekkür ederim. Yani Merkez Bankası'nın hamlesi aslında bekleniyor muydu diye çok kişi soruyor. Bence bekleniyordu. Yani ben Perşembe sabahı Zeynep ile yayın yaparken de böyle bir hamlenin gelebileceğini, özellikle enflasyon raporu sunumunda hem Sayın Başkan'ın sorulara verdiği cevaplardan hem genel tavır olarak beklenti içerisinde olmasından buraya doğru gidileceği yönünde bir beklentim vardı. Hani bu kadar çabuk yapılabileceği yönünde bir beklenti var mıydı? O tabii ki yoktu. Yani genel olarak herhalde temel beklenti Eylül toplantısıyla beraber faizlerin daha önceki normal seviyesinde olan, biliyorsun şu anda fonlamayı biz ancak haftalık repo faizi üzerinden yeniden yapmaya başladık. Oysa koridorun üst bandından fonluyorduk. Ta ki savaşın çıktığı günün hemen arkasından, yani 1 Mart itibariyle Merkez Bankası fonlamayı bu yönde yapmayı tercih etmişti. O zaman da proaktif davrandığı yönünde de oldukça tebrik etmiştik. Fakat tabii konu çok uzadı. Yani birçok anlamda baktığımızda Merkez Bankası bir faiz arttırımına gitmişti. Örtülü bir faiz arttırımı. Ve bu oldukça da uzun sürdü. Aslında bundan geri dönebileceği zamanlar olduğu ya da elini daha rahatlatabileceği, yani koridorun üst bandını yükselterek daha rahat hareket edebileceği, koridor içerisindeki bir alanda daha rahat hareket edebileceği bir ortam bence vardı. Ama Merkez Bankası bunu tercih etmedi. Tıpkı işte enflasyon hedefinde de noktasal hedefe geçtiği gibi burada da koridorun üst bandını herhangi bir şekilde değiştirmeyerek burada fonlama yapmayı tercih etti. Şimdi zaten bu sonuçta geldiğimiz durum daha önceki seviye, yani %37'lik aslında Merkez Bankası'nın bugün de herhangi bir kişi Türkiye'deki durumdan habersiz olsaydı bile gelip de Türkiye'de politika faizi nedir diye baksa, sadece koridorun üst bandını dikkate almadan 37-37, yani aynı noktadayız. Sadece bizim için, yani yurt içinde işlem yapanlar anlamında veya Türkiye'yi takip edenler anlamında anlamlı bir değişiklik oldu. İşte kredi faizlerine muhtemelen biraz zaman içerisinde yansıyacak ama mevduat faizlerinde etkisi hemen

0: görülebilecek ve sembolik repo ihalesini de aştı 1 milyar TL üzerinden. Orada da fazla likiditeyi absorbe etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar devam edecek? Piyasa bunu genel olarak baktığımızda tek seferlik bir hamle gibi aslında fiyatlamış gibi gözüküyor. Yani bir faiz indirimi gibi fiyatlanan bir durum da yok. Borsa üzerinde de benzer şeyi gördük. Yani ilk gün bankacılık hisseleri oldukça kuvvetli bir yukarı doğru hareketlendikten sonra borsanın geneline yayılmış bir yukarı yönlü hareketi göremedik. Bugün de negatifte kapamış bir BIST 100'de karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradaki soru şu bence. Merkez Bankası mevcutta neyi gördü de farklı olacağını düşündü de bir faiz indirimi yolunu tercih etti. Zamanlaması doğru mu? Bu bence en çok tartışma konusu yaratan hususlardan bir tanesi. Çünkü toplantıdaki sunuma baktığımızda her ne kadar genel tavır olarak Merkez Bankası daha iyimser ya da daha genele yayılmış bir iyimserlikle baksa da aslında enflasyon beklentilerinin bozulduğu, nitekim senin de söylediğin gibi hem hane halkı beklentilerinde hem de reel sektör enflasyon beklentilerinde kaldı ki yani Merkez Bankası'na en büyük destek sağlayan piyasa katılımcıları olarak adlandırılan grubun bile temel faiz beklentilerinin yukarıya doğru gittiği bir ortamda yıl sonu enflasyon hedefinin %30 civarında olmasının artık hemen hemen herkesin konsensüs içinde kaldığı bir noktada ve aslında enflasyonun daha da sıkılaşması yönünde Merkez Bankası'nın adımlar atabileceğinin beklendiği, çünkü bir taraftan baktığımızda da talep koşulları özellikle hizmetler sektöründe oldukça kuvvetli gidiyor. Oradaki enflasyonun katılığından Merkez Bankası Başkanı da şikayet etmişti. Mal enflasyonuna geldiğimizde orada ılımlı bir iyileşme var ama tam anlamıyla bir iyileşme olduğunu da söyleyebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunların hepsini topladığımızda zamanlama konusu bence çok tartışma konusu. Ama gerekiyor muydu bu? Evet, bence çok daha önce bu alanı vardı. Şimdi herhalde varsayım olarak şuna bakıyor. İşte petrol fiyatları artık buralarda hemen hemen kalır diye bakılıyor. Yani 87-88 dolarlar ortalama, ki kendileri de benzer ortalamalarla çalışıyorlar. Bu seneki enflasyonu %28'e doğru revize etti ama 30 da olsa kimsenin çok ses çıkarmayacağı bir nokta %28. Önümüzdeki yıl enflasyonunu aynı tuttu ama orta vadeli programı beklediğini anlıyoruz Merkez Bankası'nın. O da bence çok eleştirilmesi gereken konulardan bir tanesi. Çünkü 2-3 hafta içerisinde, belki önümüzdeki hafta orta vadeli program açıklanacak. Ama böyle hükümetin ekonomi tarafıyla Merkez Bankası'nın ortaklaşa karar verebildiği bir herhalde enflasyon ortaya çıkmamış ki. Enflasyon raporu da, ki bence çok önemlidir enflasyon raporu sunumları, önümüzdeki yıl enflasyonunun hala aynı seviyede korunduğunu gördük. Dolayısıyla orada da ciddi bir revizyon gelecek gibi gözüküyor. Ve bu koşulların devam edeceğini, önümüzdeki aylarda enflasyondaki iyileşmenin daha da olumluya döneceğini Merkez Bankası bu ayki enflasyondan, yani Temmuz ayı enflasyon verilerinden yola çıkarak buraya kanaat getirmiş gibi gözüküyor. Göreceğiz zaman içerisinde bu ne kadar gerçekten piyasa tarafından olumlu algılanacak ya da doğru bir karar mıydı, doğru bir hamle miydi? Ama dediğim gibi bana göre çok daha önceden atılması gereken ve normalleşme ise eğer çok uzun süre anormal kalan bir faiz oranıyla hareket ettiğimiz için bence zamanlama konusunu ayrı tutarak söylüyorum. Doğru bir hamle olduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim.
1: Peki Erhan Hocam, şöyle sorayım. Neden yaptı, ne işe yarayacak?
2: Güzel. Yani öncelikle evet, sürpriz yaptı. Yani sürpriz derken zamanlama sürpriz ama sonuç, yani indirim sürpriz değil gibi. Neden yaptı? Enflasyon raporu ve sonrasında Sayın Başkan'ın açıklamaları, hani enflasyonun inişi konusunda daha böyle güvenli bir tondaydı. İç talep zayıflıyor. Kur destek veriyor, beklentiler geriliyor gibi. Yani düşündüğü her çerçeve iyi gidiyor tırnak içinde ve savaşla ilgili en kötüsü geride kaldı. Yani bütün bunları bir araya toplayınca bu yüzden düşürdük.
1: Yani enflasyonla ilgili diyoruz, daha iyimser ve savaşta en kötüsü geride kaldı diyerek bu hamleyi
2: adımı yaptı. Yani bunu yapabileceğini bu gündemimizde dedi ve şu anda da o adımı attı ama tabii hani genelde bu tür kararlar işte 19 Mart sonrası, savaş sonrası böyle hep beklenebilir. Yani acil bir karar alabilir ama şimdi hani öyle hani savaş bitti diye bir anons yapılmadı vesaire. Hı hı. Ya da hani cuma günüyle pazar günü arasında Türkiye'de, dünyada çok değişen bir şey yoktu. Ya da bir hafta öncesiyle. Hani neden olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. İşte tartışıyoruz ama çok da önemli değil. Hani hı. Bir iki hafta sonra indireceğini bir iki hafta önce indirdi. Yani belki çok da önemli değil bu ama tabii bir sinyal anlamı da var. Hani demek ki yani biraz hızlı olması bu indirimlere daha hazırlıklı ve istekli olduğunu da bize söylüyor. Eylül'de de olabilir. Zannetmiyorum. Hani bence indirmeyecektir ama yani artık olabilir diyebilirim ama olasılığı daha düşük. Fakat Ekim ve Aralık'ta da indirimler gelecek, gelebilir gibi gözüküyor şu andaki tabloya baktığımızda. Şimdi yani hanelerin enflasyon beklentisi %45 iken bugün mevduat faizlerin 36'lara, 35'lere doğru indiği bir ortamdayız. Bunun stopaj sonrası 32'ler falana doğru iniyor, 30-32 arası. Bunun bileşiğini bile alsak 30-37 ediyor. Yani bileşiğinde bile -8 negatif bir reel faiz var. Yani bu şu demek, -5'ti, -8. Yani tüketiciyi biraz daha tüketime teşvik eden bir sonuçtur bu bir. İmkanı olan açısından. Yani tasarruf mu edeyim, var imkanım ama şu yani talep de canlanacak. Acaba fiyatlar artar mı, ben en iyisi alayım tarafına biraz destek anlamına geliyor bu. Türk lirası açısından yani bir paranın getirisi azalırsa onun değerini azaltıcı bir etki olabilir. Artık gittikçe hani Türkiye bu aylık enflasyonlar, kur, Türk lirasının aşırı değerlenmesi belki bir anlamda hani biraz kuru da ben hep rahatlatma anlamında bir adım da olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii hani bugünkü harekete falan bakınca da yani oradan çok biraz gürültülü sinyaller alıyoruz. Yani tam bırakıldı mı, bırakılmıyor mu? Bırakılmayacak zaten, öyle bir şey yok da. Hani bir tık daha hani paranın değer kaybı konusunda bir tablo olur mu? Aslında bunu vermesi de çok doğru değil belki. Çünkü öyle bir şey olsa herkes ona göre davranacak. Orada bir belirsizlik yaratması, kurla ilgili bir risk var mesajı vermek ve kuru kontrol etmek isteyen Merkez Bankası açısından da normal. Ama bence nihayetinde geçtiğimiz 8-9 aya göre önümüzdeki 4 ayda Türk lirasındaki değer kaybının bir tık daha fazla olabileceği sinyalini veriyor. Bu da tabii enflasyon ve talep konusunda bir yine bir unu arttırıcı bir çağrı da oluyor tüketiciye aslında. Üretici anlamında baktığımızda da kurun yine tabii sınırlı da olsa biraz daha hareketli olması ama yine enflasyonun altında olacak muhtemelen. TL reel olarak değerli kalacak. Bir tık daha yardımcı olabilir. Yani reel sektörün birkaç konuyu birleştirirsek işte bir prim veriyordu. %3-6'ya çıkaracağım dedi. Biraz kurda bu hareketten bunun hepsini birleştirince kurda biraz daha bir hafif bir destek. Yani daha kötüye gitmesin. Bu rekabet gücü diye okuyorum. Yani reel sektörü iyileştirecek değil de daha kötüye gitmesini en azından, çünkü rekabetteki o sorunu bir hamle olarak da okuyabiliriz bu anlamda. Şimdi bunlar hani biraz talebi, biraz üreticiyi destekleyecek hamleler diyebiliriz. Merkez Bankası 40 faizde dururken şimdi ne dedi? Bu sene 28, seneye 15. Şimdi 28'den 15'e inecekse gelecek yıl bu zamanlar 20 civarı falan olacak artık, kabaca demektir. Şimdi 40 faiz, 20 bekliyor enflasyonu. 20 puan artı reel. Yani böyle bir Merkez Bankası değil 3, 10 puan bile indirebilir. Eğer 20 gerçekten bekliyorsa. Şimdi o açıdan bakarsak çok doğru ama şöyle bir durum da var. Biraz önce haneler 45 bekliyor. Yani bu büyük bir sorun ve asıl hanelerin beklediği talebi, enflasyon dinamiklerini belirleyecek. Yani toparlamak gerekirse hani Merkez Bankası açısından ve haneler açısından ayrı anlamlar ifade ediyor. Ama burada bir tercih var görünüyor. Büyüme demeyeyim de reel sektörü daha fazla destekleme. Bu açıdan bakınca bence haklı. Çünkü biz daha sıkı gitmeye çalışsak, ki bence yeterince sıkı değildi çünkü hane enflasyon beklentisine göre enflasyonu belki 28'e indireceğiz, 27'ye. Hani bu Türkiye'de bu yıl 32 yerine 27 enflasyon olsa yani çok da hissedeceğimiz ya da herkese genele çok faydası olacak bir tablo olmayacak. Ama biz enflasyonu 32 değil 34'te bitirirsek mesela Ama

Ama buna karşılık reel sektörde bazı firmaları biraz destekliyorsak, biraz istihdamı, bu daha şey. Yani şu anda biz 2'ye gidecek enflasyonu durdurmuş değiliz. Yani 32'den belki 28'e

0: burada ama asıl reel sektörü ayakta tutma desteği diye okuyorum ve o açıdan da doğru görüyorum. Ama şunu da görmemiz lazım. Demek ki bu program enflasyonu indirmekte tamam, dış koşullar, negatiflikler her şey var. Ama bu çerçevede istediğimiz yere inemedi. Bunu kabul etmek lazım. Bizim enflasyonu indirmek için başka bir çerçeve, başka bir perspektifle bakmamız lazım. Tam tersi büyümeden hep ben yani büyümeden vazgeçtiğimiz bir dönemi kabullenmemiz gerekiyor. O da şimdi değil. İşte seçimdir, siyasi, jeopolitik, konjonktür birçok nedenle o olamayacağı için biz şu anda büyümeyi ya da reel sektörü biraz daha desteklemeyi tercih ettik. Doğru olan kısmı bence bu. Çünkü bu zaten enflasyonu çok indiremeyecekti. İndirdiği de kimseye faydası olmayacaktı ama ayakta kalan reel sektörün faydası Türkiye'ye daha çok. O açıdan ben hani böyle değerlendirdiğimde pozitif taraftan bakıyorum ama şunu da son söyleyeyim. İyi yönetilmesi gereken bir süreç. Yani Türk halkı dövizde momentuma çok bakar. Yani orada bir şey gördüğü anda kontrol etmek zorlaşabilir. Yani çok hassas ve hani çok daha günlük iyi yönetilmesi gereken bir tablo var. Tecrübeli Merkez Bankamız. Hani çok büyük bir şok yaşamazsak yönetilir. Ama bu kesin çözüm değil yani. Çünkü yüksek enflasyon bizim büyümemizin de büyük düşmanı. Başka birçok sorunumuzun düşmanı. O yüzden o soruna döneceğiz. Dönmek zorundayız. Onu çözmek adına. Ama nasıl çözeceğimizi de iyi düşünmemiz ve ona göre ilerlememiz gerekiyor galiba.
1: Şimdi kurda ince ayar önemli gerçekten. Aslında son 3 yıldır programın herhalde en hani istikrarlı ve etki yaratan kısmı kur politikasıydı. Onu da kritik ettik burada. İşte nasıl bir geri dönüş olacak, o başka yan etkileri var mı yok mu vesaire diye ama gerçekten kur geçişkenliğinin oldukça yüksek olduğunu hesap edersek hani enflasyon tarafında sağlanan iyi performansın önemli bölümü oradan geliyor. Fakat Burak Hocam siz de reel sektörle çok bir aradasınız. İşte vatandaşlar da soruyordur burada izleyicilerimiz de. Ne olursa olsun 3 senedir kur tarafında bu politika izlense de hala bir endişe var. Şimdi reel sektör diyeceğiz, ihracatçı zaten orada bir hareket bekliyor. Yani bu durumdan memnun değil. O yüzden her fırsatta soruyor kur ne olacak, kur ne olacak diye. Ama bu hassasiyet de her şeye rağmen kalkmadı. Evet diyebiliriz ki DTH'larda öyle kuvvetli bir artış yok. Veya işte hani rakamlar vatandaşın o tarafa dolarizasyona geçtiğini kabul göstermiyor rakamlar. Ama yine de böyle bir hissiyat var ve her gün bu sorular da soruluyor. Şimdi bu enflasyondan yani bugünkü hızından biraz daha bir tık daha hızlı artacak dediğimizde bile insanların gözü fal taşı gibi olsun açılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bundan sonraki dönemde kur politikasında gidebileceğimiz yönü? Çünkü hala öyle bir endişe var ve tabii neden de kaynaklanıyor onu da belki konuşmak lazım.
2: Yani tabii neden kaynaklanıyor? Çünkü bu genlerimize işlemiş bir durum. Yani baktığın zaman Almanlara sorsan en büyük problemin her zaman enflasyon olduğunu söylerler. Doğru. Çünkü hem Birinci Dünya Savaşı dönemi sonrasında hem İkinci Dünya Savaşı dönemi sonrasında acayip büyük enflasyon yaşadılar ve onun ne kadar yıkıcı, tahribatı ne kadar büyük olduğunu bildikleri için Almanlar enflasyona karşı çok hassastır. İşte Amerikalılar satış rakamlarına yani satışa yönelik olan rakamlara yönelik olarak çok hassastırlar. Bizde de kurdur. Çünkü geçmişte de yani ben kendim bildim bileli işte 56 yaşındayım. Hep bir kurla ilgili Türkiye'de problem vardı. Hala da bu kısmi olarak insanların kafasında yer etmiş bir durumda. Çok yakın geçmişte iki tane büyük kur hata yaşadık. Hem de o zamanki yöneticiler hiçbir şey olmayacak derken çok büyük kur atakları yaşadık. Dolayısıyla bu kur hassasiyetimizin sebebi geçmişte yaşamış olduğumuz acı tecrübeler. Ve tabii sonuçta herkes kendi elindeki avucundaki ne varsa bunun değerini korumak istiyor. Türk lirası maalesef bir çıpa görevi görmüyor. Oysa gene hatırlayalım Türk lirası için bir sembol oluşturmuştuk. Ben kendi derslerimde de öğrencilere gösteriyorum. Hiçbiri hatırlamıyorlar. Ama işte Türk lirasının bir çıpa olacağı yönünde tıpkı bir deniz çıpası gibiydi. TL'nin çıpası. Dolayısıyla bunun son derece güvenli bir para birimine dönüşeceği şeklinde işte 6-0 atıldığı dönemleri falan da hatırladığımızda şimdi o 6-0'ın 2-0'ı yeniden gelmiş gibi ekonomimizde duruyor. Sebebi bu bence. Şimdi

konuya geldiğimizde yani dolar konusu yani hane halklarından bir talep olmadığı sürece bu dolardaki yukarı yönlü hareketin bir atağa dönüşme ihtimali çok olmuyor Hande. Bunu daha önce de gördük. Yani kurumsal gelen talebi Merkez Bankası bir şekilde karşılıyor. Ya ileri vadeli kontratlarla bunu karşılıyor ya işte kurumların ihtiyaçlarını gördüğü için kurumlar böyle bir sürece zaten yeltenme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar. Ve bu kurumsal talep bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ama bireylerin hareketi bir panik şeklinde olmaya başlayınca bu ciddi anlamda bir döviz atağına dönüşebiliyor. Fakat Merkez Bankası elindeki rezervler kuvvetli. Yani zaten şu anda öyle bir şey de beklenmiyor. Beklenmemesi çok normal. Çünkü aslında kurdaki artışa baktığımızda ki kontrollü dalgalı kur rejimi var Türkiye'de. Yani aslında bir dalgalı kur rejiminden vazgeçmiş değiliz ama Merkez Bankası bunu kontrol ediyor. Yani bu ne demek? İşte dünyada çok çalkantılı dönemler yaşadık. Bütün gelişmiş ülke para birimleri dolara karşı değer kaybederken bizim Türk lirasının diğerlerinden farklı olarak oldukça aynı çizgide gittiğini gördük. Ama şu da bir gerçek ki böyle bir atak olması durumunda eldeki rezervlerin yetmediğini de görebiliyoruz. Ya da Merkez Bankası'nın da çok paniğe kapıldığı durumların olduğunu da geçmişte gördük. Çok yakın geçmişimizde de bunu gördük. Dolayısıyla hani eldeki rezervlerin kuvvetliliği de bazen bir şey ifade etmeyebiliyor. Şimdi firmalar açısından baktığımızda bu kararın hemen firmalara yansıyor olabilmesi bana göre çok mümkün gözükmüyor. Evet yani teorik olarak özellikle mevduat faizleri geri geliyor. Kredi faizleri bundan etkilenecek 1-2 puan, 3 puan neyse geriye doğru gelecek. Ama Merkez Bankası'nın özellikle bankacılık sistemi üzerinden uygulamış olduğu kredi aktarım mekanizmasındaki kredi verme ve o oranların değişmediği bir durumda gene seçici kredi uygulamasının devam etmesi ki ben en başından beri en doğru uygulamalardan biri olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediği şekilde krediye ulaşabilmesinin mümkün olmayacağı bir süreçten geçiyor olacağız. Ama tabii ki burada önemli olan nokta şu, hep vurgulamaya çalıştığımız. Bizim şirketlerimiz dünya genelinde de benzer şekilde aldıkları borçları eğer işler iyiyse faiz yüksek olmasına rağmen ödeyebiliyorlar. Yani enflasyon bir tarafa, içeride iç pazar kuvvetliyse ya da dışarıda dış pazarlara satış yapabiliyorlarsa bu aldıkları kredinin maliyetini döndürebiliyorlar. En büyük problem şirketler için nakit akışının kesilmesi. Bu nasıl olur? Satış yapamaz, nakit akışı kesilir ya da kredi almak ister. Maliyeti yüksek olsa bile almak ister. Bunu bulamaz. Şimdi bu iki durumda mevcut maalesef. Biri yurt dışı pazarlarda şirketlerimizin büyük bir kısmı sektörel bazda geriye gittiler. Rekabet koşullarında oldukça geriye düştüler. Ve iyi olan sektörlerimizde de çok ciddi bir Çin rekabeti var dünyada karşılarında. Yani sadece bizden kaynaklanan değil ama büyük çoğunluğunun bizden kaynaklandığı bir maliyet artışı yanında bir de Çin'le rekabet edememek gibi tıpkı Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar nasıl zorlanıyorlarsa bizim şirketlerimiz de zorlanıyorlar ve bu yapısal olarak bir probleme dönüşmüş durumda. Belki Trump'ı bu açıdan anlayabilmek daha doğru olabilir. Yani herkes farklı şeyler söylüyor kendisiyle ilgili olarak ama bunu zaten en başından bir ortaya koymaya çalışıyordu. Diğer taraftan baktığımızda içeriye döndüğümüzde hane halkları o kadar alım gücü düştü ki çünkü sonuçta enflasyon demin Erhan Hoca işte reel getiri veya işte temelde aradaki farktan bahsetti. Bir taraftan baktığında gelirlerin artmıyor olması ve enflasyonun da artıyor olması bizi alım gücü anlamında çok gerilere düşürdü. Ve bu da belirli kesimler dışındaki bunlar zaten çoğunlukla hizmetler sektöründe harcama gerçekleştiriyorlar. Özellikle mal piyasasına yönelik olarak işlemlerde alım satımda ciddi anlamda düşüş var. İşte zaten birçoğumuz kendi yaşantımızdan da görüyoruz. Aldığımız marketlerden daha aşağı marketlere düştük. Aldığımız ürünlerin kalitesi düştü. İthal edilen ürünlerdeki kalite azaldı. Bugün bir haber okuyordum. Yani demir çelik sektöründe bile ithal edilen demirlerdeki kalite oranı bile düşmüş. Yani bir taraftan kentsel dönüşüm yapıp binaları kuvvetlendiriyoruz ama hani içindeki kullanılan malzeme de bu fiyat artışları nedeniyle daha kalitesine dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi toparlarsak şirketler cephesinde bana kalırsa bu hamlenin tabii ki olumlu yönleri olacaktır ama beklenen daha acil önlemler var. Bunlar maliye politikası

0: ayağıyla desteklenmesi gerekiyor. Yani tabii ki kredi musluklarını hemen açabilmek mümkün değil. Çünkü enflasyon anladığım kadarıyla Merkez Bankası %30'a razı. Yani hani derler ya, maç oynanmasın, 0-0'a razı mısın? Birçok takım büyük takımlara karşı geldiği zaman İstanbul'a 0-0'a razıyım ben, oynanmasın der. Burada da Merkez Bankası 30 veriyoruz sana, tamam başka hamle yapmayacaksın, kapat dükkanı deseler hazır durumda gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıla ilişkin olarak hep sorduğum soru şu. Aynı yöntemler uygulanarak, aynı para politikasıyla hiçbir şey değişmeden, bir de üstüne seçimin olabilme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir yıl olduğunu dikkate alırsak, Merkez Bankası bugün değiştirmediği hedefi olan %15'e nasıl ulaşacak? Yani bunun bir temel açıklamasını getiremiyorlar. Çünkü bu mümkün gözükmüyor. O zaman %30 bizim için olur seviye gibi gözüküyor. Bunun biraz altı önümüzdeki sene işte baz etkisi gibi duydu buydu, hafif destekler. Bununla beraber %20-22 seviyesine inerse iş başarılmış gibi gözükecek. Ama bir taraftan baktığında şirketlerin özellikle rekabet koşullarında ucuz enerjiye, iş gücü maliyetlerinde baktığın zaman burada artan maliyetlerin bir kısmının özellikle istihdam konusundaki desteklerin arttırılması anlamında verilecek desteklerle teşvik edilmesi gerekiyor. Gene bir taraftan baktığında verilecek olan desteklerle özellikle rekabet gücünü arttırmayı başarabilen şirketlerin hayatta kalabilmesi yönünde teşvikler verilmesi gerekiyor gibi birçok farklı alana bunları odaklandırabiliriz. Ama buradan ben, yani Merkez Bankası'nın bu tekrar normale döndüğü yönden doğrudan şirketler üzerine bir olumlu etkiyi kısa zamanda çok kolay göreceğimizi düşünmüyorum. Elbette olacaktır ama zaman içerisinde. O zamanımız var mı? O da ayrı bir konu. Yani dediğim gibi seçime bağlıdır her şey. Bir seçim kelimesinin geçmesi bile bütün bu politikalardan vazgeçmek ve bambaşka bir sürece Türkiye'yi götürmek anlamını taşıyabilir.
1: Peki, bir virgül koyalım mı müsaadenizle? Bir reklam arasına gidelim. Giderken de Bloomberg KT'nin büyüme anketinin sonuçları yayınlandı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde dönemsel %1, yıllık %2,7. 2026 yılının tamamında %3,2 büyümesi bekleniyor. 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise %4,25 olarak çıktı anketten. Bu anketin sonuçlarını da bakalım birlikte.
2: Bloomberg KT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg KT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamında ise %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet efendim, ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi biraz da dünyanın görünümüne bakalım, ekonomik görünümüne bakalım isterseniz. Özellikle bu Besent'in çıkışı çok dikkat. Biz diyoruz yani Merkez Bankamız savaşta en kötüsünü geride bıraktı diye düşünüyor. Biz de işte petrol fiyatlarına bakıyoruz. 90 dolarların altına indi. Ha iyi, bir tık bir çıktı. Buralarda bir dengelenme var. Ondan sonra 90 doların üstü iyi değil, şudur budur, ama oralara çok kalmıyor, seviniyoruz. Ama tabii şimdi geçen haftaki bu tahvil konusu da öyle. Son Besent'in açıklamaları da öyle. Şimdi seçime kadar, Kasım'daki seçimlere kadar biraz böyle sular durulacak, durmasını sağlayacak. Ama ondan sonra hikaye nereye evrilecek, işte orada kocaman soru işaretleri var. Şimdi biraz önce ettiğim Ufuk paylaştı yeni bir haber. Amerika'da böyle, Burak Hocam belki siz biliyorsunuzdur, küçük fabrikalar atıl kalıyorlar ve o küçük fabrikaları kontrat alamadıkları için işte kötü durumdalar. Şimdi bir komisyon oluşturup o küçük fabrikaları bu komisyon altında birleştirip özellikle savunma sanayi kontratlarını buralara vermekle ilgili bir tasarrufları olduğunu açıkladılar. Diğer yandan birçok yeni bomba, işte araç gereç, silah vesaire, bunların siparişleriyle ilgili haber var. Biraz beni endişelendiriyor açıkçası bu. Yani savaşta en kötüsü bugün için geride kaldıysa daha kötüsünü mü göreceğiz acaba diye. Nasıl değerlendiriyorsun sen Besent'in açıklamalarını, İran'ı işte çok büyük ekonomik yaptırımlar falan diye konuştu. Buna yardım eden ülkelere aynı şekilde dedi. Yani ne kadar etkili olabilir, ne anlam ifade eder? Seçim sonrası için ne tip senaryolar öne çıkar? Susamıyorum, verdim size. Başlayın hocam. Sonsuz soru sorma kapasitem var bu akşam.
1: Yani bu küçük firmalar konusu Amerika'da her zaman gündemde olan bir konu. Çünkü yani bunların yanılmıyorsam SSA diye bir kuruluşları ya da SAM.gov, şimdi hatırladım, bir şeyleri var. Özellikle bunlar küçük işletmeler, devletten ihale alabiliyorlar ve oraya kayıtlandıkları zaman bu ihaleler konusunda da bazı firmalar öncelikli olabiliyorlar. Ama daha önce de bunun benzerini görmüştük Hande. Yani gene önceki dönemlerde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gemi sanayini canlandırmak için Amerika'da böyle bir geminin yapımını tek bir tersaneye vermek yerine küçük küçük parçalar halinde küçük tersanelere vererek her birine iş vermek ve böylece aslında onları ayakta tutmaya çalışmak konusunda geçmiş Amerikan yönetimlerinin yapmış oldukları çeşitli çabalar vardı. Gene Cumhuriyetçiler döneminde oluyor. Zaten hani savunma sanayi ve savaş sanayi dediğimizde hep onların bir etkisi oluyor. Çünkü ekonomiye doğrudan etki yapan en önemli alanlar bunlar. Bu olabilir. Yani benim okuduğum bir haber değil ya da ben belki kaçırdım. Ama genel olarak doğrudur. En gördüğümüz konuların başında geliyor. Oldukça da güzel. Yani Türkiye'de bu modeli yapabilirdi. Yani bizde de özellikle geçmişte tersanelerimiz konusunda rekabet edebilirlik anlamında Kore ile rekabet etmekten çok uzaklaştığımız noktada belki böyle gemilerin yapımı, ki savunma sanayi burada her zaman çok büyük rol oynar. Hem gücü itibariyle hem de parasal aktarımı kuvvetli olduğu için bunu belki küçük küçük tersanelere verip böyle yapılabilirdi ve herkes ayakta tutulmaya çalışılabilirdi, ama yani artık o herhalde geçmiş bir model gibi gözüküyor. Şimdi diğer taraftan baktığımızda tahvil konusu bence gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Hatta bugün Los Angeles Fed'in de bir yayını var bununla ilgili olarak. Özellikle bu bizim çokça konuştuğumuz güvenilir liman olarak gördüğümüz varlıkların aslında fiyatlarının değişmemesi ve o fiyatı sürdürebilmesinden dolayı güvenilir varlık olmasının yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Burada da tahviller konusunda Amerika'nın özellikle müdahalesi, ki bu müdahale Hazine Bakanlığı tarafından yapılan, Fed'in de çok bildiği bir müdahale olmadı. Özellikle tahvil faizlerini hem bir taraftan aşağı çekebilmek hem de diğer taraftan aslında piyasadaki o genel algılamayı, olumsuza yönelik algılamayı bir parça ortadan kaldırmak içindi. Burada da tabii vade primi konusu çok ön plana çıkıyor. Bugünkü o makalenin temelinde de bu vade primi konusu ya da risk primi dediğimiz güven primi konusu çok ön plandaydı. Şimdi kısaca toparlayayım Erhan Hoca'ya da çok fazla zamanlar almamak için. Yani bu tahvil konusunda neden ön planda? Bir kere enerji kaynaklı enflasyonun sürekli olma endişesi var küresel ölçekte. Bugün savaş bitse bile bu enflasyonun etkilerinin çok yoğun bir şekilde hissedileceğini hala piyasalar önemli bir noktada fiyatlıyorlar. Zaten savaşın ilk çıktığı günden bu yana kadar sermaye piyasaları aslında olayı biraz daha günlük fiyatlarlarken ve her gelişmede ve her Başkan Trump'ın ağzından çıkan olumlu gelişmede olumluymuş gibi fiyatlarken tahvil piyasaları tam tersine özellikle fiyatladıkları noktada ortaya çıkabilecek bir yüksek enflasyonu fiyatladılar. Temelde bu var. İkincisi dediğim gibi vade primleri yükseliyor. Çünkü bir taraftan bakıyoruz merkez bankaları getiri eğrisinin kısa ucunu bir şekilde politikalarıyla kontrol edebiliyorlar ama uzun tarafı kontrol edebilmek çok kolay değil. Orası tabiri caizse kafasına göre hareket ediyor, özgürce hareket ediyor. Bu da özellikle vade primini uzun dönemli tahvillerde yükselmesine sebep olan unsurlardan biri haline dönüşüyor. Bu sadece Amerika'da da problem olmaktan çıktı. Biliyorsunuz özellikle Avrupa'da da çok yükselen tahvil faizleri görmeye başladık. Bu da ülkelere özgü siyasi ve mali risklerden doğan endişeler. İşte Fransa'da uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesi, 2027 bütçe görüşmeleri, sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına ilişkin endişeler nedeniyle. İtalya'da refinansman ihtiyacının özellikle 2026 yılında gayri safi yurt hasılasının %17'sine denk gelirken daha da artma ihtimali gibi. Almanya'da keza yine harcamaların artması gibi unsurlar. Bir de tabii bütün bu unsurlarda şöyle bir şey var. Şimdi yüksek getiri olduğu zaman hükümetler yeni yani kamu üzerinden yeni ve yenilenen borçlar için ödedikleri faizi artıyor. Bence esas en büyük endişe burada. Bu bir aslında kartopu etkisi gibi. Bütçe açığı arttıkça bunu finanse etmek için daha yüksek borçlanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Fakat bu sefer de bu borçlanmalar daha yüksek faizden yapıldığı için de sürekli olarak borcu daha da arttıran bir yapı haline dönüşüyor. Ve bu da zaten ağır mali açıklar ve borçlar içerisindeki olan hükümetleri ki Amerika'nın da 40 trilyon doları geçen bir açığı olduğunu gördük geçtiğimiz haftadan bu haftaya yansıyan hikayede. Bu da genel olarak özellikle tahvil faizlerin artmasındaki en önemli unsur. Bir de şunu söyleyebilirim son olarak. Bu geçtiğimiz hafta Bloomberg'de de çokça konu edilmiş bir konuydu. Özellikle geçmişte de bunu görmüştük. Mesela hemen burada şunu örnek verebilirim. Amerikan başkanlarından Clinton döneminde gene faizler böyle yüksek bir oranda, daha doğrusu kamu harcamaları çok artınca piyasa bekçileri adı verilen ya da tahvil bekçileri, özür dilerim, tahvil bekçileri adı verilen bir grup, büyük mali grup, piyasayı aslında istedikleri yöne çekebilmek veya hükümetleri kendi endişelerin, duydukları endişelerden dolayı daha doğru politikalar uygulamaya teşvik etmek amaçlı olarak ellerindeki tahvilleri toplu halde satmaya başlıyorlar ve böylece aslında bir nevi başkanları ve yönetimleri piyasa üzerinden terbiye etmeye çalışıyorlar ve bunlara başarılı olmuşlar. Geçmişte dediğim gibi Clinton dönemindeki uygulanan yüksek mali açık getiren programa yönelik olarak bunu görmüşüz. Gördük daha doğrusu. Ve neticede yani ben çok hatırlayamadığım için literatürü karıştırdığımda buldum bunları. Bunların hepsine baktığımızda bütün bu saydığım 4-5 etken aslında tahvil faizlerinin sanılandan çok daha büyük etkisi olabileceğini ve genel anlamda da birçok etkinin bir araya geldiği bir ortamı yaşadığımızı gösteriyor. Son bir söz. Bu yeni normal böyle gibi. Yani bundan sonra daha düşük faizleri bulabilmek dünya genelinde de çok mümkün olmayacak gibi duruyor anca.
0: Siz ne diyorsunuz Erhan Hocam?
2: Hocam genç olduğunu burada itiraf etmiş oldu. Ben onları bir de hatırlayamadım.
1: Yani aklımdan çıkmış hocam. Yani şey olarak, terminoloji ama... olarak tahvil bekçilerini hatırlıyorum ama şeyi hatırlayamamıştım. Yani hangi başkanın döneminde olduğunu. Yani gençliğimden değil, yoksa Clinton'ı çok net hatırlıyorum.
2: Buradan öyle görünüyorsun hocam baktığımızda. Ekranda da öylesin.
1: Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
2: Şimdi yani hocam güzel özetledi. Yani bu tahvil piyasaları, ben görünmez eli sanki bütün finans piyasalarının ve patronu aslında o rolünü oynuyor. Oynamaya devam ediyor. Yine görüyoruz. Besant'in hiç bu kadar konuştuğunu, hamleler yaptığını görmüyorduk ama o faizler 4.70'e gidince Amerika'da 10 yıllıklar bu noktaya geldi. ve devam edecek. Yani yine aynı şeyi görüyoruz bence de. Tahvil piyasaları Fed'i de sahneye çağırıyor. Hazineyi de bütün dünyada da sahne alacaklar. Şimdi bu hafta sonu yani Besant kendisi açısından yapabildiği hamleleri yaptı. Yapıyor, yapmaya da devam edecek. Yani yapabileceği alanlar sınırlı. Yani yapması gereken bütçe açığını azaltıcı bir programla çıkmak. Ama işte biraz önce haberde yeni işler, savunma harcamaları falan. Bu yıl 39 trilyon olacak denen bütçe açığı 40 trilyon, yıl sonunda 42'ye gidiyor.
0: Evet.
2: Yani çok büyük bir açıkla gidiyor. Orada bir hamle yapamayacak ama şimdilik uzun vadeli faizleri aşağı çekip kısa vadeleri arttırmaya çalışıyor. 5 ve üzerine çıkması uzun vadelilerin son derece tehlikeli. Yani 5'e geldiğinde Amerika'da bölgesel bankaların bir kısmı gitmişti. Silicon Valley. Bu 6'ya falan giderse ulusal ölçekte de ciddi bir tehlike yaratabilir. Bu da 2008'den gelen bir miras. O zaman çok düşük faizlerin banka bilançolarında yarattığı bir hassasiyet. O yüzden testi kırılmıyor.

0: müdahale etmeye çalışıyorlar gibi gözüküyor. Hatta dün yine önemli bir hamle yaptılar. Fed'in Amerikan Merkez Bankası Fed'deki hesabına 1 trilyon dolarlık bir fon aktardılar ve o fonla uzun vadeli tahviller alacaklar. Bu da onların fiyatını yükseltirken faizlerini aşağı çekecek. Şimdi bu bu anda da yine Fed'in bilançosundan yaptığı bir hareket, Fed'in asıl sahibi Warsh'u da ya da başkanı da göreve çağırıyor aslında. O da kısa vadeli faizleri, yani uzun vadeli faizleri aşağı çekerken kısa vadeli faizlerin artması bu dengelenme için gerekiyor. O da Warsh'ta muhtemelen bu hafta sonu Jackson Hole'da o mesajı verecek diye düşünüyorum. Yani daha şahin bir Warsh göreceğiz. Piyasanın istediği de o. Yani ve eğer öyle bir mesaj verirse piyasalar biraz daha sakinleşecek. Yani bu faiz bazen faizin ilacı oluyor. Yine öyle bir tabloyla karşılaşabiliriz. Çünkü o dünkü hamle çok büyük bir hamle, bilanço üzerinden gitmesi. Bunu 1 trilyon belki 2-3 de arttırabilirler. Son derece orada önemli bir tablo var. Yalnız yani faizlerdeki çıkış enflasyon dinamikleriyle gidiyor. Çok yüksek değil. Orada belki kaygılanacak nokta az, bu savaş biterse o enflasyon teknolojiyle çok yukarılara gidemeyecek. Ama teknoloji şirketlerinin borçlanma ihtiyacı çok yüksek boyutta. Yani şu anda Amerika'da son 12 ayda teknoloji şirketlerinin toplam borçlanması 2.8 trilyon dolara ulaştığı söyleniyor. Yani bütçe, Amerika'nın bütçe açısından daha büyük. Yani normalde kamu bu kadar borçlanır. Şimdi bunlar da geliyor. Yani bir şeye talep artarsa fiyatı yükselir. Yani paraya çok talep var. Hı. O yüzden çok kolay olmayacak. Yani bence bu hamleler daha fazla yükselmesini engellemeye yönelik başarılı olabilir. Ama faizler yapısal bir değişimde kolay sahnede olmadığı için bayağı uzun süre yukarılarda seyredecek gibi gözüküyor.
1: Biraz yani, önce Burak Hocam da aynısını söyledi. Aynı fikirdesiniz o zaman. Bir süre yüksek faiz hocamı devam edecek.
0: Edecek.
1: Hatta ama belki yeni normal bu olacak.
0: Bir süre bu olacak gibi gözüküyor ki yani 30 yıl sonrası için 5-30'lar falan, yani ciddi bir aslında bir risk fiyatlaması olduğunu gösteriyor. Bu kamu borçlarının ciddi bir sıkıntı yaratma ihtimalini gösteriyor. Bu kadar savunma harcaması, misillemeler gelecek. Çin de daha fazla harcayacak. Bu sefer Amerika daha fazla harcamaya, Avrupa harcamaya. Yani bu bir şey, birbirini tetikleyen bir süreç. Hani dünyanın başka şeylere ihtiyacı var ama hani şimdi direkt kaynaklar o tarafa gidecek gibi gözüküyor. Böyle yani bir durum var. Son bir cümle, bütün bu tabloda ayrışan bir Çin var. Yani bütün ülkelerin faizleri artarken Çin'inki düşüyor. Yani çünkü Çin ekonomisi büyümede çok zorlanıyor. Faizleri iniyor. Yine deflasyon baskısı var orada göreli olarak. Ve Çin'de, işte Burak Hocam da bahsetti, şu anda elindeki ürünleri hani içeride satamıyor. Dışarı satmak için ne fiyata satarsanız satın, indirin. Zarar da olsa satın, ben farkını vereceğim diyor ihracatçısına. Bu bizi de her yeri de etkiliyor ve Çin deflasyon ihraç ediyor. Yani bu bir anlamda dünya faizlerini de bastıracak bir şey. Ama işte Amerikan hazinesi de şimdi bu ekonomik yaptırımlarda, yani bu ekonomik bir savaş da başlatıyor daha fazla. İşte Çin'e karşı İran'ı fonlaması nedeniyle gelen bir hamle de var. Bir taraftan da bu anti-dumping, yani bunu çok daha yaygınlaştıracaklar. Çin olması gerekenden çok daha ucuza satıyor gibi ve o ürünlere tarifeler getirmeyi düşünüyorlar. Yani yine biz bu tarife savaşının biraz kızıştığını göreceğiz. Amerika-Çin gerginliğinin biraz arttığını göreceğiz. Yani Xi ile Trump'ın sanıyorum 20 Eylül civarı bir görüşmesi var. Öncesi bayağı gergin olacak ama en iyi sonuç orada şey olur. Konuyu dağıtmayayım ama Amerika Hürmüz Boğazı açık kalsın. İran oradan elini çeksin diye bastırıyor. Burada da Çin'i bence zorlayacak. Yani hani ben yaptırım uygulayabilirim. Çin'i de İran'ı ikna etmeye zorluyor. Yani orayı açık bırak. Petrolüm gelsin, sen de paranı al. En azından diğer konu, ama burası açık kalsın. Bakalım orası kritik. Nereye gidecek göreceğiz ama tehlikeli bir oyun gibi de gözüküyor. Yani savaşın zaten çok hani oyun değil, oyun olmadığını, bu bilgisayar simülasyonu da değil. Tehlikeli, yani filmde silah görünürse tehlikeli bir şeydir. Görünüyor şu anda.
1: İllaki patlar.
0: Dünya görüyorsun filminde, evet.
1: Evet, aslında bu Çin'den son yaptırımlarla ilgili bir misilleme de geldi. Özellikle Hong Kong'daki ve Çin'deki şirketleri de hedef alınca Amerika, Çin İran'la işbirliğinden geri adım atmayacağını ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemler alacağını söyledi. Orada ciddi bir kızışma ve resleşme olacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz bu Eylül'deki buluşmayla ilgili, Burak Hocam?
2: Yani çok büyük şeyler beklemeyelim. Çünkü Çinliler müzakere yetenekleriyle ve sabırlılıklarıyla tanınıyorlar. Hep dediğim gibi çok masum değil. Yani sempatikler, baktığımız zaman gülüyorlar ediyorlar falan ama çok masum değiller dünya
1: genelinde. Nasıl gülüyorlar hocam?
2: Onun için ben hep, evet ben hep öyle görüyorum. Yani bir kere yayılmacı bir ülke, ekonomik yayılmacı bir ülke. Önlem almadığın zaman her yere ele geçirebiliyor. Yani biliyorsun bize de en son Türkiye'de fabrika falan kuracağız deyip bir anda paldır küldür gittiler falan. Dolayısıyla hani bunları Trump çok iyi tanıyor, biliyor. Onun için çok fazla bir şey beklememek lazım. Her verdikleri restin arkasında duruyor gibi gözüküyorlar ama biraz da yalnızlaşıyorlar. Gitgide Amerika'nın zaten temel politikası da o, Çin'e yönelik olarak daha da yalnızlaştırabilmek. Ama şöyle bir gerçeklik var. Tabii teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Bunun verdiği avantajla dünyanın her yerine mal satıyorlar. Uygulanan yaptırımlar kuvvetli olsa bile Amerika tarafından gene de ihracatının sürekli olarak arttığı ve anormal dış fazla veren bir ülke konumunda Çin. Ama bu sorunlar bugünden yarına kolay çözülebilecek sorunlar değil gibi gözüküyor bana göre. Onun için hani misafirperver bir karşılama olacaktır. Karşılıklı güç gösterileri olacaktır. Amerika kendince ne kadar büyük olduğunu Çin'e gösterirken Çin de aynı karşılığı vermeye çalışacaktır ama sonuçta ben çok fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum kendi adıma.
1: Peki. Filler tepişir, çimenler ezilir oluyor ya, hep öyle olmaz inşallah yine bir kez daha ama bu iş öyle kolay kolay bitmeyecek gibi, hazırlıklara da olan bitene de bakınca gerçekten zorlu bir süreç. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz. Topu küresel piyasalara atmış olalım böylece.
1: Topu buradan küresel piyasalara, biz orada devam ederiz. olsun yani, bu kapsamda konuşmak artık bir manşet yani, şart. Evet. Doğru. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetinizi bana bildirebilirsiniz. Evet, reklamlar sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

0: Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine ilişkin ön çalışmalarını tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yıl sonuna kadar %37 seviyesinde tutmasını bekliyor. Ekonomistler Merkez Bankası'nın repo ihalelerine beklenenden daha erken dönmesinin faiz tahminleri açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Tasnim Haber Ajansı'na göre İran, Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir aracılığıyla Amerika'ya iletti. Tahran, ABD'nin İslamabad mutabakatına dönmesini ve Hürmüz'den ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin 5. maddenin uygulanmasını talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çöküş sürecinde olduğunu öne sürerek ordunun büyük bölümüne maaş ödenmediğini iddia etti. Tahran yönetiminin protestocuları daha önce görülmemiş düzeyde öldürdüğünü savunan Trump, ülkede korkunç boyutlarda bir insani kriz yaşandığını ve bunun derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kepler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü yalnızca 2 tanker geçti. Bu sayı savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük tanker geçişi oldu. Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin rakamları görelim. Bakalım bugünün fiyatlamaları bize ne gösteriyor. Borsa İstanbul'da kapanış itibariyle %0,19'luk bir geri çekilme gördük. BIST %'de kapanış 14.473 seviyesinden oldu. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de de aynı şekilde yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında da benzer bir şekilde %0,09 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 1.16.74 seviyesinden geçiyor işlemler. Avrupa tarafına baktığımızda Paris CAC 40 endeksinin negatif ayrıştığını görüyoruz kapanışta. %0,16'lık bir geri çekilmeyle. Diğer endekslerde ise yön yukarıda. Londra FTSE 100 günü %0,29, Frankfurt DAX %0,61 ve İtalya FTSE MIB de %0,34'lük primlerle tamamladı. ABD tarafı alıcılı tüm Wall Street'te yön yukarıda. Dow Jones'ta %0,27, S&P 500'de %0,26 ve Nasdaq'ta da %0,53 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllıklarda 4,63 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,35'te şekillenirken ABD 2 yıllık tahvilinde getiri %4,19'da. Emtia tarafında altın, gümüş ve bitcoin'de yön yukarıda olmayı sürdürüyor. Hafifçe de olsa yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ons altında 4.655 dolar seviyesindeyiz. %0,06 kadar bir primi var ons altının. Gümüşte 68.099 seviyesini görüyoruz. Orada da %0,09'luk bir yukarı yönlü hareket var. Kripto para bitcoin'de 79.134 seviyesindeyiz. %0,26'lık bir primde birlikte. Petrol fiyatlarında ice yön aşağıda. Hem Brent'te hem NYMEX'te 90 doların altındayız. Brent'te an itibariyle %3,94'lük bir geri çekilme var. 88 dolar 54 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX'te ise %3,22'lik bir geri çekilmeyle 82 dolar 27 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya gidelim. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını alalım.
1: Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve güçlü gelen veriler Avrupa endekslerine destek verdi. Veriler tarafına baktığımız zaman Almanya'dan iş dünyası güveni verisini aldık ve IFO endeksi beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi Ağustos ayında. Savaş öncesinde gördüğü seviyelerin de üzerine çıkmış oldu ve Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hem mevcut koşullar endeks hem de beklentiler endekse bir toparlanma var. Bu durum aslında son dönemde savaş etkisine rağmen Almanya tarafından güçlü gelen verilere bir yenisinin daha eklendiğini gözler önüne sermekte. Tabii Alman şirketler önümüzdeki döneme dair daha iyimser olsa da 3. çeyreğe dair riskler artıyor. Mesela Almanya Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 3. çeyrekte sınırlı bir büyüme beklediklerini ifade etmişti. Özellikle Ren nehrindeki seviyelerin düşmesi, taşımacılık faaliyetleri başta olmak üzere pek çok sektörü tehdit eder boyutta. Aynı zamanda ikinci çeyrekte ihracatın güçlü bir katkısı vardı. Fakat üçüncü çeyrekte ihracat tarafından bu kadar güçlü bir katkı beklenmiyor. Diğer tarafta Macaristan Merkez Bankası enflasyonun 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından üst üste üçüncü kez faiz indirimine gitmiş oldu. Beklentiler doğrultusunda banka 25 bas

0: puan faiz artışına gitti ve politika faizini %5,5 seviyesine çekti. Böylelikle faiz indirim döngüsünde üçüncü faiz indirimi yapılmış oldu. Tabii enflasyona baktığımız zaman çok hızlı bir geri çekilme yaşandığını görmekteyiz. 2016 yılından bu yana en düşük seviyede ülkede enflasyon. Temmuz'da %1,2 seviyesine geriledi. Enflasyondaki iyileşmede forintin güçlenmesi önemli rol oynuyor. Özellikle Orban döneminin sona ermesi sonrası yeni iktidarın Avrupa Birliği fonlarına erişimi açması ve Euro'ya geçişin hızlanması gibi sözleri vermesiyle forint hızlı bir şekilde değer kazanma sürecine girdi ve yılbaşından bu yana forint Euro karşısında %6 oranında değer kazandı. Şimdi gözler Eylül toplantısına çevrilmiş olacak. Faiz indirim döngüsünün sonuna gelindi fakat Eylül toplantısında bir faiz indirimi daha gelecek Macaristan Merkez Bankası'ndan, bu yakından takip edilmiş olacak.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ceren'e ve araştırma masasına dönüyoruz. Bugünkü notları sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir'den alacağız.
2: Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda şöyle bir fiyatlamaya, makro verilere, haber akışlarının bir miktar daha önden koşmaya devam ettiği bir haftayı genel anlamda haftanın ikinci işlem gününü geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Makro veriler açısından çok ama çok kuvvetli piyasa oynatıcı verileri almıyoruz bu tarafta. Ama artık piyasa bu tarafta Jackson Hole toplantısında geri sayım yapıyor. O taraftaki özellikle Fed Başkanı başta olmak üzere başkanlardan gelecek mesajlar bir miktar daha kıymetli olacak. Diğer taraftan fiyatlamalardan bahsettim. Son dönemde ABD tahvil piyasasını vitrinlerde, özellikle manşetlerde yer süslemeye devam ediyor. Bu tarafta tahvil fiyatlarında bugün itibariyle tekrar bir miktar daha alıcıların o tarafta geldiğini görüyoruz. Burada özellikle ABD'nin planları yakından takip ediliyor ki en son dönemde tahvil alımları geri alım programlarını hazine genel hesabından finanse etmeye kadar birçok özellikle burada çözümü değerlendiriyor ABD'li Hazine Bakanı Scott Bessent. Diğer taraftan Pakistanlı yetkililerin İranlı yetkililerle konuştuğu ve İran'ın şartlarını ve tutumunu ABD'li mevkidaşlarına aktaracağına ilişkin bugün gelen haber akışıyla birlikte, ki bu haber akışının Tasnim Haber Ajansı'na ait olduğunu söyleyelim, Brent petrol çerçevesinde hali hazırda zaten son 2-3 gündür çok kuvvetli bir seyir görmezken bugün 90 doların altına da gerilediğini görüyoruz. Ki Hürmüz trafiğinin de iyiden iyiye zayıflamaya devam ettiği ortamda. Tabii şimdi bu tarafta hem bir gölge filoların geçişlerini, transponderlarını kapatan gemilerin arzı bir miktar daha petrol arzını canlı ve diri tutma isteğini yakından takip ediyoruz. Ama piyasalara etkilerine baktığımız zaman petrol fiyatlarının, ABD Wall Street endekslerinde hali hazırda zaten geçtiğimiz hafta çok kuvvetli seyirler görmezken dün Dow Jones tarafında yukarı doğru bir hareket, Nasdaq'ta çip şirketleri başta olmak üzere orada bir aşağı hareket derken selektif fiyatlamaları o tarafta da yakından takip ediyoruz. Ama bugün anlıyoruz ki çip şirketlerinde nispeten de olsa bir toparlanma dikkat çekiyor. Bu tarafta dediğim gibi döngüsel hisse senetleri, teknoloji başta hyperscale ve çip şirketleri başta olmak üzere piyasayı yönlendirmeye devam ediyor. Ama diğer taraftan da hisse bilanço, şirket bilançolarını almaya devam ediyoruz. Şirket bilançoları demişken bu hafta artık gözler mikrobazda, küresel çapta bile Nvidia'nın bilançosunda olacak. Yarın Nvidia bilançosunu o tarafta yakından takip edeceğiz. Burada sektörü yukarı ya da aşağı götürme fiyatlama bakımından söylüyorum potansiyeline sahip şirkette yaklaşık son verilere, son çeyrek bilançolarına baktığımızda hemen hemen hepsinde beklentileri aşan, bir önceki çeyrek ve bir önceki yılın aynı çeyreğine ilişkin karını, hasılatını arttıran bir Nvidia performansında yatırımcılar buradaki hasılattaki büyüme ve alt kırılımlardaki dinamikleri yakından takip etmeye devam edecekler diyelim. Özellikle haftanın ikinci işlem günü de fiyatlamaları takip etmeye devam ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Bu akşam küresel piyasalarda her salı akşamı olduğu gibi kıymetli arkadaşlarım Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi var. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, merhaba.
1: Nasılsınız?
3: İyi, sen nasılsın?
1: Çok iyi Özlem öyle. Tabii ne güzel, oturduğun yerden bu yayına bağlan, neşe içinde. Haluk desen hep böyle. Ben burada
3: sana böyle.

0: mahkumu. O tek başıma. Aşk olsun.
1: Estağfurullah, hiç kürek mahkumu olur mu? Öyle gözükmüyorsun.
2: Ağlayacağım şimdi.
0: Ağla. Vallahi ağla. Git içeri otur, odana git ağla. Neyse, hoş geldiniz bakalım. Petrol yine düştü 90 doların altına. Şurada grafiğe bakıyordum. Nerelerden nerelere gelmişiz yani. Nasıl bir volatilite arkadaş bu baktığınız zaman. Ama bütün bu yok yıkarız, yaparız, ekonomik yaptırımlar, şunlar bunlar dedikten sonra petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmeyi acaba neye yorsak? Hadi oradan başlayalım. Haluk ne dersin?
2: Yani şimdi şey desek o da değil. Trump hani 26. kere bir şey iddia etti. İran'ın teslim olduğunu falan. Hani ondan desek o değil. Diplomasi girişimi var yine. Ama bu da kaçıncı keredir satın alınıyor. Yani şöyle değerlendirenler görüyorum stratejik olarak. Çatışma yerine finansal yaptırımlarla yaptırımlara dönmesi hani nasıl diyeyim daha şey daha az riskli bu tip fiyatlama açısından gibi yorumlayanlar var ama çok ikna edici gelmedi bana. Yani ben dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Eğer buradan diplomasiden çok önemli bir gelişme olmazsa ki çok fazla bir ümidim yok o anlamda. Ama yani şunu da biliyoruz tabii, taraflar hani durumdan memnun değil, hiçbir taraf memnun değil. Bu birazcık zaman zorluyor sistemi. Yani dünyada kimse memnun değil durumdan. O yüzden hani bir arada girişimler bitmeyecek, bundan sonra da göreceğiz o anlamda. Hep bir umut olacak ama dalgalanma da devam edecek gibi gözüküyor.
0: Sen ne dersin Özlem?
1: Yani evet, benim de en çok gördüğüm yorumlar bir askeri müdahale ya da çatışmadan çok bu ekonomik yaptırımlara dönüldü. Dolayısıyla bu birinci dalgadan sonra dilimize pelesenk olan işte en kötüsü geride kaldı söylemine biraz daha inanılıyor anladığım kadarıyla. Bu hani 90 doların üzerinden buraya çekilmeyi belki böyle anlatabiliriz ama halen hani çok da uzak değil 90 dolara tabii ki. Ben daha önceki programlarda kendimce aslında bu gürültülü haber akışının içinde o ne dedi, bu ne dedi, bunu takip etmektense petrol fiyatını takip etmek gerektiğini düşündüğümü naçizane ifade etmiştim. Daha basitçe bir takip olur diye ve 80-85 dolar arası nispeten daha hani rahat olabileceğimiz seviyeler diye düşünüyorum. Halen onun biraz daha üzerindeyiz ama bu en kötüsü geride kaldı fiyatlaması zaman zaman gündeme gelebilir. Yine de hani her gün farklı bir sürprizle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanı sıra da hani Brent petrolde böyle geri gelişler görüyoruz ama petrol ürünlerinde hem bu arz koşullarını daha zorlu duruma sokan bu ulaşım konusu, örneğin Hürmüz Boğazı ile ilgili güven kaybı had safhada. Yani işte siz de başlıklarda verdiniz, iki tanker geçti. Hani Brent petrol düşse bile bu ürünlerin geçişleri ve ulaştırılması ve ticareti çok zor bir durumda. Ya da yani İran'dan uzaklaşalım, Rusya'ya ilişkin önemli arz kapasitesinde daralmalardan bahsediliyor. Dolayısıyla petroldeki düşüşe rağmen petrol ürünleri, dizel mesela halen çok yüksek seviyede. Yani ham petrolle örneğin dizel arasındaki spread'e bakıldığında yine en yüksek seviyenin daha önce 2012'lerde gördüğü en yüksek seviyenin de üzerinde olduğunu görüyoruz. Halen enerji fiyatları kaynaklı bir baskı var. Önümüzdeki dönemde de zaman zaman kendini hissettirebilir gibi. Ama tabii biz çok yakın dönemde Brent petrolde 120 dolarları işte o seviyeleri böyle kısaca gördüğümüz için en azından 3 haneli seviyelerde değiliz. Biraz daha sakinleştik ve en kötüsü geride kaldı söylemini zaman zaman hatırlıyoruz diye yorumlayabilirim.
0: Şimdi dışarıya geri döneceğim ama bu en kötüsü geride kaldı deyince benim aklıma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son

0: Faiz indirimleriyle ilgili beklentiler netleşti ve özellikle reel sektör açısından belki bir soluk alma fırsatı olabilir deniyor. Yani neden bunu yaptı Merkez Bankası, ne işe yarayacak sorularının yanıtlarını ben şahsen aramaya devam ediyorum. O yüzden size de böyle sorayım Haluk.
1: Evet, Hande, yani hatırlarsan enflasyon raporu sonrasındaki yayınımızda hani Merkez Bankası'ndan aldığım izlenimin bu konunun yakında gündeme geleceği, yani toplantıya kalmadan, PPK'ya kalmadan yapılabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Yani aldığım izlenimden hareketle. Tabii ki hemen olmadı bu. Bir 10 gün aldı bu kararın gelmesi. Ama hani şimdi burada tabii ki Karahan toplantıda petrol fiyatları ile ilgili veya küresel görünümden kötü geride kaldı gibi ifadeleri kullanmıştı, ama bu mevcut durumu hani öngörerek yaptığı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani şu andaki geri çekilmeyi ya da onunla ilgili bir haber gelip de ona istinade alındığını zannetmiyorum. Sadece şey olmuş olabilir. Yani burada en güçlü ihtimal Ağustos enflasyonu ile ilgili biraz daha fikir sahibi olmak olabilir. Çünkü ayın 13'ündeki tahmininizle ayın 23'ündeki tahmininiz biraz daha fark eder tabii ki. Bu netleşme sonrası ana eğilimde bir büyük olasılıkla bir bozulma olmadığından yani oradan rahatlamış olabilir. Artı 10 gün daha döviz akımlarını takip etti Merkez Bankası ve döviz alımlarını sürdürdüğünü gördük. Bütün bunlar hani zamanlama olarak bunu getirdi. Ama tabii ki tam olarak, yani bunları tamamen speküle ediyoruz. Yani tam olarak Merkez Bankası hangi sahiplerle hareket ediyor bilemeyiz. Ama sonuçta anlaşılan hani Merkez Bankası da son dönemde sanayicilerden, ihracatçılardan gelen çağrılara, işte finansman sıkıntıları falan ortamında kayıtsız kalamadı. Kendince bir şey yapma isteğini böyle yansıttı diye düşünüyorum. Yani ilk adımı böyle görüyorum. Yani bunu çok tabii ki bunun bir gevşeme olduğu ortada. Yani bunu normalleşme deyip azımsayamayız. Yani normalleşme tamam da hani 40'tık 3 puan düştük. Yani sonuçta bütün maliyetler 3 puan iyileşti. Bunun mevduat kredi faizlerine yansıması da söz konusu. O yüzden önemli bir adım. Ama bunun sonrasındaki durum için bir ölçü olup olmayacağı, yani bundan sonraki hareketler açısından orada hala hani Merkez Bankası'nın ben dikkatli gideceğini düşünüyorum. Faiz indirimlerinde mevcut enflasyon görünümünü dikkate aldığımda.
0: Peki. Özlem, sen ne diyorsun? Senin düşüncen nasıl?
2: Yani zaten son dönemde Merkez Bankası'nın iletişiminde bu enflasyon raporunda da öne çıktı. Benim şöyle bir özet alıyorum. Yani aslında Merkez Bankası diyor ki bu enerji tarafı olmasa, gıda tarafı olmasa geri kalan noktada özellikle iç talebede baktığımız zaman dezenflasyonist. Aslında enerji ve gıda olmasa daha düşük seviyeleri görecektik diyor. Enerji tarafında da evet, en kötüsü geride kaldı senaryosu üzerinden çalışıyor ki zira kendi petrol tahminlerinde de aşağı yönlü revizyon yaptı. Ve tabii en kötüsü geride kaldı. Nispeten daha savaşa ilişkin olarak ve onun etkilerine ilişkin olarak daha normalleşiyoruz mesajı olarak algılanması da bu indirimin son derece doğal. Çünkü 6 aydır %40'lardayız ama %40'a gelişimizin ana nedeni bu savaşın ortaya çıkmasıyla hemen koridorun üst bandı kullanılmıştı. Koridorun üst bandının kullanılması aslında durumun geçici olduğunu, politika faizinin 37'de kalması ama koridorun kullanılması durumun geçici olduğunu ifade ediyordu. Ama 6 ay uzun bir süre tabii. Aslında nispeten kalıcıydı da diyebiliriz. Şimdi tabii 37'ye düşmeyi belki normalleşme olarak bu minvalde değerlendiriliyor genel hani yorumlara bakıldığında. Ama 6 aydır %40 %30'dan fonlanan bir piyasa şimdi artık hızlıca bir günde %37'den

0: fiyatlanır oldu. Yani elbette yüksek finansman maliyetleri konusu çok gündemde zaten ve çok uzun sürüyor bu program. Yani dezenflasyon programı 2,5-3 senedir sürüyor ve biz halen %30'lu enflasyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla solup da kesilebiliyor reel sektöre bakıldığında, tolerans da, yani ekonomik birimlerin toleransı da azalıyor. Burada tabii bunları tamamen görmezden gelmek çok zor olabiliyor. Mevcut koşullarda eğer enerji konusunda en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorsanız, gıdada ekstra bir şok beklemiyorsanız ve geri kalan faktörleri de nispeten dezenflasyonist olarak nitelendiriyorsanız, belki de kendinizi daha rahat hissettiniz ve 40'tan 37'ye hızlıca çektiniz. 300 bas puanlık bir faiz indirimi aslında bu. Ama bu ileriye yönelik olarak ya da kısa vadede böyle hızlıca faiz indirimlerinin geleceği anlamında mı emin değilim. Öyle olmadığını düşünüyorum. Zira Merkez Bankası bu enflasyon raporu sunumunda şunu söyledi: mevcut sıkılık yeterli dedi. Mevcut sıkılıktaki iletişimi aslında %37 üzerinden yaptığını anlamıştık o toplantıda da. 10 Eylül'e kadar mevcut sıkılığın fazlaca sıkıca kaldığı ve biraz gevşemesi gerektiğini beraberinde getiren herhangi bir gelişme olur mu çok beklemiyoruz. Yani birdenbire petrol fiyatları 70 dolara düşmeyecekse ya da gıda fiyatlarında bir şok yaşamayacaksak aşağı yönlü. 10 Eylül'de tekrar PPK'nın politika faizi üzerinden bir faiz indirimine gitmesini beklemeyiz. Ha, şu kapı açık tabii. Ekim ve Aralık'taki toplantılarda faiz indirimleri gündemde olabilir ki zaten piyasa katılımcıları anketinde orası 35'e doğru getirilir diye görülmüştü. Ama biz kurum olarak halen yıl sonunda politika faiz tahminimizi %37'de tutuyoruz. Çünkü yani yılın geri kalanında enflasyon için geçtiğimiz seneye göre çok belirgin bir düzelme de görmüyoruz. Bir tek Eylül ayında baz etkisi dolayısıyla bir miktar yıllık enflasyonda daha belirgin bir düşüş görebiliriz. Ama geri kalan aylarda nispeten daha yatay bir seviye görüyoruz. Ve biz 29,2 ile çalışıyorduk enflasyonda, 30 seviyesine doğru çektik onu. Çünkü Ağustos'ta beklediğimiz enflasyon %2 civarında. Oysa ki daha önceki tahminlerimizde, aylık tahminler yaparken işte yaklaşık 1,4-1,5 civarında bir tahminimiz vardı. Dolayısıyla yaz ayları beklediğimizden daha yüksek enflasyonda geçti. Biz bir nefes alabiliriz diye düşünüyorduk. Haziran'da biraz nefes aldık. Sonra Temmuz ve Ağustos yeniden enflasyonun nispeten yüksek geldiği aylar oldu. O yüzden de politika faizi üzerinden bir faiz indirimi için acele edilmeyeceğini düşünüyorum. Bir de şunu da hani uzatmadan söylemek isterim. Yani 300 bas puan bir faiz indirimidir bu. Hani onun arkası önü şeyi yok, yani bu net. Ama bunun kredi ve mevduat faizlerine ne kadar ölçüde yansıyacağını da makro ihtiyati önlemlerin de etkisi büyük. Yani çok belirgin yansıma ihtimali nispeten düşük. Yani mevduat tarafında örneğin bir TL payı gibi bir makro ihtiyaç önlem var. Bankaların %60 TL payını tutturmaları gerekiyor. Ama son dönemde örneğin altında yeniden hızlı bir yükseliş olduğunda mevduat tabanı içerisinde TL payı düşüyor. Dolayısıyla biraz daha TL yarışına girmek durumunda kalabiliyor bankalar ve biraz mevduat faizlerini yükseltmek durumunda kalabiliyorlar. Kredi tarafında zaten çok ciddi, güçlü bir makro ihtiyati önlem var büyüme sınırları çerçevesinde. Konu orada fiyattan ziyade krediye ulaşım konusu, arzı konusu. Onun önünde büyük bir engel de var. O yüzden bu 300 bas puanın mevduat ve krediye yansıması öyle çok belirgin olmayabilir. Elbette olacaktır. Ama hani dediğim gibi çok belirgin olmasını da mevcut koşullarda beklemeyiz. Eğer o makro ihtiyati önlemlerde de bir gevşeme olmayacaksa.
1: Evet, çok önemli gerçekten, orası engelleyebilir yansımasını, maliyetleri biraz ucuzlasa da krediye erişim noktasında hala sıkıntı olacak. Şimdi Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı, biliyorsun Haluk. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi.

0: reel sektör ve hane halkı tarafında artmış görünüyor. Epey de yüksek baktığın zaman. Şimdi evet, bir taraftan bir faiz indirimi, normalleşme her neyse geldi, ama önümüzdeki dönem yaz aylarının da enflasyonun açısından çok iyi olmadığını düşünürsek, işte şimdi Eylül şehre dönüş, okula dönüş, öyle bir döneme denk geliyoruz. Ve acaba biz bu enflasyon hedefine nasıl yaklaşacağız? Şimdi haftaya da OVP'yi muhtemelen görüyor olacağız. Herhalde orada en çok beklenen enflasyona dikkat edeceğiz, değil mi? Nasıl yorumluyorsun bu beklentileri?
1: Valla galiba Eylül başında olacak, haftaya değil de Eylül başında orta vadeli programı göreceğiz. Yani gelen haberler o yöndeydi. Yani tabii sen de haklı olabilirsin, yani kesin bir bilgi yok da
0: Yani haftaya Eylül
1: şimdiki
0: ya,
1: Eylül
0: o
1: ortası. Evet.
0: haftaya başlamak üzere, yani
1: Okey.
0: ilk 2 hafta içerisinde alacağız herhalde.
1: Doğrudur, çok fazla kalmadı. Şimdi şöyle durum, yani enflasyonla bakınca hani iyi bir yani rahat edecek bir durum olduğunu ben görmüyorum. Tabii ki yani şimdi Merkez Bankası bir şey yapmak istediği falan, okey, orayı anlıyorum, ama yani şöyle bakalım. Hani yıl sonu az önce işte Özlem de 30'a çektiklerini söyledi tahminlerin. Yani ben de son Merkez Bankası yukarı yönlü tahmin revizyonu sonrasında piyasa oyuncularının da ufak tefek yukarı yönlü yapacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Yani onu görüyoruz zaten. 30'lar, yani 29'lardan 30'lara doğru muhtemelen beklentiler çıkacak. Yani beklentiler kötüleşecek. Şimdi gelecek sene için de yani hadi yıl sonuna doğru geliyoruz. Çok önemli yok diyebiliriz. Bunu bir süredir söylüyoruz. Hani ne olacak ya, 29 olmuş, 30 olmuş. Çok fark etmez. Yani Merkez Bankası da bu düşüncede, yani şu noktada belli zaten. Ama seneye yine bu program devam ediyorsa yine dezenflasyon hikayesini satmak durumundalar. Bunu satarken de tabii ki 15 hedefiyle satamayacağını zaten Merkez Bankası da enflasyon raporunda itiraf etti. Yani dedi, bu orta, şimdi bir şey değiştirmedik ama orta vadeli programı beklediğimizden falan gibi bir şeyler dedi. Şimdi bunu kaç yapacak orta vadeli programda? Yani tabii ki yine iyimser tarafta kalınacaktır. Hadi 20, hani maksimum 20 denilecektir diye düşünüyorum. Hani belki psikolojik olsun diye 19.9 falan da denebilir. Böyle bir revizyon göreceğiz mesela. Ama bunu yine kimse satın almayacak. Şu anda bile son enflasyon raporu öncesindeki durumda bile 22'lerdeydi gelecek sene şeyi. Ama biliyoruz ki uzak tahminler böyle başta iyimser, çünkü çok oraya dikkat edilmiyor. İyimser başlıyor ama yaklaşıldıkça hem mevcut durumun zorluğu hem ilerideki bekleyen riskler, şey gibi yeni yılın başındaki fiyat ayarlamaları, asgari ücret falan gibi. Yani yine sonuçta bizi, ben bugünden baktığımda bizi yine 25'in altına inmemizin zor olduğu, yani şey senaryosunda bile petrol fiyatlarında yani bu yıl ortalamasından farklı bir durum olmadığı, hani çok belirgin gerileme olursa tabii daha olumlu bir şey olur, ama hani böyle bir şeyde bile kur politikasının devam ettiği falan %25'in altına inmekte zorlanan bir görünüm. Hani bugünden bakıldığında yani bu dördüncü yılında dezenflasyonun hala buraları konuşuyor olmak herhalde hani çok başarılı olarak addedilemez. Tabii ki bazı faktörler, yani küresel faktörler tabii ki olumsuzluk getiriyor, ama orada da hani yurt içine yansımasını belli araçlarla sınırlamamız söz konusu. Yani onu da yaptık. Böyle bakınca maalesef hani Türkiye'nin hani işte niye tahvil faizlerinin işte şu andaki fonlamadaki iyileşmeye birazcık tepki veriyor, ama niye hala çok yüksek olduğunu ve yüksek kalacağını gösteriyor bence.
0: Peki, şimdi reklama gideceğim ama gitmeden önce şunu da sormak istiyorum Özlem sana. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği

0: Şimdi bu bir bilgi bu. Dünden bu yana konuşuyoruz. Para piyasası fonlarında yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu planı ve nasıl bir etki yaratabileceğini öngörüyorsun?
1: Yani evet, hem yerli hem yabancı kurumsal yatırımcıları, ama yerli yatırımcılar için bir mahsuplaşma hakkı da var. Dolayısıyla oradaki net etki çok sıfıra yakın diye düşünebiliriz. Ama ana konunun biraz yabancı kurumsal yatırımcının bu yatırım fonlarında yarattığı volatilite aslında. Biz bu rakamları biliyorsun aslında ödemeler dengesinde birkaç ay öncesinde görmeye başladık. Finansman hesabı altında, portföy yatırımları altında yatırım fonlarına ilişkin bu giriş çıkışları görebiliyoruz. Ve orada gördüğümüz aslında özellikle Şubat-Mart ayından sonra çok belirgin ve yüksek montanlarda bir volatilite var. Yani volatilite şöyle: bir ay 3 milyar dolar giriş oluyor, öbür ay 3 milyar dolar çıkış oluyor. Sonra tekrar o 3 milyar dolar giriyor, tekrar çıkıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir volatilite var ve hani sıcak paraysa evet bayağı el yakan nitelikte sıcak para var orada. Ben ana konunun bu volatiliteyi biraz törpülemek çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Yani ana amacım bu olduğunu düşünüyorum. Biraz etkili de olabilir tabii. Yani girerken biraz daha düşünebilir yabancı yatırımcı bu para piyasası fonlarına. Çünkü ana amaç, madem girdin öyle hızlı da çıkma. Çünkü bu stopajı da vereceksin diye böyle bir regülasyondan bahsediliyor. Ama bunun genel çerçevedeki etkisini de sınırlı bulurum açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür. Şimdi Citi'nin altınla ilgili bir değerlendirmesi var. Önümüzdeki 3 aylık fiyat tahminlerini veriyorlar. Goldman da Merkez Bankası'nın yıl sonu politika faizine ilişkin beklentilerini yorumluyor. Bu iki haberi izleyelim. Arkasından reklamlar, sonra kaldığımız yerden devam.
2: Citi Grup analistleri tarafından yayımlanan notta, ons altında yaşanan son spekülatif ivmenin daha fazla devam edebilecek alanı bulunduğu, ancak rallinin sürdürülebilmesi için fiziki talebin de buna yetişmesi gerektiği belirtilirken, 3 aylık altın fiyatı hedefi ise 4.800 dolara yükseltildi. Citi, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun nihayetinde çözüleceği, reel faizlerin düşeceği ve Fed'in daha az şahin bir tutum benimseyeceği beklentilerini gerekçe göstererek, 6 ila 12 aylık altın fiyat hedefini ise ons başına 5.000 dolarda değiştirmedi. Bloomberg Intelligence ise altın fiyatının 2027 yılının başlarında veya ortalarında ons başına 5.000 dolar seviyesini test edeceğini öngördü. Altın, Amerika Birleşik Devletleri'nin maliye politikasına ve doların zayıflamasına ilişkin endişeleri yeniden canlandıran sürpriz tahvil piyasası müdahalesinin tetiklediği ralliyi sürdürerek 3 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın sabaha karşı %1'e varan yükselişle ons başına yaklaşık 4.700 dolara ulaşarak Mayıs ortasından bu yana gün içindeki en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise kazançlarının bir kısmını geri verdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin uzun vadeli devlet tahvillerinin geri alımlarını artırmasıyla altın geçen hafta %7'den fazla değer kazandı. Gümüş de salı günü yükselerek ons başına 70 dolara yaklaştı. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yıl sonuna kadar %37 seviyesinde bırakacağı yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti. Ekonomistler tarafından kaleme alınan 24 Ağustos tarihli değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo ihalelerine bankanın beklentisinden erken döndüğünü ve bunun da bu faiz tahmini için aşağı yönlü risklere işaret ettiğini yazdı. Ödemeler dengesinin temel eğiliminde süre gelen bozulmanın daha yapısal bir sorun oluşturduğunu düşünen ekonomistler, bu durumun nihayetinde Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesini gerektirmesi ve bunun da dolarizasyonu kontrol altında tutabilmek için politika faizinin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasını zorunlu kılması muhtemel değerlendirmesinde bulundu. Daha yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist risklerin devam ettiğine vurgu yapan ekonomistler, bununla birlikte kayda değer bir dolarizasyon baskısının görülmemesi, Türk lirası mevduata girişlerin devam etmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin son dönemde yeniden güçlenmesinin programa yönelik kısa vadeli risklerin görece sınırlı kalmaya devam ettiğine işaret ettiği görüşünü dile getirdi.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, önümüzde Jackson Hole var. Haluk, acaba geçen haftaki tahvil müdahalesinin ardından daha şahin bir borç görür müyüz Jackson Hole'da? Ne dersin?
1: Yani evet, mekanik olarak öyle olması lazım. Yani şimdi hakikaten tahvil konusu çok önemli konu. Yani müdahale konusu, bunun getireceği açılımlar, işte konuşulanlar falan gerçekten piyasalardaki büyük etki yapabilecek, denklemi değiştirebilecek gelişmelerden ve bu konu kolay kolay da gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Belli ki %5'e doğru gitmekte olan faizler için 10 yıllık veya işte üzerinde diyelim ya da yüksek, daha yükseklere gitme riskini engellemek konusunda kararlı bir yönetim var. Seçimler öncesi, ara seçimler öncesi. Şimdi tabii ki hani ilk olarak işte böyle alım miktarının arttırılması tabii ki geçici bir etki yaptı. Hem boyut olarak sınırlı olması, toplam büyüklükler oranla falan. Ama işte arkasından Kasım'daki yeni programda bunların rakamdan arttırılabileceği söylendi. Sonraki günlerde hazinenin genel hesabının kullanılabileceği alımlarda ki daha önce işte acaba uzun vadeli tahviller kısa vadeli tahvillerle mi finanse edilecek falan gibi şeyler vardı. Şimdi bu geldi gündeme. İşte burada yaklaşık 950 milyar olduğu, bunun daha düşük bakiyelere inebileceği falan gibi. Şimdi bu konu da tabii çok bu yol mu seçilecek? Bu da çok önemli. Akla bir sürü şey getiriyor tabii. Bunun hani bir parasal genişleme olup olmadığı konusu. Kendimiz de düşünelim. Yani bizim hazinemiz gelip işte bu uzun vadeli tahvilleri geri alıyorum deyip Merkez Bankası'ndaki mevduatını kullanmış olsa ne olur? İşte borç azalır. Ama para sisteme likitte artışı getirir. Yani para çıkacak çünkü sisteme. Ama sonuçta o bakiye, düşen bakiye size lazım. Onu sonra tekrar yerine koymanız lazım. Sonra yine borçlanacaksınız. Yani bunun aynı şeyler Amerika için de geçerli. O yüzden böyle hani bunlar böyle şey, yani riskli stratejiler olarak gözüküyor demek istediğim. Parasal genişleme olmasa da şu aşamada. Dolayısıyla bu konulardaki nihai açıklamalar önemli olacak. Ne zaman görürüz bilmiyorum. Bütün bu şey altında tabii borç açısından durum oldukça karıştı. Yani hem bir taraftan faiz indirim baskısı vardı, onu yani onu ya da faiz artırım baskısı piyasa yapıyordu, faiz indirim baskısını Trump yapıyordu. Bu ikisi arasında sıkışmak iyiydi çünkü mevcut pozisyonun korunmasını getiriyordu. O çok riskli bir durum değildi. Şimdi bilanço küçültme aklında olduğunu düşünülen borçun böyle bir şeyle karşılaşması, tabii buna zıt bir uygulamayla karşılaşması falan olayı iyicene karışıklaştırdı, karmaşıklaştırdı. O yüzden merak ediyorum ben de. Yani umarım Cuma günü her şeye değinir ve bu alanda da görüşlerini kamuoyuyla paylaşır diye umuyorum. Yoksa hani bir sözlü yönlendirme falan faiz şeyle ilgili beklentimiz yok. Çok çok şu anda olması da gerekmiyor. Ama bu konularda daha net olursa ben memnun olacağım.
0: Biz de öyle. Değil mi Özlem? Senin memnuniyetin evet, hangi koşullarda gelir tatlım benim? Sen nasıl yorumluyorsun bu
2: memnuniyetimiz borça bağlı.
0: Gerçekten. Memnuniyetinizi borça, memnuniyetsizliklerinizi kendinize saklayınız. Kimseye söylemeyiniz, bana da söylemeyiniz. Şimdi aslında Scott Bessent bu tip tehlikeli hareketleri tecrübe etmiş bir isim. Neye yarayıp neye yaramadığını çok iyi bilen. Ama tabii önümüzde seçimler var ve tahvil piyasası hakikaten masaya yumruğunu vuruyor. Acaba bu piyasa oyunu bozar mı? Ne diyorsun? Sen ne öngörüyorsun?
2: Yani çok çok uzun zamandır tahvil faizlerindeki yüksekliği konuşuyoruz. Bu tahvil faizlerindeki yüksekliğin ana nedeni, bu arada ilk nedeni enflasyon değil. Yani enflasyondaki işte yükseliş ya da enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle yaşamıyoruz özellikle bunu. Bunu daha yapısal birkaç konu var gündemde yani. Birincisi artan borçluluğu, ikincisi bunun hani akabininde artan bütçe açığı, işte faiz harcamalarının 1 trilyon doları aşması gibi problemleri var ABD'nin. Bunun yanı sıra bir de tabii özel sektör tarafında da AI temasıyla çok ciddi borçlanma ihtiyacı var. Kredi spreadlerinin de son dönemde bir miktar arttığını görüyoruz. Ama piyasada çok arz var yani. Hem özel sektör tarafından hem kamu tarafından. Dolayısıyla bu arzı karşılamak için yatırımcılar artık daha fazla prim istiyorlar. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda evet enflasyon da bir neden olarak belki kendini gösteriyor ama daha alt sıra vardı listede. Şimdi bu faizleri düşürmek için bunlar nedense bu faizleri düşürmek için nedenlere bakalım. Örneğin bütçe açığı konusu. Bunu daraltmaları gerekiyor demek ki. %6'lara yakın bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya gelmesi bekleniyor hani bu sene içerisinde. Ama hiç bu noktada olmadıklarını görüyoruz. Aksine 2025'in sonunda ciddi bir mali program açıklandı ki bütçe açığını daha üst seviyelere taşıyacak. Borçluluğa, borç tarafına özellikle bütçe açıkları biraz daha artacaksa borçluluk tarafından federal borca, kamu borcuna bakıldığı zaman da işte 2030'ların sonrasına doğru %120'lere kadar büyümesi bekleniyor. Dolayısıyla aslında faizler tarafındaki bu yapısal nedeni yakın vadede çözecek bir ekonomi

0: yönetimi iradesi yok. AI temasında da artık yani orada çok ciddi yatırımlar yapılmış durumda ve aslında yatırımcılar da buna güveniyorlar bu yatırımlara. O bilançolar da gayet kuvvetli bu şirketlerin. Hani borçlanmamaları mümkün değil. Dolayısıyla ana konular orada durduğu müddetçe bu faizlerin düşmesi çok zorlu olacak. Ha, enflasyon tarafından yardımcı bir kanal açılabilir ki ben örneğin enflasyonla ilgili bir yorum yapacaktır en azından çok ciddi bir sözel yönlendirme beklemiyor olsak da ve o yorumunun çok sert olmasını beklemem. Aksine enflasyonda nispeten son dönemde bir miktar yumuşama gördüğünü söyleyebileceğini bile düşünüyorum. Ha, bu kanal biraz yumuşarsa enflasyon tarafında zaten faiz arttırım beklentilerinde bir miktar geri çekilme olmuştu. Onların biraz daha ortadan kalktığını görürüz. Bu bir miktar tahvil faizlerini rahatlatabilir. Ama çok belirgin bir rahatlama yaşayamayız. Yaşayamayacaksak ve fakat diğer taraftan ekonomi yönetimi için, hazine, işte BESENT için, Trump için bu faizler halen çok yüksekse o zaman müdahale ihtiyacı çıkıyor. Zaten çok zamandır da konuşuyoruz yani. Bu faizleri düşüremedikleri durumda verim eğrisi üzerinde bir müdahale ile işte geçtiğimiz dönemde eğri üzerinde kısa uzun vade twist'i yapmışlardı. Şimdi uzun vadeli tahvilleri alma yolunda böyle bir farklı bir müdahaleyle geliyorlar. Bu müdahalenin çerçevesi genişleyebilir. Farklı müdahaleler, aklımıza gelmeyen müdahaleler yapılabilir. Çok yaratıcı olabilirler. Yani bunlar bence gelecek dönemde görebileceğimiz adımlar. Çünkü aksi takdirde bu faizleri düşürecek daha net bir beklenti şu anda yok açıkçası. O yüzden de hani hazine tarafından bu geri alım açıklaması çok çok büyük bir sürpriz olmadı. Dediğim gibi gelecek dönemde bir miktar daha genişleyebilir bu çerçeve. Ama bütün bunların bana söylediği şu, faiz arttırımı ihtimalini ben zaten düşük görüyordum. Çok daha düşük görüyorum artık. Eylül'de beklentilere baktığımızda işte %50'ler civarında şu anda bir faiz arttırım fiyatlaması olasılık anlamında. Ben Eylül'de herhangi bir faiz değişikliği olmasını beklemem. Olmaması durumunda belki bir miktar daha tahvil faizleri üzerinde hafif de olsa aşağı yönlü bir etki yaratabilir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
2: İyi akşamlar.
0: ederiz.
1: O zaman
0: İyi
1: kendinize
0: akşamlar.
1: Çok iyi bakınız. Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteydik. Şimdi kapanışa doğru bir rakamlara bakalım. Tablo ne gösteriyor? ABD'de alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones %0,30, S&P 500 %0,26 ve Nasdaq tarafı da %0,54 düzeyinde primli. Biz de akşam seansında negatif bölgedeyiz. Viyop 30'da işlemler 16.806 seviyesinden geçiyor. Endeksin %0,24'lük bir kaybı var. Yarın Amerika'dan çekirdek PCE verisi gelecek. Dayanıklı mal siparişleri verisini alacağız ve büyüme verisini alacağız. Veri takviminde odak ABD olacak ve aynı zamanda elbette ki başlarken sevgili Mehmet Özdemir'in söylediği üzere Nvidia'nın bilançosunu da yine yarın takip ediyor olacağız. Özellikle ABD hisse senetleri açısından, oradaki fiyatlamalar açısından son derece önemli Nvidia tarafından gelecek bilançoda. Evet, bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu yaptı. Finisler Capital kıdemli makroekonomisti Pascal Dayana konuştu. Hem ABD tahvil piyasasındaki gelişmeleri bizim biraz önce konuştuğumuz üzere hem de bizde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son hamlesini ve yılın geri kalanında politika açısından nasıl bir seyir izleyebileceğini anlatıyor. Bu iki konuya dair görüşlerini paylaşıyor. Güzel bir röportaj. Bununla veda ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Konuğumuz Finisterre Capital kıdemli makro ekonomisti Pasquale Dayana.
4: Merhaba Pasquale.
3: Programımıza hoş geldin.
5: Hayır, merhaba.

0: ABD Hazine Bakanlığı'nın borç geri alım miktarını iki katına çıkarma kararı piyasalarda kısa süreli bir etki yarattı. Sizce bu hamle ne kadar önemli ve genel tahvil piyasası görünümü için ne anlama gelebilir?
1: Bence bu hamle önemli çünkü Hazine Bakanı Bessent uzun vadeli getiri seviyelerini önemsediğini gösteriyor. Bunun sebebi de bu getirilerin ABD'deki konut kredisi maliyetlerini ve dolayısıyla ABD ekonomisini etkilemesi. Konut sektörü büyük ölçüde bu yüksek faizler nedeniyle ABD ekonomisinin zayıf kalan tek kısmı. Bu yüzden Bessent'in geçen haftaki müdahalesinin zamanlaması ilginç ve aslında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Bu müdahale ABD 30 yıllık tahvil getirisinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasından saatler sonra ve ABD kamu borcunun bütçe ofisinin öngördüğünden 2 yıl önce 40 trilyonu aşmasından hemen sonra geldi. Yani bu Bessent'in verdiği bir tepkiydi. Piyasa bunu başlangıçta oldukça iyi ve ciddiyetle karşıladı. Getiriler düştü. Ancak sonra getirilerin tekrar yükseldiğini gördünüz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu aşamada bunun sadece sözlü bir müdahale olduğu ve daha fazlası olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden piyasa ek bir şeyler, bunun üzerine bir şeyler, yani aslında bütçe açığı gidişatını etkileyecek bir şeyler görmek istiyor. Yani bu niyetle ilgili bir sinyal ve görünüşe göre ABD yönetimi getirilerin bulunduğu seviyeden çok rahatsız olmaya başladı. Ancak bu durum birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Getiri eğrisi kontrolüne mi gidiyoruz? Finansal baskılamaya mı gidiyoruz? Politika artık piyasaların normal işlemesine izin vermek yerine getirileri sınırlı tutmak için mi yürütülecek? Yoksa uç bir ihtimalle Fed'in devreye girip bilançosunu büyütmesi gereken bir tür parasal genişlemeye mi gidiyoruz? İşte bu haftanın bağlamı bu. Hazine konuştu. Şimdi konuşma sırası Fed'de. Bu yüzden bu haftaki Jackson Hole sempozyumu çok önemli.
0: Evet, bu Cuma Jackson Hole'da Warsh'ın konuşmasını izleyeceğiz. Ondan nasıl bir mesaj bekliyorsunuz ve Fed'e dair beklentileriniz buradan nereye evriliyor?
1: Piyasa şu an yıl sonuna kadar bir döngü toplamında ise 2'nin biraz altında artış fiyatlıyor ki bu birkaç hafta öncesine göre daha düşük bir beklenti. Ancak bence en azından faiz artış sayısından çok daha önemlisi iletişim ve piyasanın Fed'in tepki fonksiyonuna dair daha fazla güven kazanıp kazanamayacağı. Yani Jackson Hole bu bakımdan özellikle önemli çünkü bu Başkan Warsh'un ilk konuşması ve piyasa aslında ona bilirsiniz ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Mayıs ayında göreve başladığından beri Başkan Warsh çok az şey söyledi. Her türlü ileriye dönük yönlendirmeden kaçındı. Basın toplantılarını çok belirsiz tuttu. Ve eminim ki bu başlangıçta çok iyi niyetliydi ama tahvil piyasası bunu sevmiyor, bu yaklaşımı cezalandırıyor. Bu yaklaşım benimsendiğinden beri uzun vadeli getiriler yükseliyor ve FOMC'deki pek çok kişi Warsh'la aynı fikirde değil. Son toplantıda 3 kişi faiz artırımı yapılmasını istedi. Yani sorunuza cevap verecek olursam bu hafta için beklentim Warsh'un bir değişim yapması gerektiği. Belirsiz konuşmaya devam etmeyecek ya da daha kötüsü sessiz kalmayacak. Eylül ayında tam olarak ne yapacağımızı, ne yapacağını bize söylemek zorunda değil. Ama muhtemelen yapacağı şey tepki fonksiyonunun ne olduğunu daha net bir şekilde ifade etmek olacaktır. Yani enflasyonun %2'ye dönmesinin net bir birincil politika hedefi olduğunu yeniden teyit etmeli ve oraya ulaşmanın yolunun faiz artırımlarından geçtiği konusunda Temmuz ayındakinden çok daha net olmalı. Eğer bu mesajı verirse ve daha net olursa o zaman piyasanın yakın vadeli artış olasılığını daha yüksek fiyatlayacağını ama uzun vadeli getirilerin aslında daha kontrollü hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa görünürlüğün artmasıyla güven duyacak ve dolar istikrara kavuşacaktır. Bunun yerine verimlilik, demografi, yapay zeka, çalışma grupları gibi büyük resim temalarından bahsederse ve net bir cevap vermezse o zaman bilirsiniz eğri dikleşmeye devam edecek ve getiriler yükselmeye devam edecektir.
0: Hedge fonlar Amerikan dolarında kısa pozisyonlar oluştururken gelişmekte olan piyasalardaki yüksek faiz oranları ve zayıf dolar carry trade işlemlerini küresel yatırımcılar için cazip kılmaya devam ediyor. Sizce hangi gelişmekte olan piyasalar bu ortamdan faydalanmak için en iyi konumda?
1: İyi, bu çok iyi bir soru. Şimdi bir adım geri çekileyim. Yani gelişmekte olan piyasalar konusunda biraz dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zayıf bir dolar otomatik olarak iyi haber değildir ve bence bu şu anda pek çok kişinin yapıyor olabileceği bir hata. Bu doların neden zayıfladığına bağlı. Bu hikayenin iki versiyonu var. Gelişmekte olan piyasalar için çok iyi bir versiyon var. Diyelim ki Fed güvenilirliğini koruyor. Faiz artırmaya hazır ama enflasyon verileri yumuşadığı için faiz artırmamayı seçiyor ve bu nedenle bilirsiniz Fed hala güvenilir görülüyor. Ancak faiz artırmasına gerek kalmıyor. Bu noktada dolar aşağı doğru sürüklenir. Riskli varlıklar artar. Ve bu gelişmekte olan piyasalar için harika bir hikayedir. Ancak Fed artık güvenilir görülmediği için dolar zayıflarsa ve ABD getiri eğrisi dikleşirse, ABD'de getirilerin öyle bir seviyesi vardır ki bu nihayetinde hisse senetleri ve muhtemelen gelişmekte olan piyasa dövizleri de dahil olmak üzere genel olarak riskli varlıkları cezalandıracaktır. Ve bu yüzden bence hangi dünyada olduğumuzu anlamak konusunda dikkatli olmalıyız. Biliyorsunuz örneğin geçen hafta olanlara bakarsanız dolar zayıfladı, evet. Ancak doların düşüşünden asıl faydalananlar gelişmekte olan piyasalar değildi. Bunlar güvenli liman para birimleriydi biliyorsunuz ve altındı. Ve sonuç olarak bence gelişen piyasa kurlarında kural seçici kalmak, evet Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda çok dikkatli olduğunu düşündüğünüz ülkelerdeki kere işlemlerini tercih etmektir. Açıkçası Türkiye yatırımcıların Türk lirası kere işlemlerine geri döndüğü ülkelerden biri oldu. Mısır da bunlardan biri ve Latin Amerika'da biliyorsunuz bazı para birimleri cazip getiriler sayesinde çok ama çok iyi performans gösterdi. Kolombiya pesosuna bakıyorum. Meksika pesosu da gerçekten iyi iş çıkardı. Brezilya yaklaşan bir seçim olduğu için belki de daha hassas bir durumda. Ancak bence buradaki asıl mesele Ceren, gelişen piyasa kurlarına atlamadan önce doların neden zayıfladığını gerçekten anlamamız gerektiğidir.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo penceresi üzerinden fonlamaya yeniden başladı ve efektif fonlama oranını tekrar %37'ye çekti. Sizce bu beklenenden daha erken bir faiz indirimi için kapıyı aralayabilir mi?
1: Olanlara dair benim yorumum da bu yönde olurdu. Biliyorsunuz sizin de dediğiniz gibi Merkez Bankası bir haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Yani temel olarak 1 Mart'tan beri yürürlükte olan askıya alma işlemini geri çevirdi. Bu da temel olarak politika faizinin bankanın piyasayı fonladığı %40 seviyesinden %37'ye düştüğü anlamına geliyor. Dürüst olmak gerekirse piyasadaki herkesin bu normalleşmeyi bir noktada beklediğini düşünüyorum. Ancak bence insanlar bunun Eylül'de, 10 Eylül'deki toplantıda gerçekleşmesini bekliyordu. Ve bu yüzden şimdiden harekete geçmeyi seçmiş olmaları bana, belki de bir sonraki enflasyon verisi hakkında insanların beklediğinden daha iyi olabilecek bir şeyler bildiklerini ya da belki de şunu hissettiklerini düşündürüyor. Biliyorsunuz rezervlerin yeniden inşa edildiği ve biliyorsunuz yurt içinde dolarizasyonun olmadığı göz önüne alındığında açıkçası belki biraz daha proaktif bir duruş sergileyebilir ve politikayı gevşetmeye başlayabilirler. Ancak hangi açıdan bakarsanız bakın bence risklerin artık yılın geri kalanı için piyasanın beklediğinden biraz daha düşük faiz oranlarına doğru olduğu açık. Çok agresif bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü bence Türkiye Merkez Bankası enflasyonla gerçekten mücadele etmek için son 2 yılda sarf ettiği tüm çabaları boşa çıkarmamak konusunda son derece dikkatli ama bence sonuç biraz daha düşük faiz oranları olmalı.
0: Bu yılın sonunda politika faizini nerede görüyorsunuz?
1: Biliyorsunuz 4. çeyrekte bir indirim daha görmeniz mümkün olabilir. Belki %35 civarına veya o dolaylara inebilirsiniz. Bence bu tamamen mümkün.
0: Çok teşekkürler Pasquale. Bugün bize katıldığın için teşekkürler.
1: Benim için bir zevkti. Teşekkürler.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It's no sweat, it's no sweat.
1: It's no sweat, it's no sweat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Alakası yok bunun, artık yorgunum. Ne diyorsun aldım nefesim yokluğun.

Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like.
1: Bloomberg HT Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.